0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Boomerang. Boomerang. İnsanlık içine düştüğü şu değersizleştirme ve anlamsızlaştırma girdabından nasıl kurtulacaktır? Soruların sorusu, sorunların sorunu budur. Değerlerin yerini fiyatlar aldıkça insan biraz daha yok oluyor. İnsanın insanlığının kan kaybını ruhtan yoksun güvenlik tedbirleri ve giderek tek tipleşen eğitim politikaları durdurmaya yetmiyor. Entelektüel bir katliama dönüşmenin arefesinde olan modern eğitim sisteminin derde deva olamayacağı fena halde anlaşılmış durumda. Rahman'ın rahmetinden nasibini almayan bir eğitim ve öğretimin diplomalı vahşiler yetiştiren bir canavara dönüşmemesi için hiçbir sebep de yok. Küresel güç merkezlerinin gücü ve güçlüğü yücelten tavırları, ezilenlerin bile güce taptığı hastalıklı bir sonuç üretiyor. Rezzak-ı alemle rızık arasındaki bağı görmezden gelen vahşi dünyevileşme, sebep olduğu krizler zincirine gıda krizini de ekleyerek tüy dikmeye hazırlanıyor. Allah'ın mahlukat ağacının soylu meyvesi için donatıp döşettiği şu dünya misafirhanesi, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar hor ve hovardaca kullanılmadı. Kirameti kendinden menkul bütün gelişme ve ilerleme iddialarına rağmen insanlık bugün dünden daha mutlu değil. İnsan soyunun mutluluk ortalaması bugün dünden daha yüksek değil. Bugünkü açlık dünkünden daha az değil. İnsanlığın şefkat ve merhamet debisi dünkünden daha fazla değil. Aksine insanlığın şefkat ve merhamet damarları günden güne kuruyor, kurutuluyor ve adalet açığı çığ gibi büyüyor. Bunlar ve daha sayamadığımız unsurlarıyla kötü gidişatı durdurmanın vahiy dönüşten başkaca bir yolu bulunmuyor. Eğer insanlık insanlığını yeniden kazanacaksa bu fiyatlardan değerlere dönmeden asla gerçekleşmeyecektir. Değerlere dönmenin Allah'tan bağımsız bir yolu yok. Çünkü Allah demek anlam demektir. Allahsız bir hayat anlamsız bir hayattır, bayattır. İşte vahiy Allah'ın hayatla olan anlam bağıdır. Neden hayatın vahiyli inşası? Sorusunun cevabı da budur. İnsanlık akleden kalbe dönecekse tekrar kutsal kitaplara dönmek zorundadır. İnsanlık kutsal kitaplara dönecekse Kur'an'a dönmeye mecburdur. Kur'an'a dönüş kaçınılmazdır. Kur'an'a dönüş salt entelektüel bir faaliyette dönüş değildir. Kur'an'a dönüş hayatın kalbine dönüştür. Kur'an hayata hayat vermek için inmiştir. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Kur'an'a yapışan Allah'ın ipine yapışmış olur.

Mekke'nin ayaz ve üşüten ikliminde Muhammed Aleyhisselam kıştan ilkbahara bir çıkış bulabilmek için zaman zaman inzivaya çekilir ve hayatı, dünyayı düşünür dururdu. Öyle ki Mekkeliler Muhammed Rabbine aşık oldu demekten kendilerini alıkoyamadılar. Azığı tükendikçe evine inip azığını alır, tekrar döner, türlü türlü düşüncelerle dalarak ilkbaharın nasıl geleceğini, bir kardelenin baharı nasıl müjdelemesi gerektiğini bekliyordu. Sabırla arıyordu zihnindeki soruların cevabını. Evet, benim odam dediği Hira. Hira'yı anlamak, vahyi anlamaktır. Kur'an'la yeniden buluşmaktır. Hira, hakikati arayan için inzivaya ve tefekküre olan ihtiyacı hatırlamaktır. Hira, aradığını bulmaktır. Bulduğunu almaktır. Aldığını uygulamaktır. Hira, hakikattir. Hira, hayattır. Hira, düşünmektir. Hira, sınav ile mücadele etmektir. Hira, başlangıçtır. Hira, doğuştur. Bir ümmetin doğuşudur.

Hira bir gönül hicretidir, bir iç göçtür. İçinin uçsuz bucaksız bozkırlarında insanın kendisini aramaya çıkmasıdır. Kendisini anlamlandırmasıdır. Aradığını bulduğun an varlık yumağının kaybolan ucunu eline geçirmiş olmasıdır. Tefekkür ya da Hira adını sadece kitaplarda gördüğümüz bir zümrüdü anka'dır. Hira, kayıp taraflarımızı aramanın, içimizin yaralı bölgelerini sarmanın, insanlar tarafından Karaca Ahmet'e çevrilmiş gönüllerimizin enkazını temizlemenin en güzel yöntemidir. Yüreği yeni acılar çekecek, yeni kahırlar yüklenecek hale getirmek için bakım ve onarımı almaktır Hira.

0: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya iman edenleri müjdele dedik.
1: Yunus 87. Bugün yapraklarını henüz dökmeden ağaçlar, İlk ve son kez bir cinayet işleyelim. Kapatalım gözlerimizi. Elimize evdeki en keskin bıçağı alalım. En büyük düşmanımız olan nefsimizi acımasızca bıçaklayalım. Yavaşça, soluğu usul usul tükenip buz kesinceye kadar. Nefsimizi öldürebilmeyi başarabilirsek eğer, dünyanın en güçlü insanı biz olacağız. Sonra sonsuza dek cinayet işlemeyeceğiz. Çünkü başka bir düşmanımız kalmayacak. Yaşamın boynunu bükmesine asla izin vermeyeceğiz. Ve bu güzel Hira'da sen sen ol, kendin ol, yürü yüreklere. Şehre in oradan. Şehir hayat bulsun. İnsanlık huzur bulsun. Tabiat merhamet görsün. Ve tüm bencilliklerden, merhametsizliklerden, vurdum duymazlıklardan, her türlü egolardan kurtularak, biz olma sevdasına tutularak, Hira'dan tüm aleme, evlerimiz mescit olsun, Hira olsun ve rahmet yağmuru gibi yağsın aleme. Hira'dan tüm aleme, evlerimiz mescit olsun, Hira olsun ve rahmet yağmuru gibi yağsın aleme. Yağsın ki ilkbaharlar umut olsun. Yağsın ki rengarenk çiçekler açsın, insanlık yüklerinden kurtulsun, kamburlar olmasın diye. Ben dünyanın en mutlu insanıyım diyebilmek için, ben yaşamı yaşıyorum. Onlar ise hep yaşamayı bekliyorlar. Bekledikleri yaşam sonuna dek hiç gelmeyecek ve onların yaşamı yaşamayı beklerken geçirdikleri süre olacak. Hiç yaşayamadan, sadece beklerken gitip gidecekler. Şimdi sen de dünyanın en güçlü insanısın işte. Bıkmadan, yorulmadan. Güneş pencereme eriştiğinde sen de dünyanın en güçlü insanı oldun işte. Bırak onları, ne hali varsa görsün deme. Sen elinden tut insanların. Çünkü bu güven verecektir onlara ve sen daha da güçleneceksin. Senin adına dualar göğe fısıldandıkça sen var olacaksın, yaşayacaksın, ölümsüz olacaksın. Bedenin çürüyüp gidecek ama sen ölümsüz kalacaksın. Etrafına bir bak şimdi. Ne kadar çok ölümsüz odanın içinde dolaştığını izle. Ya farkında ol ya da çekil kenara. Ama ne olur çekilme. Hayır, binlerce kez hayır, çünkü sen Hira'dan şehre inen kişinin ümmetisin. Mekke'de bozulmamış, özünü korumaya çalışan nadir yerlerden birisi olan Hira. O tazeliğini günümüze kadar sürdüren Hira, bugün evimiz olsun, misafir odamız olsun, çalışma salonumuz olsun. Olsun ki etrafı tekrar okuyabilelim. Olsun ki kendi ayaklarıyla ateşe gidenleri ateşten kurtarma cüretimiz olsun. Hiralar oluşturalım ki arınıp tertemiz kalplerimizle kalpler fethedelim. Ve sonra siz ve biz evlerimizde hiralarımızı oluşturup ikra ile müjdelenen bir ümmetin doğuşunu seyredip güz yaprakları yerine kardelenleri birlikte demet demet insanlığa sunalım. Ve Hira'da oku. Oku ki yeryüzünün en güçlü insanı olasın. Yavaşça oku yazılanları. İliklerine kadar işlesin tüm hatları. Tüm kelimeleri lime lime sök al içinden. Tüm küfürleri topla ve soğuk bir gecede yanan kamp ateşi içine at. Okudukça her noktadan sonra güçleneceksin. Sen güçlendikçe dünya küçülecek. İnancın büyüdükçe acıların mum alevi gibi usulca eriyip akacak. Mezopotamya'ya giden bir nehre. Üstüne sandallar inşa edeceğiz sonra. Acılarının yıllardır omuzlarına binmesinin intikamını alarak. Boş bir otel sessizliğinde, çiğ taneleri henüz yitirmemişken yaprakların üzerindeki benliğini, koyul yola. Gece karanlığını terk etmedi diye korkma. Küçük sokak lambası aydınlatacak yolunu ve sen güneşe uzanacaksın. İçinde fırtınalar kopuyor zamansız gecelerde. Biliyorum, için içine sığmıyor. Duyguların taşıyor yeryüzünden. Ama sen olduğun yerde, yatağının içinde bir sağa, bir sola dönmekten başka bir yol kat edemiyorsun. Tavsiyem, yüreğinin fırtınalı olduğu rapor edildiğinde haber bültenlerinde bin yelkenliye. Göreceksin kürek bile çekmene gerek kalmadan rüzgar seni olmak istediğin saraylara götürecek. İnsanlık tıkanma noktasına geldiğinde Rabbim beni sana gönderdi de. Benden büyük mucizeler bekleme. Küçük cümlelerimle yüzüne bir tebessüm indirebilirim sadece. Fazlasına gücüm yetmez. Dünyayı daha güzel bir hale getirebilir miyim bilmiyorum. Ama bunun için sonuna kadar mücadele edeceğimi biliyorum.

erişebildiğim kadar ışık saçacağım yeryüzüne. Ben küçük bir sokak lambasıyım. Şimdi sen de yanımdasın. Ablamsın. Kirli musluklardan içirmezsin. Kardeşim Harun'sun. Yardımcımsın. Beraberce inandığımızın peşine düşeceğiz. Ve dünya saçma sapan şeyler yüzünden bizi üzemeyecek. Büyük işler beklemiyorum senden. Küçük mutluluklar saç etrafa. Beyninde olumsuz düşüncelere yer bırakma. Saygını yitirme. Dünya mavalları içine dalıp da unutma sakın ne için yeryüzüne gönderildin ve neden sana bir beden bahşedildi.

0: Den ümit kesenlerden olmaktan muhafaza eyle. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler elbette zalimlerdir.

0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: La ikraha fid din kad tebayyana'r rushdu minel gayy

Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir.

iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, benim Rabbim yaşatan ve öldürendir dediğinde, ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir deyince, o kafir şaşırıp kalmıştı. Allah zalim bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

0: Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki duvarları çatıları üstüne yıkılmış ıssız bir kasabaya uğramıştı da Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ona ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter, dedi.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

0: يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
1: İbrahim de bir zamanlar, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" deyince de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum," demişti. Allah, "Öyleyse 4 tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir," demişti.

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir.

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ

Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve o çok yumuşak davranır.

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

Ey iman edenler! Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir. O bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer. Allah yaptıklarınızı görür.

Sizden biriniz ister mi ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan bir üzüm ve hurma bahçesi olsun, kendisi ise ihtiyarlamış bulunsun ve ayrıca zayıf küçük çocukları da olduğu halde bu bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga dokunsun da yanıp kül olsun? Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir.
1: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ

0: خَيْرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
1: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır.

0: يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Leys

Ey Muhammed! Onların doğru yola ulaştırılması sana ait değildir. Fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hayır olarak harcadıklarınız kendiniz içindir. Çünkü siz ancak Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilir ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

0: به عليم.
1: Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak harcadıklarınızı Allah mutlaka bilir.

0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Gece gündüz gizli ve açık olarak mallarını Allah yolunda harcayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: yuqinun.
1: Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın.
1: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
0: Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz.

Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

0: وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.
1: Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.
0: Ve

0: بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzelsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun, onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa, yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur.
0: وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

0: Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız alınan rehin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir.
1: Lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı.

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.

Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder. Uhud ve Bedir savaşlarıyla cihat konularına da temas eder. Son taraflarda bir dua ve münacat örneği sergiler.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yaratıklarını koruyup yönetir.

Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana o indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da o indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.

0: الله هو العزيز الحكيم.
1: Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren odur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.
1: Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hebelena min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab.
0: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın.

Rabbimiz, sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar. Kedâbi

0: بهم والله شديد العقاب.
1: Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır.''

kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır.

0: Muhammed, de ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
1: Allah

O kullar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse sen bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler.

0: eder.
1: Onlar sabrederler, doğru söylerler, boyun eğip itaat ederler, mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanmalarını dilerler.

0: Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: İnne'd-dîne 'indallâhi'l-İslâm.

0: Allah nezdinde hak din hiç şüphesiz İslam'dır. Kitap verilenler sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görür.
1: فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا

Ey Muhammed, eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de Müslüman oldunuz mu? Eğer Müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acı bir azabı müjdele.

İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.

Kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, sonra onlardan bir grup yüz çeviriyor.

0: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
1: Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır demelerindendir. Onların uydurdukları şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır.

Onları geleceğinde şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkese kazandığı şeyler haksızlık yapılmayıp tam olarak verildiği zaman halleri ne olacak?

0: Ey Muhammed, de ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin gücün her şeye yeter.
1: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Müminler kendileri gibi inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir şey elde edemez. Ancak onlardan gelecek bir kötülükten çekinmeniz başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Sonunda dönüş ancak O'nadır.

ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yahu.

herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey Muhammed, de ki: eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah inkar edenleri sevmez.

0: بعض والله سميع عليم.
1: Şüphesiz ki Allah Adem'i, Nuh'u, birbirinin soyundan gelen İbrahim ve İmran ailelerini seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: İz kâle

Bir zamanlar İmran'ın karısı, "Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet için adadım. Benim adağımı kabul et. Şüphesiz ki sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin," demişti.

Onu doğurunca da Allah ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde, "Ey Rabbim, ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum," dedi.

Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımından sorumlu kıldı. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. Meryem, "O Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi.

Zekeriya orada Rabbine dua etti. Ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı işitirsin.

Mihrap'ta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendi emriyle meydana gelen İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor.

Zekeriya, "Ey Rabbim, ben iyice ihtiyar ve karım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir?" dedi. Allah, "Bu böyle olacaktır. Allah dilediğini yapar." buyurdu.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla bir şey konuşamamandır. Rabbini çok zikret ve akşam sabah tesbih et dedi.

0: Bir zamanlar melekler de şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı."
1: Ya Meryem, kunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar rakiin.
0: Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et.

Muhammed, İşte bunlar sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e kim bakacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen onların yanında değildin. Bu konuda çekişirlerken de yanlarında değildin.

0: فيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
1: Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendi emriyle olacak bir çocuk müjdeliyor ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette itibarlı olup Allah'a yakın kılınanlardandır.
0: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
1: O insanlarla beşikteyken de yetişkinken de konuşacak ve salihlerden olacaktır.
0: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

0: Meryem, "Ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmadığı halde nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Allah, "Böyle olacaktır. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hüküm verince ona sadece ol der ve hemen olur," dedi.
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ
0: Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

0: İsrailoğullarına bir peygamber olacak ve onlara diyecek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş olacaktır. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastalığına yakalananları iyileştireceğim, ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi de size haber vereceğim. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için büyük bir ibret vardır.
1: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapmak için gönderildim. Rabbinizden size bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

İsa onlardaki inkarı hissedince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler şöyle dediler: biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız.

0: İnsanlar, ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ
0: Kafirler hile yaptılar. Allah da onları hileleri yüzünden cezalandırdı. Allah hilenin cezasını en uygun şekilde verir.

0: مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
1: Allah demişti ki, ey İsa, şüphesiz ben seni öldüreceğim, seni huzuruma yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim, sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim.

0: İnkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
0: Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz.
1: اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمِ

0: Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu.
1: El hakku min rabbike fela tekun minel mumterin.
0: Bu Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Muhammed, sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim.
1: İnne hâzâ lehuvel kasasul hakk ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm.
0: İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Muhammed, de ki: ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin.

0: بعده أفلا تعقلون.
1: Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi.

Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur.

Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın, aynı günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ey Muhammed, de ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Ve yine onlar, size verilenin benzerinin bir başkasına da verileceğine veya onların Rabbiniz katında aleyhinize delil getireceklerine inanmayın, dediler. Sen de ki, nimet ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın ihsanı geniştir. O her şeyi bilir. يختص بر

Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki kendisine yüklerle emanet bıraksan onu sana geri verir. Yine onlardan öyle kimse de vardır ki kendisine bir dinar emanet etsen devamlı olarak başına dikilmedikçe onu sana geri vermez. Bu onların ümmilere karşı bize hiçbir sorumluluk yoktur demelerinden ileri geliyor. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar.

Hayır, öyle değil. Kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, şüphesiz ki Allah sakınanları sever.

0: وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satanlara gelince, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Onlardan bir grup okuduklarını kitaptan olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Allah tarafından olmadığı halde bu Allah tarafındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.
1: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

0: Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin insanlara "Allah'ı bırakıp bana kul olun" demesi gerekmez. Fakat öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitap uyarınca "Rabbinize ihlaslı kullar olun" demesi gerekir.
1: وَلَا

0: Yine size melekleri ve peygamberleri tanrı edinin diye emretmesi de gerekmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç peygamber size inkar etmeyi emreder mi?
1: وَاِذْ اَخَذَ

peygamberlerden sağlam söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdaki kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul edip bu konudaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar da kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim demişti.

Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar hep ister istemez ona teslim olmuştur ve hepsi de ona döndürüleceklerdir.

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız.
0: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ

iman edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacaktır.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ
0: Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler başka. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İman ettikten sonra inkar edenlerin, sonra da inkarlarında aşırı gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapık olanlar onlardır.

İnkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Allahümme ehdina fîmen hedeyt ve afina fîmen afeyt ve tevellena fîmen tevelleyt ve barik lena fîmen a'tayt ve qina ve sırf annâ şerre mâ qadayt

النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.

0: جبار يا الله،
1: يا الله،
0: يا متكبر يا الله،
1: يا الله.

الله يا الله.

ಕಾಯಿತು ಯಾ

0: ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن العظيم.

تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى.

وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

الله. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.

تدمع ونفس لا تشبع ودعاء

بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. آمين.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Saat 6. Özel efem hayırlı sabahlar diler.
0: Özel efem. www.ozelefem.net. ozelefem.net.

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 06

0: 0505. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com. Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yaşam tarzlarının en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılandır. Size vaat edilen mutlaka yerine gelecektir. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğu tarafından iki adam gelip konuşma yaptılar. Halk onların konuşmalarını çok beğendi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, "Gerçekten bazı sözlerde sihir, etkilenme özelliği vardır." dedi.

Hamza bin Amr el-Eslemi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den yolculuk sırasında tutulan orucu sordu. Kendisi çok oruç tutan birisiydi. Resulullah şöyle cevap verdi: "Dilersen tut, dilersen tutma."

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: sizden kim yemin eder ve yemininde Lat ve Uzza'ya yemin olsun derse, hemen La ilahe illallah desin. Kim bir arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse, hemen bir şeyleri sadaka olarak ihtiyaç sahiplerine versin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı kalpleriniz onun üzerinde birleştiği müddetçe okuyun. Onun hakkında itilafa düştünüz mü hemen kalkın. Ayetlere dair lüzumsuz münakaşalar etmeyin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim insanların kalplerini hoşnut etmek için süslü, yaldızlı ve edebi sözler öğrenirse, Allah kıyamet günü onun ne hak ettiği azabı savar ne de herhangi bir fidyesini kabul eder.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Kim Allah'ın dinine uygun bir konuda adakta bulunursa bu adağını yerine getirsin. Kim de Allah'a isyan olan bir konuda adakta bulunursa bu adağını yerine getirmesin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haberiniz olsun. Bir kişi rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman bu kişinin bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Kur'an'da nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları da haram sayarız diyeceği zaman yakındır. Bilin ki Resulullah'ın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram kıldıkları gibi haramdır.
1: Aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlunun emri bil mağruf ve nehyi anil münker, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma veya Allah'ı zikir haricinde bütün sözleri lehine değil aleyhinedir

Ka'ab'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz Ammare'nin yanına girmişti. Ammare kendisine yemek ikram edince sen de ye demiş, kadın de buyurmuştur. Oruçlu kimse başkasına ikramda bulunur ve yemeğinden başkaları yerse onlar yedikleri müddetçe melekler oruçluya rahmet duasında bulunurlar.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hidayet bir araziye düşen yağmura benzer. Bilindiği üzere bazı araziler vardır. Tabiatı güzeldir, suyu kabul eder. Bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım arazi vardır, verimli değildir. Ot bitirmez ama suyu üstürür. Bu sudan kendileri içerler. Hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Bir diğer arazi vardır ki bu ne üzerinde su tutar ne de ot bitir. Allah'ın dinini iyi öğrenen, Allah'ın beni peygamber olarak gönderdiği şeyleri öğrenip öğreterek faydalı olan kimse ile Allah'ın yolunu kabul etmeyip Allah'ın dinine aldırış bile etmeyen kimsenin durumu da buna benzer.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu. Kul bazen Allah'ın rızasına uygun olan bir sözü önemsemeksizin söyler de Allah bu sebeple onun cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul bazen Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi önemsemeksizin söyler de Allah bu sebeple onu cehennemde

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametin kopmasına yakın bazı insanlar günahları sebebiyle hayvan şekline çevrilecek, bazıları yere batır buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın yanında iftar açınca şöyle dua etti: "Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeklerinizden ebrar olanlar yiyin.

0: Ebu Katade anlatıyor.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme namazını kıldırması için bir adamın cenazesi getirildi. Resulullah o borçlu olarak öldü. Arkadaşınızın namazını siz kıldırın buyurdu. Ben borcunu ben ödeyeyim ey Allah'ın Resulü dedim. Gerçekten mi dedi? Gerçekten ödeyeyim dedim. Bunun üzerine adamın cenaze namazını kıldırdı.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
2: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14. Başakşehir.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal kesim.

0: site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İslam davasına sahip çıkanlar asla unutulmazlar. Özellikle sıkıntılı anlarda, şartların çok zorlaştığı bir ortamda ve herkesin bazı bahanelerle bir kenara çekildiği bir dönemde İslam davasına sahip çıkanlar asla unutulmazlar. Mesela ilk muhacirler ve Necaşi bunun tipik bir örneğidir. İnandıkları gibi yaşayabilmek ve onun adını etrafa duyurabilmek için çocuklarını, akrabalarını ve çok sevdikleri o mübarek diyarları terk ederek uzak yerlere, Habeşistan'a giden o ilk muhacirler unutulmadıkları gibi ülkesinin kapılarını sonuna kadar açmakla onlara tam sahip çıkan ve ülkesinde dinlerini diledikleri gibi yaşayabilecekleri ve inandıkları gibi hareket edebilecekleri garantisini veren Habeş Kralı Necaşi de unutulmuyordu ve unutulmayacaktır. Evet, Necaşi Mekke'de müşrikler tarafından kendilerine inanç ve ibadetle ilgili hiçbir hak tanınmayan ve bu yüzden akıl almaz eziyetlere maruz kalan Müslümanlara sahip çıkmış ve inandıkları gibi yaşamaları hususunda onlara ülkesinin bağrını açmış ve inanç ibadetle ilgili her türlü hakkı sonuna kadar onlara tanımıştı. İşte Necaşi o çok kritik anda, yani kimsenin sahip çıkmadığı ve sahip çıkmaya cesaret bile edemediği bir zamanda ashab efendilerimize sahip çıktığından ötürü kimseye nasip olmayan şerefe ve imtiyazlı bir fazilete nail olmuştur. O şeref ve fazilet de şudur. Necaşi Habeşistan'da vefat ettiğinde Medine-i Münevvere'de bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın bildirmesiyle onun vefatından haberdar olmuş ve mealen Yüce Allah yıllarca önce size kimsenin sahip çıkmadığı bir zamanda size ve İslam'a

0: sahip çıkan Habeş kralı Necaşi'nin vefat ettiğini bana bildirdi demişti. Sonra da ashabıyla birlikte kalkıp gıyabi olarak onun cenaze namazını kılmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke devrinde, özellikle de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslümanlığından önce çok ciddi hakaretlere ve çok fena muamelelere maruz kaldığı zaman Ebu Süfyan'ın evine iltica ederse o evde himaye görürdü. Bir defasında gözü dönmüş müşrikler Hazreti Fatıma validemizi dövmüş ve ona işkence etmişlerdi. Bunu gören Ebu Süfyan devreye girip Hazreti Fatıma validemizi almış, evine götürmüş ve ona bir kısım ikramlarda bulunmak suretiyle onun kırık olan gönlünü almıştı. İşte o vefa insanı Ebu Süfyan'ın bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamış ve hicretin 8. yılında gerçekleşen Mekke'nin fethinde silahı bırakanlara, Ebu Süfyan'ın evine girenlere veya Kabe'ye sığınanlara dokunulmayacağını ilan etmişti. Hem belki bu yüzdendir ki Ebu Süfyan yaşlanmış olduğu halde kendisine iman nasip olmuş ve İslam'a girmişti. Halbuki yaşlanmış bir kimsenin o zamana kadar savunduğu hususları bırakıp inkar ettiği hususları kabul etmesi çok zordur ve çok ender olan bir durumdur. Süraka bin Malik bin Cuşun hicret esnasında müşrikler tarafından ortaya konulan büyük ödülü almak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi takip etmiş ve yanlarına kadar varmıştı. Fakat atının ayakları 2-3 defa kuma saplanınca maksadına erişemeyeceğini anladı ve ondan eman diledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ona eman verdi. Hem de daha sonraları kendisine dokunulmayacağına dair eline bir de eman mektubu takdim etti. Sonra da ona dedi ki, bizi gördüğünü kimseye söyleme. Hem git ve öyle yap ki başkası da gelmesin. Süraka oradan ayrıldı ve Mekke'ye döndü. Mekke'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Medine yolunda gördüğünü hiç kimseye söylemediği gibi, ben oralara baktım, kimseyi göremedim, boşuna uğraşmayın demek suretiyle o tarafa gitmek isteyenleri de engelledi ve gerçekten sözüne sadık kaldı. Şimdi Hazreti Süraka diyor ki, yıllar sonra Huneyn gazvesi esnasında yanına gidip de o mektubu gösterince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bugün vefa ve iyilik günüdür buyurdu ve yaklaş yanıma gel dedi. Ben de yanına yaklaştım. İşte o anda içim ona tamamen ısındı ve hemen oracıkta Müslüman oldum. Yine bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Süraka'ya İran'ın fethedileceği ve onun da Kisra'nın altın bileziklerini, yani tacını giyeceği müjdesini vermişti. Nitekim Efendimizin haber verdiği bu hadise yıllar sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti devrinde aynen gerçekleşmişti. İşte kritik bir zamanda yapılan iyilik ve aklı ağlatan son derece ibretli bir hadise daha. Şirk ve küfrün ne derece korkunç bir vahşet ve menfur bir haslet olduğunu, iman ve tevhidinse ne derece yüce bir haslet ve başlıca bir huzur kaynağı olduğunu bilmek ve anlamak istersen, şu ibretli hadiseyi dikkatlice anlamaya çalış. Doğrusu arz etmeye çalışacağım şu can alıcı ve çok düşündürücü hadise veya hadiseler karşısında salim akıl çaresizlikten ancak gözyaşı döker ve ancak döktüğü gözyaşlarıyla teskin olmaya çalışır. Şöyle ki, iman insanın kalbine zayıflara karşı merhamet ve insaf duygusunu ve mütekebbirlere karşı da şehamet ruhunu aşılar. İnsanı olgunlaştırır ve onu âlâ-yı illiyyine yükseltir. Küfürse insanın kalbindeki acıma ve insaf etme duygusunu tamamıyla yok eder. İnsanı canavarlaştırır ve sonunda onu aşağıların aşağısına atar. İşte bunun çarpıcı bir örneği. Mekke müşrikleri Taif dönüşünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'ye sokmuyorlardı. Müşriklerin ileri gelenlerinden birisi olan ve 80 yaşlarında bulunan Mut'im bunu duyunca vicdanı sızlamış ve Mekke'ye girebilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i himayesine almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu iyiliğinden sonra ancak Mekke'ye girebilmişti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mut'im'in bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamıştı. Öyle ki onun bu iyiliğine karşılık olarak onun oğlu olan Cübeyr'in Bedir esirleri hakkındaki iltimasını kabul etmiş, esirleri serbest bırakmış ve ona şöyle demişti: eğer baban Mut'im sağ olup iltimasa ve aracı olmaya gelseydi, bunların ölmüşlerini bile ona verirdim. İşte kamil derecedeki imanın insana bahşettiği şefkat, mürüvvet ve vefa duygusu. Şimdi de şirk ve küfrün insan ruhuna verdiği vahşeti görmeye ve anlamaya çalışalım. Buna en çarpıcı örneklerden birisi Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın Uhud gazvesinde şehit edilmesi hadisesidir. Şöyle ki, daha önce görüldüğü gibi Mut'im'in oğlu Cübeyr, Bedir gazvesinde Medine'de esir olarak tutulan Kureyşli esirlerin kurtarılması için Mekke'den gelip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iltimasta bulunmuş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu iltimasını kabul etmiş ve esirleri ona bağışlamıştı. Şimdi asla unutulmaması gereken böyle bir iyiliğe rağmen küfürden kaynaklanan şu ruh vahşetine ve şu kalp katılığına bakınız ki müşrikler Bedir'de kaybettikleri akrabalarının ve uğradıkları yenilginin intikamını almak üzere hemen savaş hazırlıklarına başladılar. İşte bu esnada yukarıda adı geçen Cübeyr, kölesi olan ve mızrak atmada çok maharetli olan ancak henüz Müslüman olmamış bulunan Vahşi'yi çağırıp ona, eğer Müslümanların en ileri gelen kahramanlarından olan Hamza'yı şehit edersen seni kölelikten azat edecek ve seni hürriyetine kavuşturacağım dedi. Ebu Sufyan'ın hanımı olan Hint de Vahşi'ye Hazreti Hamza'yı şehit etmesine karşılık olarak pek çok ödül vereceğini söyledi. İşte küfrün insan ruhuna verdiği vahşet, insan aklına verdiği nankörlük ve insan kalbine aşıladığı körlük. Şimdi en büyük iyiliğe karşılık olarak en büyük kötülüğü yaptıran şirkin ve küfrün bu derece çirkin olan menfur yüzünü bir nebze olsun gören az da olsa düşünebilen ve anlayabilen bir kimse, böylesine insafsızlıktan, vicdansızlıktan ve vahşetten ibaret olan bir küfürden hiç tiksinmez ve nefret etmez mi? Hem bu vahşeti hayretler içerisinde seyreden ve hem cinslerinin bu türlü davranışlarından teberri eden salim bir akıl, gördüğü bu tür manzaralar karşısında bu derece bir nankörlük ve böyle bir vahşet olamaz deyip haykırmasın ve bir an önce sükunete ermek için gözyaşlarını ceyhun etmesin de ne yapsın? Vefa duygusu insanı diğer bütün canlılardan ayıran en önemli özelliklerdendir. İnsanoğlu vefa ve benzeri hasletleri yaşatıp onlara sahip çıktığını gösterdikçe yeryüzünde yaşamak ayrı bir haz ve ayrı bir huzur vesilesidir. Fıtratı bozulmayanlarda mevcut en bariz vasıflardan olan vefalı olmak, Allah ve onun peygamberine inanan biz Müslümanlarda daha bir anlam ve değer taşımaktadır. Zira inançlı bir insandan beklenen, imanının bir gereği olarak vefalı davranmasıdır. Allah bizlere insaf versin, gaflet ve cehalet perdelerini üzerimizden kaldırsın ve cümlemize yüce hakikatleri görecek gözler, anlayacak akıllar ve kavrayacak kalpler ihsan eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
2: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
3: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
1: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel efem.
6: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
12: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.

0: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından, hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden, kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
0: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
9: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Birinci nokta neydi? Yardımı direkt Allah'tan isteyelim, aracı koşmaya lüzum yok çünkü kaygan bize mi? Şimdi ikinci nokta, bir mümin yaptığı salih amelleri dile getirerek, ya Rab eğer ben bu amelleri senin rızan için yaptımsa sen de benim şu sıkıntımı gider demesi meşru mu değil mi? Bu caiz çünkü bu usta varid olan naslar var. Bunlarla ilgili bildiğiniz şeyleri size tekrar okuyorum buradan. Ancak bu hususta kendisini şirke kaydıracak zemine düşmez. Yani nasıl? Diyor ki benim o amelim gider yapar. Hayır öyle değil. O çünkü bizzat namaz kendisi yaptı gibi olursa yine o olur. Bakınız Bakara suresi 45'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki Estağfirullah ve sa'inu bis sabri ve salah. Sabırla, namazla yardım isteyin. Ve inna ale kebiratun illa alel haşin. Şüphesiz ki namaz çok büyük bir şeydir. Ancak huşuyla kılanlar, bilinçli bir şekilde kılanlar hariç. Açık diyor, sabırla yardım isteyin. Yani sabredersen Allah senin derdine çare verir. Bir de namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Bu salih amelin aracı yapılacağının delillerinden biri. Yine aynı surenin yani Bakara'nın 153'ünde tekrar ediyor. Ya eyyühellezine amenu usta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler sabırla ve namazla yardım dileyin, yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'tan yardım istiyorsan sabret. İbadetlerden namazı kıl. O arada, onun aracıyla Allah sana yardım eder diyor. Maide suresi 35'te geçen ve bir takım insanların kendilerine pay çıkardıkları vesile ile ilgili ayet-i kerimede Yüce Mevla buyuruyor ki ey iman edenler Allah'tan korkun, ona bir yol arayın, bir vesile arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Ayetin başında Allah'tan korkun, vesile arayının sonunda cihad edin, onun yolunda cihad edin, savaşın ki kurtuluşa eresiniz. Yukarıdaki ayet neyle yardımlaşacağımızı söyledi? Sabırla, namazla. Onun için alimler diyorlar buradaki vesile yani kulun yapacağı salih ameller. Siz Rabbinize salih amel yaparsanız bu bir aracı olur. Allah da sizin dileklerinizi kabul eder. Bunun tersine yorumlayanlar tamamen aklı izahlar. Bir takım menakiplere dayanıyorlar. Şöyledir böyledir. Yapmasınlar. O haram günah milleti bilinçli bir şekilde yoldan çıkarma olur. Demek ki buradaki vesileden maksat kişiyi Allah'a yaklaştıracak itaatler ve Allah'ın yasakladıklarından kaçınma amelleridir. Diğer yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde dile getirdiği mağaradaki insanlar da salih amellerini zikrederek Yüce Mevla'dan dileklerini istemişler. Yani salih amellerini bir vasıta yapmışlar. Şimdi onun tercümesini sizlere kırık da olsa okumaya çalışacağım. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki üç kişi bir yerde yürüyüş yaparlarken onları yağmur yakaladı. Kendilerini korumak için dağdaki bir mağaraya doğru uzanıp gittiler. O arada dağdan bir kaya yuvarlanarak mağaranın kapısını onların üzerine dikat. Birbirlerine dediler ki, bakınız Allah için hangi salih amelleri işledinizse onları dile getirerek onlarla Allah'tan yardım dileyiniz ola ki Allah bu taşı kaldırır, mağaranın ağzını açar. Bunun üzerine içlerinden biri dedi ki, ey Allah'ım, benim piri fani yaşlı olan annem ve babam vardı, bir de küçük çocuklarım vardı. Ben hayvanlarımı otlatır, onları götürerek anne ve babamı gıdalandırıyordum. Yani sütlerini onlara içiriyordum. Önce ana babama başlayıp içirip sonra çocuğuma, çocuklarıma süt veriyordum. Ne var ki bir gün ağaçlı yerler beni geç bıraktı. Geldiğimde artık gece olmuştu. Ana ve babamın uyuduklarını buldum. Her gün sağdığım gibi hayvanları sağıp, sağdığım kabı alıp onların başına götürdüm. Onları uyandırmak istemiyordum ve çocuklarımla başlayıp önce onları bırakma ağrıma gidiyordu. Ne var ki çocuklar ayağımın altında, ayağımın çevresinde bağırıp çağırıp duyuruyorlardı. Benim durumum böyle devam etti. Onlar da aynı halde devam ettiler. Ta ki fecir doğdu, yani sabah oldu. Ey Rabbim, eğer sen biliyorsan ki ben bunu senin rızan için sadece yaptım, bizim için bu mağaranın ağzından bir delik aç da göğü görebilelim. Allah onlar için bir delik açtı, oradan göğü görer oldular. İkincisi dedi ki, biraz hadiste şeyler varsa da ne diyelim, burada belki okumam bana ağır gelecek şeyler, yine okuma durumundayım çünkü Resulullah'ın hadisi. Ey Allah'ım, benim amcamın bir kızı vardı. Erkeklerin kadınları en şiddetli sevdikleri bir halde onu seviyordum. Ben ona kendisini bana teslim etmesini istedim. Kadın diretti ve 100 dinar getirirsem bu iş olur dedi. Ben çalışıp kazandım. 100 dinarı tedarik ettim. Onunla görüştüm. İki bacağının arasına oturunca dedi ki, ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork. Allah'ın vurduğu mühürü haksız yere açma. Bunun üzerine ben o oturduğum yerden kalktım. Ey Allah'ım, sen biliyorsun ki ben bunu senin rızan için yaptım. Sen bu mağaradan biraz daha delik aç diye söyledi. Mağaradan biraz daha delik genişlet. Üçüncüsü dedi ki, ey Allah'ım, ben işçiler çalıştırıyordum. Her birine buradaki ispatımıza göre 6 kilo 120 gram pirinç günlük olarak veriyordum. İşçilerden biri işini bitirince bana dedi ki, hakkımı bana ver. Ben de ona arz ettim. Fakat o almadı, bırakıp gitti. Bunu hoş karşılamadı. Ben de ona takdir ettiğim pirinci devamlı ekiyordum, topluyordum. Nihayet ondan bir sığır sürüsü elde ettim. Bir de onları otlatan çoban, yani köle satın almış. Adam bana döndü ve dedi ki, Allah'tan kork, bana zulmetme, hakkımı ver. Ben de dedim ki, git şu sığırlara ve çobanına, onlar senin. Dedi ki, Allah'tan kork, benimle alay etme. Dedim ki, ben seninle alay etmiyorum, git sığırı ve çobanları, çobanını al git. Adam sığırları ve çobanı alıp gitti. Ey Allah'ım, eğer sen biliyorsan ki biliyorsun, ben bunu senin rızan için yaptım. bu mağaranın geriye kalan bölümünü de aç dedim. Allah onlardan mağaranın ağzını tamamen açtı. Hadis Buhari Edeb Bab 5, Enbiya Bab 53, El-Hars Bab 13, yani Buhari'nin çeşitli yerlerinde. Müslim'de hadis numarası 2743, Ebu Davud'da hadis numarası 3387, Müsned-i İmam Ahmet Cilt 2 sayfa 116'da geçiyor, sahih hadis yani. Bunlar salih amelleriyle doğada bulunmuşlar, mağaradan, taşta uzaklaşmış, çıkmışlar. Evet, bunlar gösteriyor ki kişi buradaki vesilede salih amel, salih amelleri yaparak onu ya Rabbim bunu senin rızan için yapmıştım, sen bana yardımcı ol. Bu amelin yüzü suyu hürmetinin ifadesinden kaçınması lazım. Yani amelin senin nezdinde itibarı var, ha hakkımı yemem anasına değil. İşte o sıra kötüye gider. Yani mecbursun bunu yapmaya. Böyle derse, Allah'ın iradesine kota koyarsa şirke kayar, haberimiz olsun. Allah mutlak kadirdir, mutlak faaldir. Hiçbir zaman tesir altında kala veyahut da yapma mecburiyetinde ola diye bir durum Allah-u Teala için söz konusu değil, bu beşer için. Dördüncü bir mesele neydi? Huzurumuzda bulunan diri insanlardan benim için dua et deme caiz midir, değil midir? Bu da vesile mi? Evet, araç oluyor ama meşru bir araç oluyor. Çünkü Resulullah da bunu yapmış, sahabi de yapmış. Bir mümin kardeşinden lehine dua etmeni istemen caiz. Bu hususta bakınız, üst alt talep, alt derecede olanların üst derecede olanlardan istemesi. Habbab bin el-Eret, Habbab bin el-Eret diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini kendisine yastık etmiş, Kabe'nin gölgesinde yaslanıp duruyordu. Biz ona şikayette bulunduk. Dedik ki, sen bizim için yardım dilemez misin? Sen bizim için Allah'a dua etmez misin? Yani sıkıntılarımızı görüyorsun. Biliyorsunuz Habbab bin el-Eret sırtı yandığından dolayı derisi düşmüş ve sırtı simsiyah olmuş sahabilerden biriydi. Mekkeli müşrikler bunu ateşin üzerine yatırırken ateşin üzerine biraz kum koyuyor, ayaklarını karnından basıyorlardı. O bağırdıkça güle güle yerlere yıkılıyorlardı. Birden yakmıyorlar ki o devamlı işkence görsün, bağırdıkça onlar da zevklensinler. Bu tür işkenceleri gören bir sahabi. Ondan Resulullah'a Mekke döneminde dua et de biz bundan kurtulalım ya Resulullah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden önceki insanlar için kuyular kazınıyor, testereler getiriliyor, başının üzerine koyarak ikiye biçiliyordu. Bu onları Allah'ın dininden geri çevirmiyordu. Yine onların etleri, sinirleri, kemiklerine kadar demir taraklarla taranıyordu. Bu onları da Allah'ın dininden alıkoymuyordu. Allah'a yemin olsun ki bu mesele tamam olacaktır. Öyle ki kişi Sanha'dan Hazremut'a kadar yürüyecek, Allah'tan başka kimseden korkmayacaktır. Veya koyun sürüsü için kurttan korkmuş olacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Hadisin buradaki birinci bölümü bize delil, Resulullah'tan dua etmesini istiyor. Yoksa Resulullah derdi ki git kendin dua et, niye ben edeyim? Caizsin. Bir başka husus, Ata bin Ebu Rabah diyor ki, bu tabiinlerden Abdullah İbn Abbas bana dedi ki, ben sana bu hadis, biraz önce okuduğum hadis-i şerif Buhari'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Nesai'de geçiyor, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Şimdi ikinci hadise geçtik. Ata bin Ebu Rabah diyor ki, Abdullah bin Abbas bana dedi ki, Ben sana cennetli kadınlardan birini göstereyim. Resulullah'tan sonraki dönem. Dedim ki evet. Dedi ki şu zenci kadın var ya, bu bir zaman Resulullah'a gelmişti ve şöyle demişti. Beni sara yakalıyor. Bundan dolayı üstüm başım açılıyor. Sen benim için Allah'a dua etmez misin? Resulullah da dedi ki eğer sabredersen sana cennet var. Yok dilersen sana senin için Allah'a dua edeyim sana şifa versin. Kadın dedi ki ben sabredeyim. Vay sahabi sana yakışır. Fakat ya Resulullah bu hastalık bana geldiğinde üstüm başım açılıyor. Allah'a dua et de üstüm başım açılmasın. Resulullah dua etti. Yani ya Rab sen bu sara hastalığı geldiğinde kendisinin üstünün başının açılıp saçılır duruma gelmesin diye dua etti. Buhari Merda 6 Müslim'de 2756 Müsned İmam-ı Mecid 1 sayfa 347. Görüyorsunuz ki Resulullah'tan dua istemiş. Resulullah da bu kadına yapmış. Onun için Abdullah İbni Abbas da buna cennetlik gözüyle bakıyor. Tabiinlerden Ata'ya diyor ki gel gel bak sana bir cennetlik kadın gösterelim. Kadın bir başka sahabi var biliyorsunuz. Gözü savaşta çıkmış. Yani ok değmiş çıkarmış bebeğini. Diyor ki ya Resulullah ben yeni evlendim. Bu gözüm bana lazım. Allah'a dua et de iyi olsun. Aynı şeyi ona söylüyor. Diyor ki istersen dua edeyim istersen kalsın cennette komşum ol. Diyor ki ikisi de olsun sen dua et. Resulullah'ın mucizesi gözü yerine koyuyor Bismillah. Göz tutuyor ve diyor ki ihtiyarlığımda bu gözüm hiç kuvvetini kaybetmedi. Mucize meselesi. Yani bu kadın mı daha iyi etmiş bu mu? Bu yeni evlendim meselesi diyor. Bu kadının ne olduğu belli oluyor. Peki geçelim yine. Sağın sağdan dua istemesi. Allah-u Teala'dan bunu benden istemesine. Üçüncü bir delil. Yine Abdullah bin Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki milletler bana gösterildi. Baktım ki bir peygamber yürüyor. Kendisiyle birlikte bir ümmeti var. Bir peygamber de yürüyor, onunla beraber birkaç kişi var. Başka bir peygamber yürüyor, onunla birlikte 10. Diğer bir tanesi onunla birlikte 5. Bir de bir peygamber gördüm ki hiçbir kimse ona iman etmemiş, tek başına yürüyorlar. Oradan baktım, çokça bir karartı gördüm. Dedim ki ey Cebrail, benim ümmetim bunlar mı? Dedi ki hayır sen ufuklara bak. Ufuka baktım, baktım ki oldukça büyük bir kalabalık. Ve Cebrail buyurdu ki işte senin ümmetin bunlar. Şu önde giden 70 bin kişi de var ya, bunlara ahirette hesap sorulmayacak, bunlara azap da yapılmayacaktır. Dedim ki niçin? Resulullah diyor Cebrail'e dedim niçin? Dedi ki onlar ilaçta dağlamayı kullanmazlar, afsunlama işi yapmazlar, uğursuzluk işi yapmazlar ve Allah'a tevekkül eden kimselerdir. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mehsan denilen sahabe ayağa kalktı ve dedi ki Allah'a dua et de beni de bu nardan yani hesapsız cennete giren 70 binlerden yapsın. Bunun üzerine Resulullah dedi ki ey Allah'ım sen bunu da onlardan kıl. Sonra başka bir adam ayağa kalktı. Allah'a dua et de beni de onlardan kılsın dedi. Resulullah Ukkaşe senden önce davrandı cevabını verdi. Hadis Buhari Rikak Bab 50 Tıp Bab 42 17 Müslim İman Hadis numarası 2220 Tirmizi Hadis numarası 2446 aynı hadis yani bu Ukkaşe hadisi Ebu Hureyre'den geliyor. Buhari, Müslim, Tirmizi, Darimi. İmran bin Hüseyin'den geliyor, Müslim, Müsned İmam-ı Ahmet. Abdullah bin Mesud'dan geliyor, Buhari. Yani tek sahabeden gelmiyor. Burada da gördüğümüz gibi diriden benim için dua et diyerek onu orada aracı yapma caiz. Aracı yapma demeye dilim varmıyor. Çünkü aracı yapma deyince öbürleri de buraya girerdi. Yani diriden dua istenilebiliyor, o da yapabiliyor. Bu hususta Enes bin Malik diyor ki, Ömer bin Hattab radıyallahu anhu kıtlık olduğu zaman Abdülmuttalib'in oğlu Abbas aracılığı ile yağmurun yağmasını dilerdi ve derdi ki, ey Allah'ım, biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle senden yağmur istiyorduk. Onun vasıtasıyla sen bize yağmur veriyordun. Şu anda onun amcası, peygamberin amcasıyla senden yardım istiyoruz. Onu vasıta kılıyoruz. Sen bize yağmur ver. Allah da onlara yağmur verirdi. Hadis Buhari İstisqa bab 3. Fedail Eshab-ı Nebi bab 11'de geliyor, geçiyor. Gördüğümüz gibi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığında diri olan Abbas'tan vasıta yapılarak, ya Rab amcası biz de bunun sana duasını kabul ederek bize yağmur ver demişler. Ölü olan Resulullah'ı aracı yapmamışlar. Onu da Hazreti Ömer söylüyor orada. Varken ondan istiyor, onunla senden yağmur istiyorduk ama şimdi amcasıyla istiyoruz diyor. Burada bazı zatlar diyorlar ki sahabiler her türlü hayırda çok hassaslardı. Herkesten fazla koşarlardı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aracı yaparak yağmur isteme caiz olsaydı onu bırakır da amcasına giderler miydi? Bu da gösteriyor ki dirilerden bu iş olur, ölülerden değil. Gelecek onu tekrar işleyeceğiz. Bu verdiğimiz örnekler neye dairdi? Üst mertebede olan bir zattan daha mütevazi mertebede olan bana dua et, Allah bana şunu versin diyebilir, o da dua edebilir. Şimdi alt mertebede olan bir adamdan üst mertebede olan bir şey isteyebilir mi? Bakınız Hazreti Ömer diyor ki ben ömre yapmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedim. Bana izin verdi ve dedi ki kardeşciğim bizi duandan unutma. Bana inanın öyle bir söz söyledi ki bunun karşılığında bütün dünya verilseydi bu kadar sevinmezdim. Yani Resulullah diyor birine ki bana dua et. Oradan kendi duasının kabul olabilme şeyini çıkarıyor. Diyor ki Resulullah bana öyle bir söz söyledi ki bunun karşılığında bütün dünya verilse bunun bir değeri olmazdı onun karşılığında. Hadis Ebu Davud'da geçiyor numara 1498. Tirmizi'de geçiyor 3562. İbn-i Mace'de geçiyor 2894. Üseyr bin Cabir diyor ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a Yemen'den yardım güçler geldiğinde İslam devleti vilayetlerinden fütuhatında devamlı yardımcı destek güçler alıyor. Mısır'dan alıyor, Yemen'den alıyor ki diğer yerleri fethedebilsin. Özellikle Hazreti Ömer çünkü 10 küsur senede neredeyse bilinen dünyanın yarısından çoğunu fethetti radıyallahu anh. Amerika bilinmemişti yani. Velhasıl yardım geldiğinde Hazreti Ömer'e Yemen'den onlara sorardı. Sizin içinizde Üveys bin Amir diye biri var mı? Bu bizim Veysel Karani dediklerinin adı biliyorsunuz Üveys. Üveys'i Veysel yapıyorlar. Üveysil Karani asıl adı. Babasının adı da Amir. Sizin içinizde Üveys bin Amir var mı? Devamlı sorardı. Nihayet bir gün üveysi buldu. Yani gelen yardımların içinde üveys de gelmiş. Dedi ki sen Amiroğlu üveys misin? O da evet dedi. Sen Murat oğullarından sonra da Karen oğullarından mısın? Üveys evet dedi. Hazreti Ömer, sen de alacalık hastalığı vardı. Ondan şifa buldun, sadece bir dirhem miktarı yer kaldı, öyle mi? Başka bir rivayette diyor ki Yüce Mevla onu ondan iyileştirdi, sadece dirhem miktarı göbeğinin yanında bıraktı ki eski halini hatırlasın. Aynı hadisten rivayet etti. Hazreti Ömer diyor ki senin böyle bir hastalığın vardı, şifa buldun da bir dirhem miktarı kaldı, öyle mi? İyice perçinleştiriyor, bu mu değil mi diye. O da diyor evet. Dedi ki senin annen var mı? O da dedi evet. Hazreti Ömer dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Size Amiroğlu Üveys Yemen'den gelen destek yardımlarla gelecektir. O Murat oğullarından sonra Karen oğullarındandır. Onda alaca hastalığı vardı, şifa buldu, sadece bir dirhem miktarı hariç. Resulullah devam ediyor, onun annesi vardı, o da ona çok iyi iyilikte bulunurdu. Eğer bu kişi, yani Üveys,

0: af dile, sen bunu bundan dile. Şu an sen bana af dile, Hazreti Ömer. Bunun üzerine o da Hazreti Ömer'e af diledi. Hazreti Ömer dedi ki, nereye gitmek istiyorsun? Askeri sevkiyat yapıyor ya. Dedi ki, Kufe'ye gitmek istiyorum. Hazreti Ömer dedi ki, oradaki valime yazayım senin için, ne dersin? Üveys dedi ki, ben insanların içinde tanınmayan tozlu biri olma benim için daha sevimlidir. Tozluyu anlıyor musunuz? Yani üzerine toz bürümüş, küllenmiş biri olmayı daha iyi seviyorum. Ravi diyor ki, bir sene sonra olunca o Kufe'nin eşrafından biri haç yaptı ve Hazreti Ömer'le karşılaştı. Hazreti Ömer Üveys'i sordu. O zat dedi ki, Kufeli zat, vallahi ben onu bırakıp geldiğinde kıyafeti derbederdi, gıdası, yiyeceği az bir, eşyası az bir kimseydi. Hazreti Ömer dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Size amiroğlu Üveys gelecektir Yemen'den gelen yardımlarla birlikte. O Murat'tan sonra Karen oğullarındandır. Onda alacalık hastalığı vardı, şifa buldu. Ancak bir dirhem miktarı hariç onun annesi vardır. O ona iyilikte bulunmaktadır. Eğer bir hususta Allah'a yemin ederse Allah onun yeminini boşa çıkarmaz. Ey filan! Eğer gücün istiyor, yetiyorsa onun senin için mağfiret dilemesini yaptırabiliyorsan yap. Başkasına da tavsiye ediyor. Adam Üveys'e geldi, dedi ki benim için af dile. Üveys dedi ki, sen şimdi çok salih bir seferden geldin. Haçtan geliyorsun, sen benim için af dile. Adam dedi, hayır, sen benim için af dileceksin. Yine Üveys dedi ki, sen şimdi çok güzel bir yolculuktan geldin, sen bana af dile. Adam ısrar etti. Bunun üzerine Üveys dedi ki, herhalde sen Ömer'le görüştün. Dedi ki, evet görüştüm. Artık Üveys ona da Allah'tan af diledi. Bunun üzerine insanlar Üveys'in kim olduğuna uyandılar. Üveys orayı terk edip bir yerlere gitti, bir daha görünmedi. Hadis nerede geçiyor? Bir başka kitapta geçse ben buna 40 çay darardım ki kabul edeyim. Beğeniniz olsun kendim. Müslim, hadis numarası 2542. Müsned İmam Ahmet, cilt 1 sayfa 38'de geçiyor. Hadis sahih. Şimdi burada alacağımız ibret, Hazreti Ömer Üveys'ten kendisi için dua edilmesini istemiş. Resulullah da o tabiinin kendisini görmediğinden tabiin diyoruz, salih bir kişi olduğunu haber vermiş. Demek ki salih bir kişiye benim için dua et demek caiz. Evet, diğer bir konuya geldik. Yaralamadan burada geçelim. Ölülerden aracı yapılması mümkün mü, caiz mi? Evvela ölünün bizzat özü yap sen bunu deme. Bu şirk, haberimiz olsun. Yani ey işte Abdülkadir Ceylan, medet ya Abdülkadir Ceylan'ı, yani yetiş imdadıma, kurtar beni. Bu kişiyi gümletiyor, muhtelefun fih değil, müttefakun fih değil yani. Ancak ne kurtarıyor? Cehalet. Cahilse ola ki kurtara, yoksa kurtarmıyor. Bu direkt ölüden istemek ve kabrinin başında olmayarak. Kabrinin başında olursa dedik ya, duyar duymaz meseleleri var, onu işleyeceğiz gelecek hafta inşallah. Ölüyü aracı koşmak. Sen Rabbime söyle, benim bu işimi Yüce Mevlam yapsın. Bizim okuyacağımız bu. Ölüyü aracı yapmak, ölüden direkt isteme değil. Gelecek haftada inşallah onları okuyalım. Allah yardımcımız olsun diyorum. Burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

Dünyadaki ilk bankacılık eski Sümer ve Babil'e kadar uzandığı sanılmaktadır. Sümerler, M.Ö. 3500 yılında Maket adıyla bilinen ilk bankayı kurmuşlardır. Daha sonra ise Yahudilerin yoğunlukta olduğu İtalya'da ve Lübnan'da yürütülmüştür. Ancak biz burada size bankacılık tarihini anlatacak değiliz. Biz bankacılık sisteminin faizin gölgesine çekilerek kredi zincirleriyle günümüz insanını nasıl modern bir köleye çevirdiğini ve toplum üzerindeki olumsuz baskılarının yansımalarına değineceğiz. Bankalar iki temel amaçla çalışır. Bu amaçlardan biri tasarruf sahiplerinin paralarını almak ve aynı kişiler geri isteyinceye kadar muhafaza etmektir. İkinci amaçsa belirli bir faiz ödemeyi kabul eden kimselere kredi vermektir. Kredi kullanırken insanımız ihtiyacının görülmesi karşılığında bankaya ve bankacılara bir sevgi, bir muhabbet beslemektedir. O kadar güven duyarlar ki ardında yatan gizli gerekçeleri, hain planları görmezler ya da görmezden gelirler. Güven duyarlar. Çünkü menfaat ilişkisi düzeyinde hukuku olan akrabalardan borç temin edilememiştir. Güven duyarlar. Çünkü emici kapitalist sistemin kasası konumundaki bankaların işleyiş sistemi daha çözülememiştir. Güven duyarlar. Çünkü her kapı suratına kapanmasına rağmen bankaların otomatik kapıları sonuna kadar açık ve neredeyse hiçbir zaman yüzlerinin asık ve sert olacağına kimsenin inanası gelmeyeceği banka askerlerinin o yumuşak, sıcak tavırları insanımızın adeta ruhunu okşamaktadır. Kafamızdaki ya da cevabını bildiğimiz ama sebebini bilemediğimiz en temel soruyu gündemimize taşıyacak olursak, bu vampirlerin yuvasına girmemize neden olan aşırı borçlanmamızın kaynağı nedir sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunun cevabı ise çok basit. Kur'an'ın gölgesinde nebevi sünnetin izinde bir hayat sürmeyişimizden ileri geliyor. Dinimiz olan İslam'ı yanlış anlayıp yanlış yaşamamız bizi böyle kötü sonuçlara götürmüştür. Toplum olarak dinimiz üzerinde en çok yanıldığımız noktalardan biri ise İslam'ın ekonomi, hukuk, siyaset ve sosyal alanlara karışmadığı, sadece öldükten sonraki hayata karışan bir din, kutsal kitabımız Kur'an'ınsa sadece ölüler arkasından okunan bir kitap olduğu anlayışıdır. Şüphesiz ki bu anlayış yanlış ve sakat bir anlayıştır. Bu şekilde olan bir din asla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din değildir. Onun getirdiği din ekonomiye, hukuka, siyasete, sosyal, bireysel ve aile hayatına müdahale eden, pratik çözümler sunan ve bu çözümleri uygulayan devletleri, toplumları, aileleri ve bireyleri imtihan dünyasında gerçek huzura ve hakiki barışa ulaştırırken, gerçek yurt olan ahirette ise en büyük mükafata erdiren bir hayat nizamı ve yaşam tarzıdır. İslam'ın belirlediği ekonomi prensipleri dışındaki prensip ve kriterlerle bütçelerini düzenlemek isteyen insanların akıbetlerinin kötü olması şaşılacak bir durum değildir. Bu kötü akıbetin en temel belirtileri bankalara, kredi kartlarına, vadeli mevduat hesaplarına muhtaç hale gelen insanların acınası hayatlarıdır. İnsanlar TV dizileri ve programlarıyla hipnoz hali yaşarken, karşılarına hayatını Allah'a rağmen Allah'a karşı özgürce yaşayan bir aile profili, bir birey profili çizilmiş ve reklamlar aracılığıyla ihtiyaçlar üretilmiştir.
Bu ihtiyaçlar kirada oturan fakir annemizi faizli ev almaya, düşük model araca binen mağdur babamızı yüksek faizli araç almaya, 3. seri dokunmatik akıllı telefon kullanan mahrum gencimizi 5. seri faizli kredilerde telefon almaya itmiştir. Bu faizli kredilerle alınan eşyaların hayrında şüphe edilmesi bir yana, faiz gibi büyük bir günah işleyen insan kalbinin hala temiz kalması Allah hidayet vermedikçe zordur. Küçük günahlar kalbimize siyah bir nokta olarak geri dönüyorsa, büyük günahlardan olan faizin tahribatını siz düşünün. Neden ibadetlerimizden zevk alamadığımızı, neden imanımızın salih amele dönüşemediğini, neden kalbimizin sükunete eremediğini siz düşünün. Şu bir gerçektir ki, Türkiye toplumunun büyük bir çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmakta. Ama İslam'da faiz gibi büyük ve helak edici günahlar, Müslüman toplumu içinde secdeye giderken önce ellerin mi yoksa dizlerin mi konması gerektiği gibi fıkhi bir mesele kadar gündem olmamıştır. Evet, bu topraklarda İslam'ın siyasi, iktisadi, içtimai ve hukuki değerlerine karşı köklü bir inkılaba girişilmiş olması sebebiyle birçok kelimelerin ve kavramların içi bilerek boşaltılmıştır. Faiz de bu içi boşaltılan kavramlar arasında. Faizin gerçek tanımını bilmeyen insanların bankada bir nevi ticaret yapmıyor mu, mobilyacı masa satar, bankalarda para satar demeleri sebebiyle Allah'ın şu hitabına muhatap olurlar. Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir, hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir, hem de orada ebedi kalacaklardır. Bakara 275. Müslümanlara faiz haram değil midir? Neden işlerinizi faizli paralarla yürütüyorsunuz soruları sorulduğunda, bu sorulara karşılık genellikle faizi yiyen günah işler, veren işlemez ya da bu devirde kredi olmadan iş nasıl olsun cevabı alınmıştır. Bu cevaba karşılık Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyene, yedirene ve faiz muamelesinin işlemine şahitlik edene ve yazana lanet etti. Ebu Davud, Tirmizi.

0: Sonuç olarak şöyle demek yerinde olacak. Bankalar hiçbir zaman sivil bir kuruluş olmadığı gibi bankacılar da sivil insanlar değildirler. Bankalar kapitalizmin kaleleri, bankacılarsa askerleridirler. Faiz ise bu askerler tarafından atılan kurşunlardır. Bu kurşunlar her temiz kalbi delmiş, katran karası yapmış ve günahları hafife alan günahkar bir kalbe çevirmiştir. Kredi verme sırasındaki tebessümler, sıcak yaklaşımlar, borçlarını ödeyemeyen insanlara soğuk, acımasız bir prosedürler silsilesi olarak geri döner. Bir zamanlar para vermek adına size ulaşmak isteyen 444'lü telefonlar, bu sefer para almak için hayatınızı meşgul eder. Ancak evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymayacaktır. Çünkü bu onların savaş taktikleridir. Onlar Allah ve Resulüne karşı savaş açmışlardır. Bizim üzüldüğümüz nokta ise Müslümanların bu savaşı hala fark edemeyişleridir. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer müminseniz geri kalan faizi terk edin. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder ne de haksızlığa uğrarsınız. Bakara 278-279. Ayetler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.
2: Bir filizat kalbine adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe. Yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz. Kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı. İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

mezarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar her şeyden şikayetçi? Neden kimse kimseye güvenmiyor? Neden insanlar arasında sevgi ve dostluk yok? Çünkü insanlar Allah'ı düşünmüyor. Dünyanın geçici bir mekan olduğunu, asıl yurdunsa ahiret olduğu gerçeğini görmezden geliyorlar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerimiz.

0: Bir sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
6: Reklamlar

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresini okumaya devam ediyoruz. 260. ayete geldik Allah'ın izniyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de beraberinde muhacirler, ensar hep birlikte gelen ayetlerle bir değişim, dönüşüm ve farklılaşma içindeler. Ayetler onların şahsiyetini güzelleştiriyor. Kişiliklerine, karakterlerine yeni bölümler ekliyor. Yapılanıyorlar Allah'ın istediği şekilde. Her programda ifade etmeye çalıştığımız gerçek de bu. Kitapla şahsiyetlendiğimizde kitapla yeteneklerimizi bulacağız ve böylece Allahu Teala'nın istediği bir kulluğu yakalama imkanımız olacak. Cennete girme imkanımız olacak Allah'ın izniyle. Bugün 260. ayete geldiğimizde yine önümüzde bir örnek var. Bundan hemen önce Uzeyr Aleyhisselam'ın rivayetlerde böyle de geçtiği için bunu tercih

ederek söyledim. 100 yıllık bir uykusu, bir ölümü ve yeniden diriltilişini Allahu Teala bize anlatmıştı. Onun hemen öncesinde İbrahim Aleyhisselam'ın Allahu Teala'nın kendisine mülk verdiği ve bundan dolayı da azgınlığa uğramış, tağutlaşmış, Allah'a isyan etmiş Nemrut'la olan tartışmasını Allahu Teala bize aktarmıştı. Şimdi de İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ahiretle, ölümden sonra dirilişle ilgili bir sorusuna Rabbimizin verdiği cevabı ve bize misal olarak soruluşunu görüyoruz. Bu bölüm infak, yani Allah yolunda harcamanın teşvik edildiği bir bölüm. Medine'nin yardıma, fedakarlığa, Allah yolunda her şeyden vazgeçmeye daha da ihtiyaçlı olduğu bir dönem. Savaşlar var. Bu savaşlara Müslümanlar oldukça fakir olarak giriyorlar. Medine İslam toplumunda bir varlık söz konusu değil. Bütünüyle kuşatılmış bir şehir. Dolayısıyla ekonomik olarak abluka altında. İçerideki Yahudiler, münafıklar, varlıklılar olayı desteklemiyorlar. Müminler başkalarının verdiğiyle değil, kendi yağıyla kavrulmayı öğrenme aşamasındalar. Çünkü mümin eğer infak etmeyi yokken becerebilirse, Allah'ın izniyle Allah ona varlığı verdiğinde problem olmayacak, varlıkla imtihanda zorluk yaşamayacak. İşte Allahu Teala cihadı emrediyor, cihadı gündeme koyuyordu ayetlerde. Onunla birlikte hemen Karz-ı Hasen ve ardından infak, Talut ve Calut kıssasının önünde ve sonunda Allahu Teala tarafından bize bir daha sunuluyor. Ve bu isteğin hemen yanı başında Nemrut'la ilgili bir fotoğraf, bir anı, bir hatıra İbrahim Aleyhisselam'la birlikte, sonra Uzeyr Aleyhisselam'ın dirilişiyle alakalı, ölüp yeniden dirilişiyle alakalı bir hadise ve şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları parçalayıp onların yeniden dirilişiyle ilgili öyküsü geliyor. Tüm bunlar bize hayatın sahibinin Allah olduğunu, ölümden sonra yeniden diriltecek olan yine Allah olduğunu öğretiyor. Bu durumda asıl hayat ahiret hayatıdır. Öldüren ve dirilten Allah'tır. Onun bize koyduğu, bize sunduğu hayat programı asıldır. Onun peşi sıra gitmeliyiz. O fedakarlığı yerine getirmeliyiz. Bize bunlar söyleniyor Allah'ın izniyle. Öyleyse 260. ayetle birlikte bizim de zihin dünyamızda İbrahim Aleyhisselam'ın sorduğu sorunun cevabı canlanacak şimdi. Ve iz gâle İbrahim'u Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Ya Rabbi dedi İbrahim Aleyhisselam, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster. Bunu istemişti İbrahim Aleyhisselam. Düşünsenize, daha çocuk iken babasına karşı gelmiş, onun ve atalarının taptığı putlara isyan etmiş, delikanlılık çağlarında kavmine karşı imanı haykırmış, Rabbinin kendisine öğrettiği bilgiyle ay, güneş ve yıldızın Rab olamayacağını, hayatın sahibinin Allah olduğunu haykırmış, Nemrud'un ve tüm kuvvet sahiplerinin korkusuna, korkutmasına rağmen putları kırmış, onların karşısına geçip onlara yüreklice Rabbim Allah'tır, o güneşi doğudan doğmasını sağlayan, batıdan da batmasını sağlayandır, her şeyi yaratan ve öldüren odur demeyi bilmiş ve bundan dolayı ateşe atılmış. Ardından ateşin kendisini yakmaması ki Rabbimizin izniyle oldu, göç etmiş, hicret etmiş bir peygamber. Böylesi bir peygamber, böylesi bir mücadele sürecinde ömür tüketen peygamber, Rabbine ve onun verdiklerine sonsuz bir bağlılıkla bağlılığını sürdüren bir peygamber, Rabbine isyankar bir söz söyleyemez. Ya o şeytanın kalbe atmaya çalıştığı bir vesveseyi izale etmek istiyor. O bir peygamberin davasını anlatma noktasında gereken donanımı sağlayacak bilgiye ulaşması için böyle bir talepte.
düzgün ifadelerle tekrarlayayım cümlemi. Bir peygamber olarak soruyor. Ya Rabbi, sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ben bunu bir göreyim ve anlatırken de buna göre düzgün ifade edeyim. Bu onun belki anlatım için bir derdidir. Aynı ayetler bizim gibi yüreklerine şeytanın sürekli sarktığı, sürekli ihvalar için uğraştığı kimselere bir çözüm sunuyor. Bir metot. Allahu Teala'ya soruyor İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi, ölüyü nasıl diriltirsin? Bana bir göster. Biz bu ayetlerle İbrahim Aleyhisselam'ın sorduğu bu soruyla kalbimizde oluşabilecek tereddütleri de gidermiş oluyoruz. Zihnimize sarkmaya çalışan kötü düşünceler gidivermiş oluyor. Ve Allahu Teala ona dedi ki: "Kale evelem tu'min?" Ne oldu? İnanmadın mı yoksa? İnanmadın mı? İbrahim Aleyhisselam ona net cevap veriyor. "Kale bela velakin liyatma inne kalbi." Hayır, bilakis ya Rabbi, neden inanmayayım? İnandım ama kalbim yatışsın diye. Kalbimdeki ufacık tereddütler, minik olumsuzluklar bile kalmasın için. İman benim kalbime iyice yerleşsin adına. Kale, Rabbimiz bunun üzerine dedi ki: "Fehuz erba'ate minat tayir fasurhunne ileyke summe ceal ala kulli cebelin minhunne cüz'en summe du'hunne ye'tineke sa'ya." Dört kuş al dedi Rabbimiz. Onları al. Sonra onları parçala, kes. Her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Koşarak sana gelsinler. Sonra sana onlar koşarak gelirler. Evet, İbrahim Aleyhisselam dört kuş alacak. Sonra bu kuşları parçalayacak. Onları ayrı ayrı dağ tepelerine bırakacak. Sonra onları kendisine çağıracak. Onlar ona koşarak gelecekler. Bu olayın da mahiyetini en iyi Allah bilir. Nasıl cereyan etti? Kuşlar hangi nevidendi? Onların türleri nelerdi? Hangi tepelere bırakıldılar? Olay nasıl cereyan etti? Ayrıntılar nelerdi? Bunlar çok da önemli değil. Önemli olan böyle bir deneyim. İbrahim Aleyhisselam kuşları alıyor, kendine alıştırıyor, sonra onları parçalıyor. Ardından parçalanmış kümeleri ayrı tepelere bırakıyor. Ardından onları kendisine çağırıyor ve onlar ona aynen o ilk yaratılış halleriyle koşup geliyorlar. İşte bu. Gözüyle görüyor. Yeryüzünde İbrahim Aleyhisselam gezerken böyle bir manzarayla karşılaştı belki de. Bir hayvan cesedi ölmüş. Kuşlar geliyor, yiyor. Kara hayvanlar gelip onu alıyor. Sürüngenler gelip ondan paylar alıyor. O hayvan birçok kursağa gidiyor. Acaba bu yeniden nasıl dirilecek? İnsanlar da öyle. Bu soru canlanıyor insan zihninde. Parçalanmış olan vücutlar nasıl geri gelecek? Bu nasıl yaratılacak? Elbet biliyoruz ki Allah güç kuvvet sahibidir. Dirilten O'dur. Yaradan O'dur. Ama minik bir düşünce, imanı zedeleyen şeytanın bir kapısı bazen açılıveriyor. İşte Allahu Teala bunu önleyen bu ayetle bize örnekliyor. Dağlardaki kuşlar parçalanmıştılar, geliverdiler ve İbrahim Aleyhisselam bunu gördü. Bu görüş bizim de onu görüyor gibi olmamızı sağlıyor. Biz de İbrahim'in gözleriyle olaya bakıyoruz ve anlıyoruz ki evet, Allah'tır Yaradan. Ve'lem ennallâhe azizun hakim. Ama Allahu Teala bilmemiz gereken gerçeğin başka bir şey olduğunu da söylüyor kendi isimlerini aktarırken bize. Bil ki, anla, Allah azizdir, hakimdir. Yani yaradan O, yaşatan O, hay olan O, yeniden diriltecek olan O, Halik O. Evet, tamam, bunları anlayacağız ama Allahu Teala bu olayın ardından bize başkaca isimlerini söylüyor. Bil ki, anla ki bu olay, İbrahim'in başından geçen bu deney, bu soru, bu cevap, bu hatıra sende şunu oluştursun: Allah azizdir,
Allah hakimdir. Güç kuvvet sahibi olan odur. Şeref şan sahibi olan odur. İzzetse şerefse sadece Allah'tan beklenir. Güçlü olarak başkalarının önünde eğililmez. Ve Allah'tır hakim, hüküm hikmet sahibi, kararları o verir, öyleyse onun kararına teslim ol. Bu ne sağlayacak? İbrahim Aleyhisselam'ın anladığı ve bizim de şu anda anladığımız bu gerçek bizde ne oluşturur? Bizden Rabbimiz ne istiyor? Ayet 261 Allah-u Teala'nın bizden istediği hayatı bize sunuyor. Salih amel bizi cennete götüren salih ameldir. Salih amellerimizin başında Allah-u Teala'nın şimdi bize sunduğu infak vardır. Çünkü Müslümanın imanını ortaya koyuşu sosyal manada infakla olacaktır ve Allah-u Teala onu söylemekte. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَتُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِيٌ عَل۪يمٌ Allah yolunda mallarını harcayanların örneği 7 başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta 100 tane var. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah vasi' olandır, lütfu geniş olandır, alim olandır. O her şeyi bilmektedir. Tekrar konu infaka geldi. Rabbimiz infak emretmişti. Karz-ı Hasen'den bahsetmişti. Şimdi yine infak. Demek ki ölüm var. Demek ki yeniden diriliş var. O zaman ahirete göre bir plan yapmamız lazım. Ölümden sonrasını hesap ederek bir hayat yaşayacağız. Cenneti hesaplayarak, cehennemi hesaplayarak bir hayat yaşayabilirsek, önümüzdeki hayatın anlamı farklı olur. Öyleyse yeryüzü insanlarını kafa planında ikiye ayırabiliriz. Ahirete inananlar, ahirete inanmayanlar. Dünya hayattır hayat, başkası yok. Bugün burayı yaşarız. Başka hayat yok. Vur patlasın, çal oynasın. Ne alırsam hayattan zevk, kar, işte o diyenler, öte taraftan bir de hayır. Bugünün bir ahiri var. Bir yarın var. Bir hesap günü var. Bugün imtihandır. Bugün denemedir. Rabbimiz ne yaptığımıza bakmaktadır ve ona göre bize mükafat ya da ceza verecektir diyen görüş var. İşte zihinler bu noktada ikiye ayrılıyorsa, infak ancak ahireti kabul eden ve ahiret hesabını da Allah-u Teala'nın yaptığını bilen insanın zihninin ürettiği bir davranıştır. Onu anlatan Allah-u Teala, bakın ahirete inanan insan Allah-u Teala neler vereceğini söylüyor. Allah yolunda, Rabbinin rızası uğrunda, mücadele ve mücahede yolunda, savaşım noktasında Allah'ın dini yüce olsun, Allah'ın zikri gündem olsun şehirlerde, sokaklarda, caddelerde, coğrafyada, insan zihinlerinde ve yüreklerinde diyen kimsenin örneği, Allah yolunda böyle harcamalarda bulunan kimsenin örneği bir buğday tanesi gibidir. Yaptığı her iyilik, attığı her adım, ortaya koyduğu her fedakarlık bir tane gibidir ama o taneden biten bir yemiş var. Ortaya çıkan bir ürün var, 7 başak ve her başakta 100 tane daha. Oldu mu 700? İşte böyle. Bir adım 700 adımdır. Bir bakış 700 bakıştır. Bir para birimi 700'dür karşılığı onun. Dünya hayatta böyledir, ahirette de onun sevabı böyle olacaktır. Müslümanın izzet ve şerefle yaptığı salih bir hareket Allah'ın izniyle ona 700 olarak dönecektir. Ve bu dünya için de böyle, ahirette de cennet olarak böyledir. Bunu kafir bir kafanın anlaması imkansız. Kapitalist bir zihin bunu kavrayamaz. Ancak mümin bir zihin bunu anlayabilir. Allah kat kat da artırır. Daha da fazlasına güç yetirir. Çünkü Allah vallahu vasiun alim. Bilendir, niyetleri bilir, kalpteki oluşumları bilir. Hareketin aslının ne olduğunu,
Hareketin merkezi olan niyetin ne kadarlık bir niyet olduğunu en iyi Allah bilir. Harekette değerlendiren odur, niyetleri de bilen odur. Kapitalist dünyada, paracı dünyada, maddeci dünyada olaylar hareketlere göre, kar ve zarar görüntüye göredir. Ama Rabbimizin değerlendirmesi, alim olan Allah-u Teala'nın değerlendirmesi her şeyi kuşatmakta ve kapsamaktadır. Zihinler, duygular, olaylar, tarih, bugün ve yarın hesabın içindedir. Tümünü bilen Allah'tır. İnsanoğlu sadece belli bir noktayı görür. Ama Allah vasi'dir. Her şeyi kuşatan bir bakış açısı bize sunduğu da odur. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذَلْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ İnfak, doruk bir salih amel. Ama özrü yok mu? Ama musibeti yok mu? Ama onun da bir belası yok mu? Var, olmaz mı? Belalarını Rabbimiz sayacak. Yani infak eden bir kimsenin de başında problemler var. Rabbimiz onu da söylüyor bizlere. Daha sağlıklı, daha da Allah-u Teala'nın beğendiği, daha rafine müminlik bizden istiyor şimdi. İnfak edenler mallarından Allah yolunda. Ama onun ardından, o infakın ardından, yaptığı o harcamanın, o fedakarlığın ardından bir eziyet, bir minnet götürmüyor, göndermiyor ise onların ecri Rableri katındandır. Ve onlara korku yok, onlar hüzünlenmeyecekler de. Bir iyilik evet yapılıyor ama adam ardından başa kalkıyor. Eziyet ediyor, olmadı. Demek ki bu ayette anlayacağımız infakın iki musibeti var. Harcama yapan, Allah yolunda harcama yapan bir insanın eğer minneti olursa harcamadan sonra harcama yaptığı kimseye, infak ettiği adama, sadaka verdiği Müslümana eziyet ederse ya da başa kalkarsa işte o zaman kaybetti. O infakın ecri ve ücretini almaz. Ama başa kalkma olmazsa, eziyet etmezse belki bu mudur? Yaptığı iyiliğin karşılığını bekliyor. İyilik yaptıysa bunun avantajlarından yararlanmak istiyor. Sadaka verdiği durumun, insanların, ortamın kendisine bir takım yararlar getirmesini, menfaatler getirmesini bekliyor ve bundan dolayı da ezici davranışlar içerisine giriyor. Yukarıdan aşağıya bir veriş, insanlara despotluk yaparak bir veriş, bunlar Allah-u Teala'nın istemediği davranışlar. Yok eğer bu olmazsa, sadakanın, infakın, Allah yolunda yapılan harcamanın içerisine bu eziyet girmezse, Allah'ın izniyle ecir ve mükafat Allah katında. Artık onlar için bir korku yok, hüzün de yok. Mümin infak ettiğinde kalbindeki tüm korkular gidecektir. Yüreğindeki tüm hüzünler kalkacaktır. Hafiflemiş bir kalp, hafiflemiş bir zihin. Boş işlerden, boş düşüncelerden, kuruntu ve vesveselerden arınmış bir zihin yapısı. Yüreği daraltan olaylar yok. Stresler, bunalımlar yok. İnfak eden adamda bunlar kalmaz. Ama bu infakı bir beklenti içermeyecek. Bu infakı bir dayatma içermeyecek. Kaşla, gözle, elle aşağılama içermeyecek. Kapitalist dünyada da, maddeci dünyada da insanlar bazen verirler. Harcama yaparlar. Beklentileri vardır. Bir basamak yukarıya tırmanmak için kaz gelecek yerden hesapları vardır ve bundan dolayı verirler. Verirler reklamdır. Verirler şöhrettir. Verirler işte başka bir ideoloji adınadır. Birileri memnun olsun diye verirler ya da başka. Yüreklerindeki bu veriş onların yüreklerine bir şifa getirmez. Oysa Allah yolunda böyle harcama yapan kimseler eğer eziyet etmez, eğer minnet de etmezlerse verdikleri kimselere, onlar korkmayacak, hüzünlenmeyecekler. Ecir ve ücretten Allah-u Teala verecek. Ve Allah-u Teala bundan daha güzelini bize aktarıyor.
kavlun marufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin yetbe'uha eza. Vallahu ganiyun halim. Güzel bir söz ve güzel bir bağışlama daha iyidir bir sadakadan. Öyle bir sadaka ki onun ardından eziyet oluyor. Bir sadaka vermiş adam, sonrasında sadaka verdiği kimseye eziyet ediyor. Horluyor, küçümsüyor. Kötülük yapıyor, beklentiler içerisinde. Onu kendine bende yapmak, kul köle etmek istiyor. Hani ben sana iyilik yapmıştım, sen de bundan dolayı bana şöyle yapmalısın diye beklentiler içine bir sadaka veriş. Böyle yapacak bir adamın bağışlaması, birilerini af etmesi, birilerinin yaptığı davranışları görmezden gelip geçmesi, güzel bir söz söylemesi onun için çok daha hayırlıdır. Pasif bir veriştir. Aktif bir veriş içermiyor. Çünkü infak eden, sadaka veren eyleminde bir aktivite var, bir hareketlilik var. Ama affeden pasif bir davranıştadır. Güzel söz söyleyen çok etkili değildir. Ama diyor ki Rabbimiz bu daha hayırlıdır. Eğer ki sadakadan sonra eziyet gelecekse. Çünkü Allah-u Teala'nın sizin vereceğiniz sadakalara ihtiyaç yok. Vallahu ganiyun. Allah zengindir. Sizin sadakalarınızla, sizin infaklarınızla Allah-u Teala çoğalmayacak. Allah zaten zengin olandır. Her şeyi veren O'dur. Sen yaptığın eylemle birilerini çoğaltmıyorsun. Allah razzak, Allah doyurur. Allah herkese rızkını verir. Ama sen yaptığın harcamalar, Allah yolundaki koşturmaların, fedakarlıklarınla ancak kendini cennete hazırlıyorsun, kendini güzelleştiriyorsun. Allah ganidir ve Allah halim olandır. Öyleyse Allah-u Teala öyle her şeyin çarçabuk olmasını istemiyor. Acelesi yok. Kul Allah yolunda güzelce yürüdüğünde Allah-u Teala ona karşını güzelce verecektir. Öyleyse ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tubtilu sadakatikum bil menni ve la eza. Sakın sadakalarınızı böyle başa kalkmalarla, eziyet etmelerle yok etmeyin, iptal etmeyin. İyiliklerinizi yok saymayın, boşa çıkarmayın. Kim gibi? Kellezî yunfiku mâ lehu ri'âen nâsi ve lâ yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Şu Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, mallarını gösteriş için veren münafıklar gibi olmayın. Onlar ki ne yapıyorlar? İnfak ediyorlar. Onlar da veriyor mallarını. Ama gösteriş için veriyorlar. Ama şov için veriyorlar. Ama tribünlere oynuyorlar. İnsanlar beğensin diye yapıyorlar bu davranışları. Bir beklentileri var. Verdiklerinde daha büyüğü gelecek. İyi bir makama kurulacaklar. Bugün ver ama 3 yıl sonra hasadını al. Dertleri bu dünya. Gösteriş için, görüntü için, imaj için, kendi görüntülerini dünyada iyileştirmek adına. Biz ıslah edicileriz diyorlar. Bakın görün nasıl harcıyoruz. İşte lösemili olanlara şunu yaptık, kanserli olanlara bunu verdik. Şöyle şöyle diye iyilikler yapıyorlar güya dünya insanına. Ama öte yandan yeryüzünde bütün zulümler onların başı altından kalkıyor. İşte onlar gösteriş için iyilik yaparlar. Ne Allah'a inanırlar ne de ahiret gününe. Allah-u Teala'nın belirlediği bir hayat onların istediği bir hayat değildir. Ahiret gününü zaten düşünmezler. Dünya onlar için asıldır. Öyleyse siz ey müminler, sadakanızdan, infakınızdan sonra eziyet ederseniz, başa kalkma yaparsanız, aynen malını bu şekilde gösteriş için harcayan adamlara dönersiniz ki Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorlar onlar. Böyle olmak ister mi mümin? Allah'ı ve ahireti kabul etmiş, hesap gününü bilen, cennet hak, cehennem hak ve Rabbimizin sözü gerçektir diye bilen insanlar nasıl böylesi adamlara benzeyebilir ki? Benzeşmeyin. Tavırlar ve amelleriniz onlarınki gibi olmasın. Onlar böyledirler. Etraflarındaki insanları hor görürler. Allah onlara mal mülk verdi diye kendilerini keremli zannederler. Ben bunu hak ettim de bana bunlar verildi. Aklımla, tecrübelerimle, yeteneklerimle bunları elde ettim diye düşünürler.
ve dolayısıyla fakirler onların dünyasına yer bulmaz. Yetimler iteler, kakalar, yok sayarlar. Mekke'de inen sureler, Mekke kafirlerin bu kafa yapısını bize çok anlatmıştı. Şimdi Medine'ye gelindiğinde de benzer bir zihin var. Yahudilerde benzer bir cimrilik, münafıklarda benzer bir cimrilik. İşte Allah-u Teala bunları açık ediyor ve müminlerin de böyle olmasını istemiyor. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفَّانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Böyle kimselerin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz bir kayaya benzer. Ki sağanak bir yağmur isabet etmiş o kayanın üzerine ve onu çıplak, pürüzsüz bir kaya haline getirivermiş. Misali zihnimizde canlandırmaya çalışalım. Yukarıdaki gibi hareket eden kafirler, gösteriş için çalışanlar ya da yaptıkları iyilikten sonra başa kalkanlar Allah-u Teala bir misalle bize anlatıyor. Bir kaya, üzerinde toprak var, verimli görünüyor. Üzerine ekiliyor bir şeyler. Ama derken öyle bir yağmur, sağanak, kayanın üzerindeki toprak heyelan halinde aşağıya doğru akmaya başlamış. Kaya çırılçıplak ortaya çıkıverdi. Üzerindeki toprak dökülüverdi. İyiliğin yapıldığı yer güya, verimli arazi gibi görünen ortam güya kayboluverdi. Ve altındaki o çıplak gerçek ortaya çıktı. O Allah'a ve ahirete inanmayan adamın kalbi. Taş gibi, kaya gibi, hatta daha katı. Bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıverdi. İyilikler, güya Allah adına yapılan çalışmalar, cihada ya da Müslüman topluma hayır olsun diye söylenen, verilenler kaybolup iniverdi. Çünkü Allah verilen mallara değil, verme tarzımıza, verişimizden sonraki amellerimize, verirkenki niyetimize bakıyor. Onlar iyi olmadığında, Allah'a ve ahiret gününe inananlarınkine benzemediğinde Allah-u Teala'nın onlara ihtiyacı yok. İşte böyledir ve onlar kaybediyorlar. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Elleriyle o toprağı tutmaya çalışsalar ellerinden kayıp gider. İyilikler avuçlarından yok olup gider. Ve en çok lazım olduğu günde, ahiret gününde elde avuçta bir şey kalmamıştır. Allah kafirlere hidayet etmiyor. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Kafir bir güruha, kafir bir topluma Allah-u Teala yol göstermez. Çünkü onlar gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar ve kalplerini örttüler. Nasıl hidayet onlara ulaşsın ki? Allah-u Teala'nın yol çizişi işte ortada. Yol belli. Buradan gidilecek. Allah-u Teala ayetleriyle anlatıyor. Ama kafirler bu yola girmeye çalışmıyorlar. Değilse Allah onları tutup da burunlarından hidayet çizgisine getirecek değildir. Çünkü Allah-u Teala hayır ve şerri tam açıkladı. Rüşt ve gay bellidir. Doğru yol eğri yoldan ayrılmıştır. Dileyen o yoldan gider, dileyen o yoldan gider. Artık saflar netleşmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

0: Uzunca bir müddet limanda şu soruyla yaşadım, onunla uyudum, onunla nefes aldım. Zorlu soru şuydu: neden Allah'a ve ahirete inandığım halde kulluk ve ahirete hazırlık görevimi layıkınca yaşayamıyor ve kimi zaman gaflet içinde dolaşıp duruyorum? Benim ve diğer varlıkların yaratılışımızdaki güzellik ve mükemmellik şu dünyanın ötesine uzanan anlamlar taşıyor dünyamı. Bu bir gerçek. Samimane sorduğumda duygularım ebedden ve ebedi olan zattan başkasına razı olmuyor. Bu da doğru. Sonra yüz binlerce enbiyanın o kadar semavi suhuf ve kitabın ve kainattaki hadsiz yaratılış ayetleri ahiretin varlığını bir ağızdan haber veriyor. İnsanın duyguları şayet ket vurulmamışsa bu haberi sırtını dönemiyor. Peki bütün bunlara rağmen neden sanki ahiret yokmuş gibi yaşayabiliyoruz? Bunları düşünürken dünyama şöyle bir hakikat açıldı. Bu dünya aynı zamanda bir imtihan dünyası. İnsana nefis takılmış ve şeytan musallat edilmiş. Yaratıcıyı ve ahireti bilen insan nefis ve şeytanın telkin ettiği kendi keyfince istediğin gibi yaşa, şu dünyanın tadını çıkarmaya çalış gibi vesveselerini ahiretin güneş ışığı gibi inkar edilmez delilleriyle savuştursa dahi imkan bitmiyor. Belki daha bir incelip keskinleşiyor. İnsanı ahireti inkar ettirmeyeceğini anlayan nefis ve şeytan bu defa sağdan, yani ahireti zahiren inkar ettirmeye çalışmayarak yaklaşıyor. Ahiret var, elbette ona da hazırlanmak lazım. Ama önce şu işi bir sonuçlandırsan, hani önce şu dersi geçsen, şu okulu bitirsen, bir iş bulsan, evlensen, bir ev alsan, emekli olsan, ondan sonra rahat rahat ibadet edip ahirete hazırlanabilirsin. Gelin nefis ve şeytanın telkin ettiği ve çoğumuzun zaman zaman düştüğü bu yolu biraz inceleyelim. Ahiretin varlığından haberdar olan bir kişinin nefis ve şeytanı ilk bakışta ahireti reddediyor. Görünmüyorlar. Bilakis ahirete hazırlanma isteğini olumlu bile karşılıyorlar. İstedikleri tek şey bu hazırlığın şimdi değil de sonra yapılması. Kısacası şimdimizi kendilerine uyarak harcamamızı istiyorlar. Daha sonra ahirete istediğimiz gibi hazırlık yapabileceğimizi söylüyorlar. Diyelim şu anımızı onların dediği gibi yaşadık. Sonucu ne olur? Biliyoruz ki tek başına dünyevi bir iş, mesela bir dersi geçmek, mesela okul bitirmek bizi tatmin edemiyor. Bizi sevindireceği anda sönüp gidiyor. Kendisi geçici olduğundan ondan aldığımız lezzet de geçip gidiyor, bitiveriyor. Daimi mutluluğa ve sevince susamış olan insan da çok çok kısa bir an yaşar gibi olduğu mutluluk ve sevinci başka dünyevi meşgalelerde aramaya koyuluyor. Bu şekilde şeytanın adımlarını takip ederken fani dünyanın sınırlarını aşamıyor ve dolayısıyla bekaya açılamıyor. Peki böylesine zararlı, böylesine akla ters bir yola nasıl oluyor da düşebiliyor? İnsan ahireti inkar etmediği halde ahiretten uzak bir şekilde nasıl yaşayabiliyor? Sakın nefis ve şeytan yanlış bir ahiret anlayışı telkin ediyor olmasın. Yani zaman zaman sanki düz bir hat, ölüm de bu hattın en sonunda uzaklarda bir yerlerde bulunuyor. Ahiret ise bu dünyanın bitişiğinde ölümden sonra başlayacak olan bir zaman ve yermiş gibi. Ahireti zaman zaman böyle mi görüyoruz? Böyle görüyor olmalıyız ki ahirete hazırlanmayı daha sonraki zamanlara erteleyebiliyor, daha vaktim var diyerek kendi kendimizi teselliye çalışabiliyoruz. Peki gerçekten daha vaktimiz var mı? Ahiret gerçekten dünya hayatı bittikten sonra mı başlayacak? Hayır. Aslında şu gerçeği hepimiz biliriz. Biliriz de nefsimiz bize unutturur. Elimizde sadece ve sadece şu anımız var. Akıp giden, elimizde durmayan şu an. Yani ancak içinde bulunduğumuz anı yaşayabiliyoruz gerçek anlamda. Dün elimizden çıkmış, yarın ise henüz gelmemiş. Ve geleceği de meçhul. Üstelik her vakit küçük küçük ölümler tadıyoruz. Bebekliğimiz ölüyor, çocukluğa geçiyoruz. Çocukluğumuz ölüyor, gençliğe geçiyoruz. Dolayısıyla bizi cehenneme sürükleyen nefis ve şeytanımıza kaptırmamamız gereken yegane sermayemiz şu anımız. Bütün mesele şu: o tek bir anı yaratıcımız adına ve onun izni dairesinde bir kul olarak mı yaşıyoruz? Yoksa nefis ve şeytana uyup O anımızı fani dünyaya mı harcıyoruz? İsterseniz bir örnekle bunu anlamaya çalışalım. Diyelim ki maaşımız için yoğun şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu çalışma sırasında elimdeki şu iş bitsin, sonra huzur-u ilahiye durmak için namaza kalkayım mı demek daha güzel, yoksa maaşet için çalışmanın rezzak-ı hakikiden rızık duası olduğuna inanarak ve ben şu anda rezzak olan yaratıcımın huzurunda ondan rızık istiyorum diyerek ticaretini onun emirlerine uygun biçimde yapıp kazandıklarını da ondan bilmek ve yalnızca ona şükretmek ve bu ubudiyetlerini daha sonra kılacağı namazda toplu biçimde huzur-u ilahiye takdim etmek mi? Zaten namazdan önceki anlarımızda kulluğumuzu hatırlamayıp işlerimizi yaratıcımız adına yapmışsak kılacağımız temasla Rabbimize hangi şükürleri, hangi kullukları takdim edebiliriz ki? Eğer namazdan önceki anlarımızda da yaratıcının huzurunda onun adını, onun emirleri doğrultusunda yaşamışsak namaz ubudiyetlerimizde daha geniş manada kullukta bulunup böylece her anımızda bekaya pencere açabiliriz. Ve dünya ile ahiret iki ayrı oda gibi birbirine bitişik değil. Yani ahiret ölümden sonra başlayacak değil. Bütün hakikatli hakikat araştırıcılarının kabul ettiği gibi cennet ve cehennem şu anda mevcut. Diğer bir ifadesiyle ahiret şu anda vardır. Yaşadığımız her an ebedileştirilmek üzere oraya gönderiliyor. Dünyamız ahirete akıyor. Herkes şu fani dünyada ya hususi cennetini ya da hususi cehennemini yaşadığı anda örüyor. Dünyadaki hallerimizi kayyum olan yaratıcımız adına onun emirlerine uyarak yaşadığımızda o anlarımız onun beka vermesiyle beka buluyor. Tıpkı fotoğraf filmi kareleri gibi. Bu dünyadan ahiretimize daima manzaralar taşınıyor. Nefis ve şeytana tabi olduğumuzda ise o film kareleri yanıyor ve üzerinde hiçbir şey görünmüyor. Dolayısıyla ahirette yakıcı hiçlikler ve karanlıklar. Kısacası ahirete hazırlanmak için elimizde şu andan başka vakit yok. Her anı ilk ve son defa yaşıyoruz ve her an aynı ticaret sınavından geçiyoruz. Tek sermayemizi bekaya mı yatıracağız yoksa zevale mi harcayacağız? Gençliğimizi bize sonsuzluğu verebilecek zat-ı kayyuma mı satacağız? Yoksa dünyamıza yokluklar ve hiçlikler dolmasına sebep olan nefis ve şeytana mı? Öyleyse Bismillah deyip geçmiş anlarımız için istiğfar etmeye ve şimdiki ve gelecek anlarımızı gafletsiz bir imani şuurla yaşamak için ondan yardım istemeye ne dersiniz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Ezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Ezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Ezibona.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532-585-2459.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545-493-80-49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212-654-4314 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 Sadaka

0: Temiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.
6: Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

niyetini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

0: gözündeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı Umut'tur. Umut.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
2: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
1: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
2: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: بسم الله.

Ama kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel ve makbul işlere devam ederse, ona da mükafatını iki misli verir ve ona cennette kıymetli bir nasip hazırlarız.

Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Takva sizin sıfatınız olduğuna göre, namahrem erkeklere hitap ederken, tatlı ve cilveli bir eda ile konuşmayın ki, kalbinde hastalık bulunan bir şahıs, şeytani bir ümide kapılmasın. Ciddi, ölçülü konuşun.

0: وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
1: Hem vakarla evinizde durun da daha önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatınızı verin. Hülasa, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin şerefli hane halkı! Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor.

Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder.

Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, dürüst erkekler ve dürüst kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, hayır yolunda infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur.

Hani hem Allah'ın nimet ve ihsanına hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da hanımını boşamaya karar vermiş olarak sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen eşini yanında tut, Allah'tan kork demiştin. Allah'ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştin. Halbuki asıl Allah'tan çekinmen gerekirdi. Neticede Zeyd eşini boşayıp onunla ilişkisini kestikten sonra biz onu sana nikahladık ki bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri her zaman gerçekleşir.

Allah'ın kendisine takdir edip helal kıldığı bir hususu yerine getirmekte peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir.

Onlar öyle seçkin kimselerdir ki, Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. Onu sayıp çekinirler. Ondan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter.

Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin, onu sık sık anın, sabah akşam onu takdis ve tenzih edin.

Odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyiz ve rahmet indirir. Melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir.

Allah'a kavuşacakları gün selam iltifatıyla karşılanırlar. O onlara pek değerli ve cömertçe bir mükafat hazırlamıştır.

0: Ey şanlı peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı
1: ve da'iyen ila Allah bi iznihi ve siracan munira.
0: Allah'ın izniyle onun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik.
1: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا
0: Sen müminlere Allah'tan büyük bir lütfa nail olacaklarını müjdele.

Sakın kâfirlere, münafıklara itaat etme. Onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma. Ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter.

Ey müminler! Mümin kadınlarla nikah akdi yapıp da onlara dokunmadan kendilerini boşayacak olursanız, onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur. Bu durumda bağışlayacağınız hediyelerle onları memnun ederek güzel bir şekilde boşayın.

Ey peygamber! Biz şu gruplara dahil kadınları sana helal kıldık. Mihirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcan kızlarını, halan kızlarını, dayın ve teyzen kızlarını, bir de mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Bizim müminlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında gerekli kıldığımız mehir gibi hususlar zaten malumumuz olup onları bildirmiştik. Hibe yoluyla mehirsiz evlenmeyi sana mahsus kılmamız, nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması içindir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey peygamber! Eşlerinden dilediğini bir süre ihmal edip, dilediğini de yanına alabilirsin. Kendisinden bir süre uzak durduğun eşlerinden birini, tekrar yanına almanda sana bir vebal yoktur. Bu hal, onların sevinmeleri, mahzun olmamaları, yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları yönünden daha münasiptir. Allah, kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah alimdir, halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, müsamahası boldur.

Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir.

0: Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, peygamberin evine girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi rahatsız ediyor. Lakin utandığından size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikahlamanız asla helal değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
1: اِنْ تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
0: Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir.

Peygamberin eşlerine ve mümin kadınlara, babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve malik oldukları köleler hakkında bir günah yoktur. Bunlar onların evlerine gelebilir ve onlarla karşılaşabilirler. Bununla beraber, ey peygamber eşleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah her şeye şahittir.

muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat, rahmet ve senâ ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin.

Allah ve Resulünü çirkin iddia ve davranışlarıyla incitenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onları zelil eden bir azap hazırlamıştır.

Mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler bir iftira ve aşikar bir günah yüklenmişlerdir.

Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle. Ev dışına çıktıkları zaman dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları, onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Münafıklar, kalplerinde bir hastalık, iman zayıflığı bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de, sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.

0: İnsanlar senden kıyamet saatini sorarlar. De ki, ona dair bilgi Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَعْنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا
0: Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.

Onlar onun içinde devamlı kalacak ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır.

yüzleri ateşte kah bu yana, kah öbür yana çevrileceği gün, ah derler, ah ne olurdu, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik.

Ey ulu Rabbimiz derler. Sözün doğrusu biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar.

iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden akladı, beri olduğunu ortaya koydu. O Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söyleyin ki Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur.

Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular. Ama onu insan yüklendi. İnsan cidden çok zalim, çok cahildir.

0: Bunun varacağı sonuç da Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınlarınsa tövbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Sebe Suresi Mekki olup 54 ayettir. Bu sure-i şerife, ihtiva ettiği konulardan biri olan ve 15. ayette geçen Sebe halkı sebebiyle bu ismi almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve lehu'l hamdü fil âhireh ve huvel hakîmul habîr.
0: Bütün hamdler, güzel övgüler, gerçek ilah olan Allah'a mahsustur ki, göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ahirette de hamdler O'na mahsustur. O hakimdir, habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.

Yere giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa, O hepsini bilir. O Rahim'dir, Gafur'dur. Merhamet ve ihsanı boldur. Çok affedicidir.

Kafirler, başımıza gelecek kıyamet, dirilme ve duruşma diye bir şey yok diye iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için o gelecektir. O gaybları bilen öyle bir zattır ki, onun ilminden göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile kaçamaz. Zerreden daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki, her şeyi açıklayan kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın.''

Böylece Allah, iman edip güzel ve makbul işler yapanları ödüllendirir. İşte onlara bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır.

0: Ayetlerimize karşı koymak için çalışanlara, hükmümüzden kurtulacaklarını sananlara, iğrenç ve gayet acı bir azap vardır.
1: وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْد۪ي اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ.
0: Kendilerine ilim nasip edilenler, sana indirilen kitabın, Rabbin tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve o mutlak kudret sahibi, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilirler.

Böyleyken kâfirler kendi aralarında şöyle dediler: siz ölüp de tamamen parçalandıktan ve çürüdükten sonra size yeniden yaratılacağınızı söyleyerek peygamberlik iddia eden bir adam gösterelim mi?

yalan uydurup onu Allah'a mı mal ediyor, yoksa kendisinde delilik mi var? Bir türlü anlayamadık. Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içindedirler.

Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Elbette bunda Rabbine yönelen her kul için ibret vardır.

0: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
1: Biz Davud'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Ey dağlar, ey kuşlar, onunla beraber tesbih edin. Şevke gelip Allah'ın yüceliğini terennüm edin, dedik. Ayrıca demiri ona yumuşattık. Demiri şekillendirme kudreti verdik. Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap. Onları dokumada intizama dikkat et. Ve siz de ey Davud ailesi, hepiniz faydalı ve makbul işler yapınız. Çünkü ben yaptıklarınızı görüyorum, buyurduk.
0: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Onun sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafeydi. Onun istifadesi için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona ateş azabı tattırırdık.

O cinler ona kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leğenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davud hanedanı! Şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır.

Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. O yere düşünce cinler kesin olarak anladılar ki şayet gaybı bilmiş olsalardı kendilerini zelil ve perişan eden angarya işlerde devam edip gitmezlerdi.

0: واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Gerçekten Sebe halkına oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağdan soldan iki bahçe ile çevriliydi. Peygamberleri kendilerine dedi ki, Allah'ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, ona şükrediniz. Ne hoş bir diyar, ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rab.
0: فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ

Fakat onlar bu davete sırtlarını döndüler. Biz de onların üzerlerine kükremiş, hırçın mı hırçın, bentleri yıkan bir sel gönderdik. O güzelim bahçelerini, içinde sadece buruk yemişli, ılgınlık, biraz da dikeni çok, meyvesi az ağaçlardan ibaret, bozulmuş bahçelere çevirdik.

Biz inkar ve nankörlükleri sebebiyle onları böylece cezalandırdık. Zaten nankörlükte çok ileri gidenden başkasını cezalandırır mıyız?

Onların diyarlarıyla feyz ve bereket verdiğimiz kutlu beldeler arasında sırt sırta vermiş, biri birinden görülebilen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında düzenli ulaşım imkanları sağladık. Oralarda geceler ve gündüzler boyunca güven içinde gezin dolaşın dedik.

0: Fakat onlar, ya Rabbena, seferlerimizin arasını uzaklaştır diye dua ettiler ve böylece kendilerine yazık ettiler. Biz de onları dillere destan olan, hayret ve ibretle bahsedilen masal haline getirdik. Başka yerlere göç etmeleri suretiyle darmadağın ettik. Bunda elbette çok sabırlı, çok şükürlü olan kimselerin alacakları haydi ibretler vardır.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Hakikaten iblis, onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi. Muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç, onun peşine düştüler.

Aslında şeytanın onlar üzerinde bir sultası, zorlayıcı gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni, o konuda şüphe eden kimselerden ayırt edip ortaya çıkaralım diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi hakkıyla gözetlemektedir.

0: De ki, Allah'tan başka tanrılığını iddia ettiğiniz şeylere istediğiniz kadar yalvarıp durun bakalım. Ele ne geçireceksiniz? Onların ne göklerde ne yerde size verecekleri zerre kadar bir fayda yoktur. Onların oralarda en ufak bir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: Allah'ın huzurunda onun izin verdiğinden başkasının şefaatleri fayda vermez. Nihayet o kıyamet saati dehşetinden duydukları korku gelince, o dirilenler birbirlerine, Rabbimiz neye hükmetti diye sorarlar. Ötekiler, hak ve adalet neyi gerektiriyorsa o hükmü verdi derler. O yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür.

0: Söyle onlara, göklerden, yerden sizi rızıklandıran kimdir? Allah'tır de. O halde ya biz veya siz, ikimizden biri doğru yol üzerinde veya besbelli bir sapıklıktayız.
1: قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: De ki, siz bizim suçlarımızdan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanacak değiliz.
1: قُلْ

De ki, Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak, sonra da aramızdaki hükmü verecektir. O tam adaletle hükmeden ve her şeyi bilen bir hakimdir.

De ki, ona ortak saydıklarınızı bana gösterin bakayım. Hayır, öyle şey yok. Doğrusu şu ki, Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galip olup, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey Resulüm! Biz seni, bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler.

Bir de eğer doğru söylüyorsanız, vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, sizinle öyle bir buluşma günümüz var ki, ondan ne bir saat ileri geçebilirsiniz, ne de bir saat geri kalabilirsiniz.

0: Kâfirler, biz ne bu Kur'an'a ne de bundan öncekilere inanırız derler. O zalimleri, sen Rablerinin huzuruna duruşma için getirildiklerinde, birbirlerine laf atarken bir görseydin. Zebun edilen, dünyada güçsüz bırakılanlar, o kibirli olan önderlerine, ah, sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Siz olmasaydınız, biz de iman edecektik, diyecekler.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 12. Özel efem hayırlı günler diler.
0: Özel.
1: Özel FM.
13: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: düşünen insanlar için.
1: Muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit kaldılar, asla dalalete düşmediler veya beyletmediler, zalimlere karşı bir meyilleri olmadı, emrolundukları gibi dost doğru davranmaya gayret ettiler. Ama sapanlar güya kendilerince çok mesafe kat ettiler ve hak üzere yürüyüşlerine devam edenlere zaman zaman siz hala orada mısınız deyiverirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen emrolunduğumuz gibi dost doğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.
3: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
4: Un rızıkla gelen misafirler. Bereket direğini yıktığımızdan beri geçim darlığı denilen illet yakamızı bir türlü bırakmadı. Bu direk yıkıldıktan bu yana kazancın miktarı ne kadar da çok olsa geçinemiyoruz feryadı bir türlü dinmiyor. Bereket direğinin de ihtiyar ana babalarımız, dede ninelerimiz ve teyze halalarımız olduğunu daha önce beyan etmiştik. Onlar dışlandığı, evlerimizdeki yerleri boş kaldığı müddetçe asla geçim derdi bitmeyecek. Şimdi yeni bir bereket kaynağından bahsedeceğiz. Kim bilir, belki 100 defa duymuşsunuzdur. Ulul Azm peygamberlerimizden Hazreti İbrahim aleyhisselamın evinin hiç misafirsiz kalmadığını, misafirsiz geçen gecesini kayıpla geçirdiğinden haberdar olmuşsunuzdur. Bundan dolayı da bereketin ve bolluğunun hiç eksilmediğini de bilirsiniz. Misafirlerimiz de evimizin bereket direklerinden biridir. Yaygın bir söz vardır. Derler ki, misafir 10 rızıkla geliyor, birini yiyor, 9'unu bırakıp gidiyor. Doğrudur. Misafir 10 rızıkla gelir, bıraktığı 9 rızık girdiği evi ihya eder. Bereket gani olur. Lütuf bol olur, yenilir, içilir, giyilir ve kullanılır, gene de eyvah bitti endişesi yaşanmaz. Çok değil, 20-25 sene evveline kadar misafir ve misafirperverlik halkımızın kanına işlemişti. Evlerde haftada hiç olmazsa 2 gece misafir ağırlanıyor, haneler şen şakrak olurdu. Günümüzde misafir ve misafirlik sevimsizleştirildi. İnsanlar apartman hayatının yalnızlığının verdiği boşlukla zehir zemberek bir hayat tarzına müptela oldu. Evlerin küçüklüğü ve batıya özenti hanelerimizin bereket direklerinden birini daha yıktı. Yıkılan bu direk misafirlik müessesesi. Misafir bereketiyle gelir sözü de unutuldu. Bir şehirden öbürüne giden anne ve baba, kardeş, teyze, hala ve diğer akrabalar gittikleri yerdeki akrabayı değil kalmak için otelleri tercih ediyor. Kısa bir ziyaret veya cepten telefonla "Nasılsınız?" kabilinden hatır sormakla yetinilir oldu. Bu akşam size çoluk çocuk geleceğiz haberi ev halkını telaşlandırır bir noktaya gelmiş oldu. Hatta öyle sözler icat edildi ki misafirlik bu sözlerin yaygınlaştırılmasıyla sevimsizleştirildi. Şaka kabilinden söylenen fakat niyetleri alenileştiren bu sözlerden biri de "Misafir misafiri sevmez, ev sahibi her ikisini de sevmez" sözü. Toplumun bugün maalesef misafir anlayışı bu olmuş. Ne yazık ki yaygın olan geçim darlığının sebeplerinden biri de misafirsizlik tercihi. Evinizde bereket kalmadıysa, bir türlü dirlik düzenlik tesis edemiyorsanız, korkunç bir iç darlığı size hayatı zehir ediyorsa, bir şey oluverecekmiş gibi bir his yaşantınızı allak bullak ediyorsa, hanenizi misafirlerinize açın. Ananız, babanız, dedeniz, nineniz, kayınvalideniz, kayınbabanız evinizdeki yerlerini doldursunlar, oralar boş kalmasın. Misafirleriniz artsın, eksilmesin. Yüzünüzden tebessümü sakın ola eksik etmeyin. Bunlar bereket ve huzur vesilesi. Misafir hiçbir zaman yoksulluk getirmez. Tam aksine huzur ve bereket getiriyor. Yedirdikleriniz, tebessümlerimiz, hizmetlerimiz, tatlı dillerimiz hep birer sadaka oluyor.

0: tam yemeğe oturdunuz. O anda gelen misafir keyfinizi sakın kaçırmasın. Çünkü gelen bereketiyle geliyor. Gelen misafir için evde ne varsa o ortaya konulur. Yenilip içilir ve şükredilir. Önemli olan tatlı dil, güler yüz değil midir zaten? Biz hepimiz misafirlerimizi böyle karşılayalım ve böyle uğurlayalım. Misafirlerin önüne çok çeşit yemek koymak, evlerin darlığı, evin içindeki eşyaların bolluğu, yatak odası, misafir odası, çocuk odası, salon ve salomanje gibi evlerde bölümlerin oluşturulması, gelen ve giden misafirin arkasından konuşulması, misafirlerin ev sahibini kötülemek için bahaneler uydurması, batı kafa yapısının insanımızın beynine ur gibi saplanması gibi sebeplerle misafirlik artık tarihe gömüldü. Bu anlayışı evlerine yerleştirenler geçim darlığından kurtulamazlar. Geçim darlığı çekmemek için evlerimizi ihtiyarsız ve misafirsiz, dillerimizi de zikirsiz, gönlümüzü sevgisiz bırakmayalım efendim. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab.
2: Özel efem.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
2: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimizle
11: çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Özel FM. İslam ve Toplum. Recep Arslan. Rabbimiz insanı yoktan yarattı ve yeryüzünde insanı sorumlu olarak imtihan için gönderdi. Gerek yeryüzünün sorumluluğu, gerekse insanların kendi aralarındaki ilişkilerin nasıl olacağıyla alakalı hükümleri bildirmiştir. İmtihan olunmak da zaten emir ve yasaklar gerektirir. Önemli olan bu emir ve yasakları kim belirleyecek? Rabbimiz, insanı ben yarattım, onların üzerinde hükmeden hakim benim. Yani hakimiyet bana aittir buyurur. Ayette yaratmak da emretmek de ona aittir buyurur. Hükmeden hakim, yöneten, sevk ve idare eden, eğitip terbiye eden Rab, itaat edilecek ilah benim buyurur. Yani insanın hayatının her alanını sevk ve idare edecek dini ben belirlerim buyurur. Tahrif olmuş dinler ve toplumlar kendilerini halis din sahibi olarak görürler. Oysa Rabbimiz muhakkak ki Allah katında din İslam'dır ayetinde buyurarak kendi katında gönderdiği dinin İslam ve ahirette de kabul edeceği dinin de İslam olduğunu bildirmiştir. İnsan yaratıldı ve Allah'ın takdir ettiği zamanda sorumlu olduğu yere gönderilmekle emir ve yasaklar başladı. Hazreti Adem ve hanımı cennetteyken imtihan olundular. Sonra yeryüzüne geldiler ve imtihanları devam etti. Dünya hayatı için de gerekli olan emir ve yasaklar bildirdi. Bir aile için lazım olan emirler, eşler arası ilişkiler, çocuk eğitimi, helaller ve haramlar, kardeşler arası ilişkiler hususunda emirler geldi. Sonra akrabalıklar ve komşuluklarla ilgili emirler geldi. Cemaat oldular, ayrı emir geldi. Devlet oldular, emirler daha da genişledi. Topluluklar oluştu, daha geniş emirler geldi. Kur'an'ın bildirdiğine göre ilk şirk toplumu Hazreti Nuh kavmidir. Allah'la hakimiyet yarıştıran ve kendilerini din belirleyip yöneten Rab gören topluluk ilk onlarda gündeme geldi. Hazreti Nuh 950 yıl toplumun iman etmesi için mücadele verdi. Çünkü iman olmadan mümin, teslimiyet olmadan da Müslüman olunmayacaktı. Dolayısıyla da İslam toplumu meydana gelmeyecektir. Hazreti Nuh kavmiyle başlayan şirk ve küfür toplumu kıyamete kadar da bu haddi aşmışlıklarına, Allah'la hüküm yarıştırmalarına, batıl din ve toplum oluşturmalarına devam edeceklerdir. La ilahe illallah diyen, ben Allah'tan başka hükmedip din belirleyen, yöneten ve itaat edilecek ilah ve Rab kabul etmiyorum demiş olur. Hakimiyeti Allah'a vermek, hüküm içeren din belirlemeyi Allah'a vermektir. Dolayısıyla İslam, insan hayatının tüm alanlarının ölçüsünü belirleyen kurallar, emir ve yasaklardır. Bunun karşısına çıkarılmış her bir kural, yasa, ölçü, fikir, düşünce, bence, bana göreler birer din belirlemedir. Onlar hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler. Ayet

kendini başıboş zannedip kendi kendine yeterli olduğunu düşünür. İnsan hayatı için emir ve yasaklar belirleyip Allah'la hüküm ve yönetmede bir yarış haline girişir. Şeytan, Hazreti Adem'e secde etmek istemeyip bu konuda hüküm bana aittir düşüncesinde olduğu gibi insanların çoğu da bugün Allah'ın emir ve yasakları karşısında kendi kurallarını kendileri belirlemeye kalkarak hüküm bize aittir derler. İslam kabaca neyi emreder ve nasıl bir toplum oluşturur? İnsan kaynaklı dinler neyi emreder ve İslam'ın karşısında nasıl bir toplum oluşturur? İslam, ferdin, ailelerin, cemaatin, devletin ve ümmetin nasıl hareket edeceğinin ölçüsünü bildirir. İmanlarını, ahlaklarını, toplumsal ilişki olan akraba, komşu, siyaset, hukuk, eğitim, ticaret gibi nice alanlarda ve ibadetlerde neleri yapıp neleri yapmayacaklarının ölçüsünü bildirir. Bunun karşısında batıl olan dinler, yani laik, demokratik, sosyalist, kapitalist yasalar, Hinduizm, Budizm, Yahudilik, Hristiyanlık gibi nice dinler insan hayatının siyasetini, hukukunu, eğitimini, inancını, ahlakını, toplumsal ilişkilerini ve ibadet şekillerini oluşturur. Dolayısıyla Allah'ın dini olan İslam'ın karşısında yeni kurallar koymuşlar, yeni cemaatler ve toplumlar oluşturmuşlardır. İslam'ı ve toplumunu konuşabilmek ve anlamak için karşısına çıkarılmış olan dinleri, yasaları ve oluşturdukları batıl toplumları anlamak, İslam ve toplumuyla onlar arasında bir değerlendirme yapmayı gerektirir. İslam'ın ve oluşturduğu toplumun olmadığı bir yerde sizin anlattığınız İslam ve oluşturduğu toplumu zamanın insanlarının zihninde hayal kalmaktadır. Bahsettiğiniz geçmişe ise tarih diye bakmaktadırlar. İslam ve oluşturduğu toplum anlaşılmadan da böyle bir toplumu oluşturmak kolay olmayacaktır. Aslında devlet ve toplum yaşantılarıyla, tercih ve destekleriyle hakimiyetin ve itaatin kime ait, kime yapılmış olduğunu belirler, gösterirler. İnsan hayatını düzenleyen hükümleri belirleme işi olan hakimiyetin kime ait olacağını, toplum yaptığı destek ve tercihlerle belirler. Ya Allah'a kayıtsız, şartsız hakimiyet verilir ya da insana ve yönetimine verilir. İslam, toplumun iman, ahlak, toplumsal ilişkiler ve ibadetlerini düzenleyerek din, can, akıl, nesil, mal emniyetini sağlamak için devlet olurken, İslam'ın karşısına çıkarılan sistemler ve devletlerse kendilerini ve iktidarlarını korumak için toplum oluştururlar. Cemaat de, devlet de insan için vardır ve insan için olmaya devam eder. İnancı ne olursa olsun İslam devleti insanın beş emniyetini sağlar. Bu manada İslam devleti insan için aslında mutlak olmazsa olmazdır. Kur'an'ın yaklaşık %70'i devletin yapacağı hükümleri içerir. Bu da her insan için İslam devleti olmazsa olmaz demektir. İslam siyasi, eğitim, hukuk, ticaret ve benzeri alanlarda uygulanmayınca fert, aile, cemaat ve devletlerin dünyada geldiği durum akıl sahipleri için şimdi olduğu gibi apaçık ortada olmuştur. İslam toplumun inancı ne olursa olsun onların inançlarına göre akıl ve iradesini kendi özgür iradeleriyle kullanıp inançlarını seçme hakkı verir. İslam, hakla batılı ayırt edebilmesi için toplumu bilgilendirir ve nesiller yetiştirir. Beşerin ürettiği ve İslam'ın karşısına çıkarılmış olan yasalar, sistemler, kurallar, fikirler, insanın akıl ve iradesini kullanmasına engeldir. Aynı zamanda bu sistemler, insanlar akıllarını kullanmasınlar diye de her yönteme başvururlar. Ellerindeki tüm imkanlarla batıl ve hurafe ile doldurdukları sistemlerini ve topluluklarını korumak ve devam ettirmek için çalışırlar. Kendilerini sorgulatmadıkları gibi sistemlerini, kural ve yasalarını eleştiri konusu dahi yaptırmazlar. Oysa ki Rabbimiz kendi dini olan İslam'la insan ürünü olan dinlerle değerlendirme yaparak insanın akletmesi için kimin dini iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimseden daha güzeldir diye buyurur. Yani kimin dini daha adaletli, yaşamaya daha layık ve güzeldir? İslam,
toplumun 5 emri

niyetini korumakla hem dünyalarını hem de sonsuz ahiretlerini korumaya çalışır. Dünyanın ve içindeki insanın ihyası aslında sonsuz ahiret içindir. Oysa insan ürünü olan yasa ve sistemler, oluşturulan iktidarlar ve devletlerse sadece dünyada rahat etme ve sömürme üzerine kuruludur. Tüm çalışmaları sistemlerini koruma üzerinedir. Nice vergilerle kurdukları siyasi askeri oluşumlarla zulüm düzenlerini toplumlarına desteklettirir ve korumalarını sağlarlar. İslam, kendisine bağlı olan toplumun dünya ve ahiretlerini ihya ederken, batıl sistemler kendi iktidarlarını toplumlarına ihya ettirirler. İslam, insanın tüm mücadelesini, cehd ve gayretini, elindeki tüm imkanlarını cihat ve kıtal namına, her çabasını Allah'ın emrine göre yapmasını, karşılığını da ahirette alması için mücadele etmesini ister. Sadece Allah yolunda can verene şehit der. Batıl sistemlerse insanın tüm gayret ve çabasını kendi hükümleri ve iktidarlarının devam etmesi için yapmalarını isterler. Her sistem de kendi davası için ölmüş kimseyi şehit diye adlandırır. İnsan bulunduğu zaman ve yerde Allah'ın dinini yaşamaya çalışırken gösterdiği çaba ve gayreti cihattır. Mekke'de ve Medine'de verilen tüm mücadeleler birer cihattı. Allah'ın dini yeryüzüne yayılsın ve insanlar Allah'ın hükmü altında özgürce inançlarını yaşasınlar diye ölmek ve öldürmek de kıtaldir. Herkes mutlak davası uğruna ölür ve öldürür. İslam, kendi hükümleri yayılsın, batıl sistemler de kendi hükümleri yayılsın ister, mücadele edilmesini ister. İslam'ın mücadelesinin ahiret karşılığı varken, batılın mücadelesinin sadece dünya karşılığı vardır. İslam, cezayı gündeme getirir ki toplumunun beş emniyeti olan din, mal, can, akıl ve nesil emniyeti sağlansın. İnsan ürünü sistemler ve devletlerse cezayı gündeme getirirler ki kendi iktidarları korunsun ve saltanatları devam etsin. Oysa İslam ceza vermeye yol aramaz. Yapılan suçların hesabı ve verilecek ceza asıl ahirette Allahu Teala'ya aittir. İslamsa kendisine tabi olan toplumunu korumak için açıktan suç işlenmesine engel olur. Cezayı da caydırıcılık olsun için verir. Rabbimiz kullarına zulmedici değildir. Bir kulun hatasından diğer kullar zarar görmesin için cezayı gündeme getirir. Heysemi ve Darekutni'de geçen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlık itirafında bulunan birine "Öyle mi yapmış? Yok canım, sen böyle bir şey yapmazsın." deyip göndermiştir. Yine Ahmet bin Hanbel'de ve Ebu Davud'da geçen hadiste de zina ettiğini söyleyen bir kişiye ve kadına da aynı şeyi söyleyerek "Sen böyle bir şey yapmazsın. Seni biri mi zorladı? Aklın yerinde mi?" gibi sözlerle onlara ceza vermek istememiştir. Dört kez itiraf edince ceza verilmiştir. Zaten tövbe suçun ahiret cezasını siler. Zinada dört adil şahit veya kişinin kendi itirafı gerekir. Kişi itiraf etse de önce ceza verilmek istenmez. Beşeri sistemlerse İslam'ın ceza gerektiren tüm suçlarını serbest bırakmış ve yaptıklarından vergiler almaktadır. Böylece toplumların hem dünyalarını hem de ahiretlerini perişan etmektedirler. İslam toplumunun haset, hırs, kibir, riya, dünyevi hırs gibi nice kalbi hastalıklardan uzak tutmaya çalışırken, batıl ve insan kaynaklı sistem ve devletler tüm bu kötü hasletleri pompalarlar. Kapitalist ticaret bakışıyla ve reklamlarıyla toplumlarının dünya hırslarını kullanarak sömürürler. Dünyevi hırslar hasede, haset gıybete, iftira ve yalanlara sebep olmaktadır. Dünyevi kazanımlar da niceleri için kibre, riyaya sebep olacaktır. Bunlar amelleri yok ettikleri gibi kardeşliklere, dostluklara, komşu ve akrabalıklara zarar verecektir. Hadiste haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi amelleri yiyip bitirir, buyurulur. İslam, kardeşlik, akrabalık, komşuluk, İslam kardeşliği, itaat, ibadet gibi nice alanlarda emirlerle toplumunu ihya etmek ister.
İslam'ın hükümlerinden herhangi birini hayatımızdan çıkardığımız zaman onun yerini mutlaka insan yasası, fikri ve düşüncesi yani benceleri girecektir. Kur'an ve sünnet insan hayatında yaşanılacak, inanılacak eksiklik ve boşluk bırakmamıştır. İslam inanç esasına göre toplumu değerlendirir. Mü'mine mü'min, kafire kafir, müşrike müşrik, zalime zalim, fasıka fasık muamelesi yapar. Kendi tebaasının haklarını korusa da inançlarına göre vasıflandırır. Beşeri olan laik ve demokratik sistemlerse mü'min, kafir, münafık ve zalim ayrımı yapmadan herkese aynı muameleleri yapar. Hatta Allah ve Resulüne itaat eden ve hakimiyeti sadece Allah'a veren müminlere ayrımcılık yapar ve dinlerini yaşamalarına engel olurlar. Yani İslam inancı ve toplumun inançları noktasında ikiye ayırır. Hak ve karşısındaki tüm batıllar, İslam toplumu ve diğerleri diye ikiye ayırır. Fakat bugün niceleri İslam'la İslam'ın batıl dediklerini bir araya getirip yaşamaya çalışmaktadırlar. Batıl söylem ve yaşantının içinde nicelerinin hak görünme çabaları vardır. İslam'la laiklik ve demokrasiyi birbirine karıştırıp bir hayat yaşama çabaları. İslam, toplumun itaatini Allah'a yani kitabına, örnek olarak Resulüne, Allah'a ve Resulüne itaat etmek kaydıyla ve hakka uygun olmak şartıyla emir sahiplerine yapılmasını emreder. Ayette, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve emir sahiplerine de" buyurulur. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla birlemeyi, hakimiyeti kayıtsız şartsız Allah'a verip yalnız O'nun hükmü olan kitaba itaat etmeyi, hayatın tüm alanlarında örnek ve önder olarak Resul'e itaat ve tabi olmayı emreder. Batıl olan sistemlerse itaati mutlak olarak kayıtsız ve şartsız kendilerine yapılmasını isterler. Sadece kendi sözlerinin dinlenmesini, kendilerine boyun eğilmesini, toplum üzerinde tek söz sahibi kendilerinin olmasını isterler. Allah'ın yarattığı kullar üzerinde kendi kulluklarını uygularlar. Acizliklerini unutup hükmetme ve yönetme ardından da sömürme yarışındadırlar. İtaat, birine boyun eğmek, boyun eğdiğinin sözünü dinlemek ve emirlerini yerine getirmektir. Böyle bir teslimiyet kime yapılırsa itaat onadır ve onun kölesi olunur. İslam, yeryüzünde imtihanda olan insanı yaratılan kula köle olmaktan kurtarmak için çabalar. Batıl sistemlerse tam tersini yaparlar. Bütün mesele de zaten toplumun bunları anlamasını sağlamaktır. İslam, toplumunun fertleri hangi inanışta olursa olsun onları korur ve onların inançlarına karışmaz. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğrulukla sapıklık birbirinden ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a inanırsa kopması mümkün olmayan kulpa yapışmıştır diye ayette bildirilmiştir. Allah'a güvenme olan imanla Allah'la hüküm yarıştıran tağutları anlayarak reddetme ve birbirinden ayırmanın anlamı tevhiddir. Yani Allah'ı isim ve sıfatlarında birlemedir. Rabbimiz Resulüne ve tüm davetçilere dinde zorlama yapmamaları gerektiğini ve işlerinin sadece hakkı hatırlatmak ve anlamalarını sağlamak olduğunu bildirir. Hakimiyetin insana verdiği sistemlerde ise dinde zorlama vardır ve onlar sadece kendi inançlarına itaat edilmesini isterler. Batıl olan tüm inançlara karşı müsamaha gösterirler. Fakat müminlere aynı müsamahayı göstermezler. İslam eleştiriyi kabul ederken kişinin kendi kararıyla akletmesini ve iradesini kullanmasını ister. Onlarsa asla eleştirilmek istemezler. Bunu yapan müminleri de fitneci, hain gibi nice isimlerle kendi toplumları nezdinde karalamaya çalışırlar. İslam, insan yeryüzüne ne amaçla geldiğini bilsin, ruhlar aleminde verdiği ve ahirette sorulacak olan Rab sözünün gereğini yapsın, yaratılış amacı doğrultusunda bir hayat yaşasın diye insanlara nice emirlerle hatırlatma yapar. Batıl sistemlerse İslam'ın hatırlattığı tüm emirleri unutturup toplumların akıl ve iradelerini ipotek altına alarak sömürmek isterler.
zamanlarını, akıl ve iradelerini, bedensel güçlerini kendi saltanatları için kullanmaya çalışırlar. İslam, dünyada inancı ne olursa olsun her insan için vardır ve gönderilmiştir. Emir ve yasakları ise müminler içindir. Hak olan İslam, kendisine yöneleni ve himayesi altına gireni kendi koruması altına alır. Dolayısıyla da İslam'a, yani sadece Allah'a güvenip itaate davet herkese yapılmalıdır. Yani her insana gönderilen Kur'an'ın hükümlerini herkesin bilme hakları vardır. Ey insanlar! Ey Ademoğulları diye başlayan her bir ayet tüm insanlaradır ve onların bunu bilme hakları vardır. Çünkü Rabbimizin bu emirleri tüm insanlaradır. Davetçiler de bu emirleri onlara gücü ve ulaşabildiği kadar ulaştırmalıdır. İnsan mahsulü olan sistemlerse sadece kendi sömürdükleri toplumları için vardır ya da varmış gibi görünür. Onların hakkı anlamamaları için her türlü yola başvururlar. İslam, insanın şirk, küfür ve haram zulümlerini ortadan kaldırmak için vardır. Diğerleri ise hakkın üstünü örten küfrü Allah'la hayata hükmetme konusunda yarışıp kendilerini Allah'a ortak gören şirk ve haramları yaymak için çalışırlar. Kıyamete kadar da Allah'a itaatle batıla itaat eden fert, cemaat ve topluluklar olacaktır. Bütün mesele kimin nerede durduğudur. İslam, toplumun zaman içinde gelişimi için Kur'an'da 1000 civarında ayetlerle tıp, astroloji, fizik, biyoloji gibi ilmi ayetlerle nice alanlarda bilgilerle destekler. Onların zamana göre gelişimleri için yardımcı olur. Batıl sistemler ve toplumları ya da cahil kimselerse İslam'ın insanı ve toplumu zamanın teknolojisinden, biliminden uzak tuttuğunu söylerler. Onlar bunu söylerken batılı asıl ortaya atanlar Kur'an'ın bu bilgileriyle zamana ve onlara hükmederler. Niceleri Kur'an'ı sadece okurken birileri dünya sömürüleri için Kur'an'dan faydalanırlar. İnsana faydalı olacak nice bilgileri de insanın zararları için kullanırlar. İslam hayata hakim olup yaşanılan din ve toplumunu canlı ve hayatta tutarken İnsan ürünü olan sistemler kendi yasalarının yaşanılmasını, itaat edilip uyulmasını isterler. Kendilerini İslam'a nispet edenler de Kur'an'ı okuma noktasında ölçü, insan yasalarını ise yaşam noktasında ölçü kabul ederler. İslam yaşanılan dinken toplum okuma ve bilmeyi yeterli kabul etmiştir. Batıl sistemler de zaten böyle bilinmesini, yapılmasını isterler. Yoksa toplum, sömürenler adına hakkı anlayacak, böylece de onlar sömürülerine devam edemeyeceklerdir. İslam'ı yaşayan mümin ve Müslümandır. O canlı mesabesindedir. Batılı yaşayan müşrik ve kafirdir. O da ölü mesabesindedir. İslam, insanı tüm benliğiyle diri olmaya sevk ederken, batıl sistemler, tüm benlikleriyle ölü gibi olmalarını ve kendilerine itaat etmelerini isterler. İslam, toplumun sorunlarını kendi aralarında beraber paylaşmalarını ister ve vakıflar oluşturur. Sadakayı ve infakı teşvik eder. Düşenin yanında olunmasını ister. Komşusu açken tok yatılmasında kişinin vicdanen rahatsız olmasını ister. Toplumun menfaati için zekatları toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Batıl sistemlerse ihtiyaç sahibinin hakkı olan zekatı toplumun vicdanına bırakıp kendi sistemlerini koruyup güçlendirmek için onlarca vergilerle sömürürler. Toplumu kendi haline terk edip düşenin dostu olmaz bakışı verip düşene de önce kendi banka ve kurumlarıyla bir tekmede kendileri vururlar. İslamsa toplumunun fakirini korur, borçlusuna ve yetimine sahip çıkar, fakirini kalkındırır, muhtaç olanı evlendirir. Batıl sistemler de kendi toplumlarını yalnızlaştırıp, ferdileştirerek daha rahat sömürmek derdindedirler. Batıl anlaşılmadan hak, hak anlaşılmadan da batıl anlaşılmayacaktır. Yani la ilahe illallah anlaşılmadan itaat ve teslimiyet mutlak olarak Allah'a yapılmayacaktır. Herkes de kendi batılında hak diye yaşamaya devam edecektir.
Hak anlaşılıp batıl reddedilince mümin ve Müslüman fert, aile, cemaat ve toplum oluşacaktır. Batılın üstü hakla, hakkın üstü de batıllarla örtüldüğü sürece de batıl hükmedip yönetmeye devam edecektir. Mümin fertler yetişmeden mümin ve Müslüman aile oluşmaz. Mümin aileler olmadan da mümin cemaat, mümin ve Müslüman cemaatler olmadan da Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenen mümin ve onlara itaat eden Müslüman toplum oluşmaz. İman güvenmektir. İslam'sa güvendiğinize itaat edip teslim olmanızdır. İslam, el-hakim olan Allah'ın hakimiyet elinde olup hükmettiği hüküm ve yasalar, emir ve yasaklardır. İslam toplumu da bu emir ve hükümlerin oluşturduğu birlik ve aynı hedefe koşan topluluktur. Hakimiyeti sadece Allah'a verip itaati de sadece O'na yapanlardır. Laik ve demokratik sistemlerin ise dünyada oluşturdukları toplum ve nesiller ise ortadadır. Sürekli kullanılıp sömürülen, akıl ve iradeleri ipotek altına alınmış toplumlar, başsız sürü gibi her çobanım diyene tabi olup itaat ederler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a baş eğmeyenler, hatta baş kaldırıp hüküm yarıştıranlar, kendileri gibi aciz insanın kölesi olurlar. Bunu da kendilerince özgürlük sayarlar. Allah'a isyanı özgürlük sayan zamanın zavallıları. Yarının ne getireceğinden habersiz bu isyanlarına devam ederler. İslam toplumu Allah'a güvenerek bir korku içinde itaat ederlerken, batıl toplumsa bela ve musibetlerde Allah'a yönelirler. Korku gidince de batıl yaşantılarına devam ederler. Tarih boyunca her topluma gelen din İslam'dır. Bu zaman içinde kıyamete kadar hükmü değişmemiş olan İslam yine din olarak devam edecektir. İslam'ın hayata hükmetmesi için insanın ve toplumun onu gündemine ve hayatına sokması gerekir. Gündemde tutulan ve yaşanılan önde, diğeri arkaya atılmıştır. Ehli kitap için ayette Rabbimiz, "Onlar kitaplarını arkaya attılar, yani okudular fakat hayatlarına sokmadılar." diye bildirir. İslam'ın her bir emri hayatın bir bölümüne yön verir. Uyulmayan her bir emirle de o yerde haddi aşma, isyan ve itaatsizlik vardır. Batıl toplumlar Allah'ı akıllarınca gökyüzüne gönderip yeryüzünde ateist olarak hükmetme yarışındadırlar. Allah'ı yok kabul eden az bir ateist kesim hariç batıl toplumların çoğu deisttir. Yani Allah'ın varlığına inanırlar fakat hayatlarına hükmetmeyen ve yönetmeyen kabul ederler. Onun içinde hayatları için hükmetme olan hakimiyeti kendilerinde görürler ve görenleri de desteklerler. İslam akıl ve iradesini kendi tercihiyle Allah'a, kitabına ve Resul'ün örnekliğine teslim eden fert, aile ve toplum oluşturur. Fakat gerektiği gibi itaat edilirse, fakat nice peygamberlerin mümin aileleri, cemaatleri ve devletleri olmamıştır. Ama onlar İslam'ı yaşamakla ve davet etmekle sorumluydular ve öyle yaşadılar. Zamanın müminleri de aynı şeyle sorumludurlar. Hazreti Lut'un 30 ila 40 yıl davet yaptığı bildirilmiştir. Hanımı iman etmemiş, toplumdaysa bir tane inanan çıkmamıştır. Anlattığı İslam'a toplum itaat edip mümin olmamıştır. İslam kıyamete kadar haktır. Fakat toplum İslam'a itaat etmeden İslam toplumu oluşmayacaktır. Dolayısıyla toplum tercihiyle ya İslam'ı hayata hakim kılar ya da insan yasa ve hükümlerini. Elbette vesile olunan her şeyden kişinin kendisi sorumlu olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de mümin fert ve cemaat oluşturdu. Menin'de ise daha kapsamlı cemaat ve devlet oldu. İslam her dönemde yalnız Allah'a itaat ve ibadet eden toplumlar oluşturdu. Bu devam ettiği sürece de toplumun içinde her inanç sahibi emniyet içinde yaşadı. Tarih boyunca da İslam'ın gücü ve topluma sağladığı emniyetin şahitliği dünyaya gösterildi. Gelecek mutlak İslam'ın ve ona kayıtsız şartsız tabi olan mümin Müslümanların olacaktır. Mutlak olarak Allah'ın takdirinden başkası olmayacaktır. Müminlere düşen
zamanın şartlarına göre beraber çaba ve gayret etmeleridir. İslam da daha nice emirlerle toplumunu ihya edecektir. Elbette bu ihya kendisini, aklını, iradesini, malını, zamanını, maddiyatını İslam'a teslim edenler içindir. Recep Arslan. İslam ve Toplum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, pak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek güce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir.
sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
13: De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala men erselahullahu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Hamdolsun alemlerin Rabbine, insanı en güzel fıtratla yaratana, Furkan'ı bize hayat düsturu olarak indirene. Salatu selam olsun Allah'ın vahyettiğini en güzel şekilde tebliğ edene, tebliğ ettiğini yaşayan, yaşatmak için mücadele verene, bu yolda nice azim, gayret ve fedakarlık örneği sergileyene, nice sıkıntı, yokluk ve acılara göğüs gerene, hamdolsun kainatın efendisine, Resulü Sekareyne, onun temiz ve nezih ailesine, hak davaya gönül verip onun uğrunda nice fedakarlıklar sergileyen sahabilerine, sarsılmayan, geri adım atmayan o yiğitlere, kıyamete kadar Resulün irşad ettiği hidayet yolunda azim ve şevkle yürüyen, ona hidayet rehberi bilen bütün mümin gönüllere, Allah Resulünden bize uzanan, Rabbimizin tavsiye ettiği, kısaca şer-i şerif içerisinde yorularak ahlakımız olarak bize yerleşmesi gereken güzellikleri paylaşmaya ve nasihatleri sizinle birlikte yad edip, dile getirip, üzerinde tefekkür edip yeniden gönlümüzde ve zihnimizde yoğurmaya. Bu çerçevede 38. nasihati paylaşıyoruz. Ve kısaca şöyle diyoruz: çocuklarınızı açık sözlü yetiştiriniz. Özü, sözü doğru olmak çok güzel bir haslettir. Doğruyu güzel bir ifadeyle dile getirmek ayrıca güzelliğe güzellik katar. Uyumluluk, sadakat ve vefa iman ile bütünleştiğinde hayran olunacak bir yücelik kazanır. Ubade İbni Sabit radıyallahu anh'ın Allah Resulüne nasıl biat ettiğine iyi dikkat ediniz. Biz Allah Resulüne hoşumuza giden gitmeyen, acı tatlı, iyi ve kötü günde itaat etmek, kendisine mesuliyet verilenlere karşı gelmemek, nerede ve ne durumda olursak olalım Allah uğrunda hiç kimsenin kınamasından, baskısından, korkmadan, çekinmeden hakkı dile getirmek üzere biat ettik. Bu biat 2. Akabe buluşması sırasında yapılmıştır. Bu rivayet için Sahih-i Buhari'nin Ahkam bölümüne bakınız. Kısaca hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin naklettiği bir hadis-i şeriftir. Ubade'den bize gelen bu kelimeler Allah Resulü'nün bir müminin nasıl olması gerektiğinin, nasıl bir bağlılık istediğinin de özetidir. Arzumuz yavrularımızın bunu gerçekleştirecek bir anlayış ve yapıda yetiştirilmesi, bu duygularla filizlenip gelişmeleridir. Açık sözlülük, edep ölçüleri içinde olduğu sürece güzel ve asil bir haslettir. Duygular ve düşünceler iyi bir üslupla ve dürüstçe ifade edildiği zaman insanlarla paylaşılır ve tesiri gönülden gönüle sirayet eder. Kaynayarak dış dünyaya çıkan ve şırıldayarak akan sular nasıl daha güzel, nasıl daha temiz ve daha berrak ise, insan gönlünde safiyet ve tazelik duygusu uyandırıyorsa, duygu ve düşünce kaynağından çıkan kelimeler ve cümleler de böyledir. Kaynayan ve akan suların nasıl diğer sularla buluşma, kaynaşma ve güçlenme ihtimali daha yüksek ise, zihinlerde şekillenip güzel kelimelerle dış dünyaya akseden düşüncelerin de paylaşılma, zenginleşme, güçlenme ve arzu edilen hedefe doğru yol alma ihtimali daha yüksektir. Müslim'in Sehel İbni Es-Saidi'den naklettiği bir hatırada yer alan bir açık sözlülük örneğini paylaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir içecek getirildi. Getirilen içecekten içti. Sağında bir çocuk duruyordu. Solunda yaşlı insanlar vardı. Çocuğa, "Bana izin verir misin? İçeceği onlara vereyim," buyurdu. Çocuk, "Hayır vallahi. Senden gelen nasibi başkasına kaptırmam. Başkasını bu konuda kendime tercih etmem," dedi. Bu sözler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabı onun eline verdi. Hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in Eşribe bölümündedir. Bir başka rivayette kabı onun eline tutuşturdu şeklinde yer alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, orada bulunan bütün sahabiler de küçük delikanlının asıl hedefinin Allah Resulü'nün arzusunu geri çevirmek, bencillik etmek veya küstahlık sergilemek olmadığını biliyorlardı. O Allah Resulü'nün içtiği kaptan içmek istiyordu. Belki bir daha ele geçiremeyeceği bir fırsatı kaçırmak istemiyordu. İstediği dünyalık değer olan bir şey değildi. O gönlünde doğan bir arzuyu açık bir ifadeyle dile getiriyor, istediğini de elde ediyordu. Allah Resulü de ona kırılmamıştı, gücenmemişti. Çünkü onun ne yapmak istediğini hissetmişti. Belki de bu yavruya karşı sevgisi de artmıştı. Çünkü o Allah Resulü'nü gerçekten seviyordu, bunu da ameline aksettiriyordu. Uhud gazvesi öncesi saflar arasına karışan 13, 14, 15 yaşları arasındaki çocukları hatırlayınız. Kimi Efendimizin gözüne takılır da cihada katılmasına izin verilmez korkusuyla saflar arasında kendini saklamaya çalışıyor. Kimi de boyunu büyük göstermek için ayak parmaklarının üzerine yükseliyordu. Onların bu hali, yiğitçe ve pervasız duruşları, cesaretleri, iştiyakları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar duygulandırmıştı. Yine de yaşları küçük olduğu için onları saflardan ayırmıştı. O günlerde 15 yaşlarında olan Rafi'in babası oğlunun cihat saflarından ayrılmasını istememiş, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, o çok iyi ok kullanıyor, iyi bir atıcı," demiş ve oğlunun cihat saflarına kalmasını sağlamıştı. Bunun iyi takibini yapan, gözden kaçırmayan ve iyi değerlendiren bir başka küçük delikanlı Semura İbni Cündüp radıyallahu anh da Allah Resulüne gelerek, "Ya Resulallah, Rafi'ye izin verdiniz, beni savaşa kabul etmediniz. Ben onu güreşte yeriyorum," diyordu. Yapılan güreşte gerçekten yenerek cihat meydanında büyüklerinin arasında yer almayı da başarıyordu. Bunu biliyorsunuz, bununla ilgili rivayetlerin de çok olduğunu biliyorsunuz. Uhud Savaşı ile ilgili karıştıracağınız her siyer kitabında bu tatlı, bu güzel hatırayı bulabilirsiniz. Onun ve diğer küçük delikanların bu davranışlarının daha sonra yaşanan sıcak çatışmada payı ve tesiri olduğuna biz inanıyoruz. Gönüllerde bıraktığı izlerin de derin olduğuna da inanıyoruz. Bugün bile bakınız, yad ediyoruz. Taze gençlerin bu cesaret ve tavırlarının büyüklerini nasıl heyecanlandırdığını, ateşlediğini sizler yeniden düşününüz. Önceki yıllarda çocuklarımız çekingen yetişiyordu. Duygu ve düşüncelerini söylemez, sorulan soru çok defa cevapsız bırakırlardı. Günümüzdeki çocuklar ise biraz daha şımarıkça. Bir şey istediklerinde rahat istiyor, canlarının istediğini daha rahat ve ısrarla dile getiriyorlar. Eskisi kadar büyüklerden çekinmiyorlar. Elbette herkes için aynı şeyleri söylemenin mümkün olmadığı da ayrı bir gerçek. Eski ile yeni arasındaki ciddi farka rağmen günümüzün çocuklarına duygu ve düşüncelerini açık ve güzel kelimelerle dile getirmediklerini hissediyor, o gözle de bakıyoruz. Açık sözlülük olarak ifade ettiğimiz o çocuk safiyetiyle bütünleşen güzelliği ne yazık ki yakalayamadıklarını da görüyoruz. Onların tatlı buluşları evleri şen gülücüklere boğmuyor. Misaller anlatmaya yardımcıdır. Hepinizin hayatında açık sözlülüğün, çocukça ve zekice buluşların güzel misalleri vardır. Onları göz önüne getirdiğinizde neyin murat edildiğini daha iyi anlayacaksınız. Onları hatıra dağarcığına kaydediniz, sonraki yıllarda da neşe kaynağınız olacaktır. Belki de torunlarınız da anne veya babalarının çocukluk hatıralarını paylaşacaksınız. Bu da eve farklı bir neşe, farklı bir eskiye uzanış duygusu getirecektir. Şimdi böyle bir misali paylaşıyoruz. Biz kendimiz evin bütün fertleri olarak genelde dondurmayı severiz. Antalya'da kaldığımız yıllarda sıcak bir yaz gününde arabayla caddede ilerliyorduk. Çocuklar aralarında anlaşarak arabanın arka koltuğunda hep birden el çırpıp "Babam bize dondurma alacak," demeye başlamışlardı. Aynı şeyi Mekke-i Mükerreme'de de yaparlardı. Gece serinliğinde Arafat'ta dostlarla oturmaya giderdik. Dönüşte de dondurmacının yakınlarından geçtiğimizde bu el çırpışları ve neşeli isteği duyardık. Her zaman olmasa da zaman zaman alırdık. Burada da çok geçmeden dondurmacının yerini öğrenmişlerdi. Yakınlarından geçerken aynı arzuyu aynı tempoyla dile getiriyorlardı. Mekke'yi hatırlattığı için güldük. Sonra tamam, size yarım kilo dondurma alayım dedim. Olmaz dediler. Yarım kilo dondurma kime yeter? O bizi daha da iştahlandırır. Hem kendimiz kanaat etsek bile gözümüz doymaz. Yumuşak anımızı bulduklarına inanarak cesaretlenmişlerdi. Altı kardeştiler ve iyi dondurma yerlerdi. Her birinden ayrı bir fikir geliyordu. Asıl derdin gözlerin doyması olduğunu ittifakla vurguluyorlardı. Mesele gözün doyması mı diye sordum. Hep birden evet dediler. Bana göre tuzağa düşmüşlerdi. Tamam dedim. Dondurmayı alıyorum. Evde oturduğun masanın bir tarafına ayna koyuyorum. Dondurmayı da aynanın önüne yerleştiriyorum. Dondurma iki katına çıkıyor. Aynı şekilde üç katına da çıkarabilirim. Böylece gözünüz doymuş olur. Kendime göre meseleyi çözmüştüm. Şimdi ne diyeceklerdi onu merak ediyordum. Ancak henüz ilkokulun ilk basamaklarında olan kızımdan gelen itiraz bütün dengeyi bozdu. Hayır, doymaz baba dedi. O zaman sadece dondurma çoğalmıyor. Dondurmanın başına oturanlar da çoğalıyor. Bunun nice değişik örneklerinin sizin ailenizde de yaşandığına inanıyorum. Onları koruyunuz ve çoğaltınız. Ancak açık sözlülük küstahlığa, cesaret cürete, dik başlılığa dönmemelidir. Olgun, cesur, zeki, atılgan, düşüncelerini yaşının samimiyeti içerisinde ve güzel bir üslupla ifade eden, kendisine değer verildiğinde şımarmayan, kendine güvenen, dürüst, imanlı, İslami değerleri bilen ve onlarla yorularak yetişen yeni bir nesle olan ihtiyacımız gerçekten büyüktür. Yarınlarımız için bu nesli yetiştirmek zorundayız. Gayretlerimize Rabbimiz bereket verecek, ufkumuz açılacaktır, güzellikler birbirini takip edecektir. Yavrularınızı edepli, zeki ve açık sözlü, açık gönüllü olarak yetiştiriniz. Bunda güzellik vardır. Bir başka nasihati paylaşıyoruz. Bu 39. nasihat. Aile sırlarınızı dışarıya vermeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahrem sırların başkalarına aktarılmasını yasaklamıştır. Bunu oldukça ağır sayılacak kelimelerle ifade etmiş ve şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında en şerli insanlardan biri de hanımıyla birçok mahrem sırrı paylaştıktan, arada perde kalmadıktan sonra kadının mahrem sırlarını yayan insanlardır. Ebu Sa'idin el-Hudri'den gelen bu hadisin yine Sahih-i Müslim'de yer alan bir başka rivayetinde de karı koca arasında mahrem sırlar kıyamet günü Allah katında emanetlerin en büyüklerinden biri sayılmış, sırrı yayış bir nevi ihanet kabul edilmiştir. Bununla ilgili rivayeti Sahih-i Müslim'in nikah bölümünde bulabilirsiniz. Aile içinde yaşananların büyük bir kısmı aile mahremiyetinden sayılır. Bunların dış dünyaya duyurulması veya bir şekilde sızdırılması doğru değildir. Meşru bir nikah akdiyle bir araya gelerek yuva kuran karı koca birbirine en yakın iki insan haline gelirler. Birçok sırrı ve geleceğe yönelik hayali paylaşırlar. Yuvalarını yarınlara hazırlarlar. Şüphesiz yuvanın temeli karşılıklı sevgi, hürmet, merhamet ve şefkat üzerine kurulu olmalıdır. Ancak rüzgarlar her zaman istenilen yönlerden, istenilen hızlarda esmezler. Bazen hırçınlaşabilir, bazen ters yönden vurabilir, bazen yağmur, bazen de tozla karışık olabilirler. Aile içinde yaşananlar da böyledir. Beklenmeyen fırtınalar çıkabilir, soğuk rüzgarlar esebilir. Elbette baharlar da yaşanır, pırıldayan güneşler de görülür, elbette çiçekler de açabilir. Bunların hangilerinin aile sırrı olduğu gibi değerlendirilmeli, nelerin başkalarıyla paylaşılabileceğine iyi karar verilmelidir. Ailede yaşanan her şey dış dünyaya aksetmemelidir. Dış dünyaya duyurulan sırlar, ailenin ve aile fertlerinin değer kaybına sebep olurlar. Yaraları büyütür, kötü emsal teşkil ederler. Anne ve babalara, aile büyüklerine nelerin anlatılabileceği de iyi seçilmeli, onların zihinlerinde bulanıklık, kalplerinde tedirginlik bırakacak, yanlış kanaat edinmelerine, hatalı adım atmalarına sebep olacak bilgiler verilmemelidir. Sözler yaylardan çıkan oklar gibidir. Söylendikten sonra bir daha geri alınmaları mümkün değildir. Açtıkları yaralar uzun zaman diliminde bile kapanmayabilirler. Defterlere yazılar yazıyorsunuz. Sonra siliyorsunuz. Sildikten sonra bile gerçekten silginiz iyi olsa da ne yazık ki geride iz kaldığını, kir kaldığını göreceksiniz. Bütünlüğüyle o defter sayfasını eski haline getirmek mümkün değildir. Onun için bu yanlışlıkları yapmayınız, geride kötü izler bırakmayınız, kir bırakmayınız. Başkalarının duymadığı hatalar enfeksiyon kapmamış yaralara benzer. Çabuk iyileşirler. Onlara sürülen pişmanlık merhemleri tesirini çok daha çabuk gösterir. Bir mümin başka bir mümin kardeşinin şahit olduğu öğrendiği kusurlarını bile örtmek, sırlarını saklamak için çırpınır. Kusurların tamiri ve tekrarlanmaması için üzerine düşeni yerine getirmeye çalışır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir Müslümanın kusurunu örterse, ayıbını sırrını saklarsa, Allah da dünya ve ahirette onun kusurunu örter, ayıbını saklar buyurur. Bu hadis-i şerif, Müslim'in zikir bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Bir insan, başka insanların sırrını korumak zorunda ise, kendi aile sırları konusunda daha da titiz olmalıdır. Aile sırrı sayılan şeyler, çok defa başkalarını ilgilendirmeyen, öğrenilmesi başkalarına fayda getirmeyen, aileye ciddi zararlar veren, belli bir mahremiyeti olan sırlardır. Bu tür sırların, dertleşme niyetiyle de olsa başkalarına aktarılması doğru değildir. Paylaşılan sırlar çok defa sır olmaktan çıkar. Hazreti Ali radıyallahu anh, sırrın senin esirindir. Onu başkasına söylersen sen onun esiri olursun der. Bu çok doğrudur. Bir insan zayıflık göstermemiş, bir insan zayıflık göstermiş, kendi sırrına mahremiyetini saklamaya sabredememiş ise bunu başkasından beklemesi elbette ki doğru değildir. Hele de eşlerin birbirinin kusurlarını başkalarının yanında dillendirmeleri, eşlerini çekiştirmeleri ciddi bir hatadır. Bu davranışları sadece eşlerinin değil, kendilerinin ve ailelerinin değerini de düşürür. Zihinlerde kusur ve zayıflıkları ile yer etmesilerine sebep olur. Eşler birbirlerinin elbisesi gibidirler. Haramdan korunmada, sadakat ve ahlaki güzelliklerini korumada, birbirlerine yardımcı, sırlarını saklamada emin, hataları ve kusurları örtmede perdedirler. Çocuklarınızı da aile sırlarını saklamaya alıştırınız. Onlara bazı şeylerin sır olduğunu anlatınız, hissettiriniz. Küçük olsalar da bunu anlayacak ve hissedeceklerdir. Akraba ve dostlarınızın çocuklarının ağzından aile sırlarını almaya çalışmayınız. Onları aile sırlarını korumaya teşvik ediniz. Bununla ilgili bir hatırayı Enes radıyallahu anh'tan dinliyoruz. Ben çocuklarla oynarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Bize selam verdi. Peşinden beni bir iş için gönderdi. Bu yüzden annemin yanına varmakta geciktim. Yanına geldiğimde annem, seni geciktiren neydi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni bir iş için göndermişti dedim. İşi neydi diye sordu. Bu sır diye cevap verdim. Ben böyle deyince annem, Allah Resulü'nün sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Hadisin devamında Enes radıyallahu anh'ın kendisinden bu hadisi duyan ve nakleten Sabit'e, Allah'a yemin olsun ki Sabit, onu birisine söyleyecek olsaydım sana söylerdim dediği yer alır. Hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de Fadail-i Sahabe bölümündedir. Enes radıyallahu anh bir başka rivayetinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir sır söyledi. Şu ana kadar onu hiç kimseye söylemedim. Ümmü Süleym bu sırrı sordu, ona da söylemedim der. Bu da Sahih-i Buhari'nin İstizan, Sahih-i Müslim'in Fedail-i Sahabe bölümündedir. Ümmü Süleym, Enes'in annesidir. Fazilet yüklü, hayır ve takva dolu bir kadındır. Son derece zeki ve olgun birisidir. Oğluna Allah Resulü'nün sırrını saklama konusunda yaptığı tavsiye de çocuğun hayır ve salahını isteyen mümine bir kadının yapması gereken tavsiyedir. O ne yaptığını bilen şuurlu bir annedir. Ailenizin sırlarını saklayınız. Çocuklarınıza da aile sırlarını dışarıya vermeme şuurunu aşılayınız. Şimdi 40. nasihati paylaşıyoruz. Ve şöyle diyoruz. Eşinizin ve çocuklarınızın duygularını iyi anlayınız. Kendinizi onların yerine koyunuz. Ve olumlu yönde adımlar atınız. Ayşe Validemiz 40. nasihat. Eşinizin ve çocuklarınızın duygularını iyi anlayınız. Zaman zaman kendinizi onların yerine koyunuz ve olumlu yönde adımlar atınız. Ayşe Validemiz Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Müminlerin imanı en olgun olanı, ahlakı güzel olan ve ailesine hoş muamelede bulunan, onlara karşı sevgi ve şefkatle davranandır. Aile içinde ve dışında yaşanan hadiselere sadece kendi bakış açınızdan bakmayınız. Sadece kendi fayda veya zararınız açısından değerlendirmeyiniz. Eşleriniz, çocuklarınız, hatta anne ve babanız, yakınlarınız ve dostlarınız açısından da bakıp değerlendiriniz. Rabbimizin bize bahşettiği akıl, zeka ve irade bütün bunları dakikalar, saniyeler içinde değerlendirecek güçtedir. İnsanların aynı hadiseye bakış açıları farklı olabilir mi? Farklı kanaatler ortaya çıkar mı diye sorulacak sorulara cevap elbette ki evet olacaktır. Bir mağazanın vitrini önünde iki insan düşününüz. Birisi ihtiyacı olan elbiseyi arıyor, diğeri vitrinin tertip ve düzenini seyrediyor ve o anda bu vitrinin daha iyi nasıl tanzim edilebileceğini zihninde canlandırıyor. Bu iki insanın aynı vitrine bakış açılarının birbirinden ne kadar farklı olacağını tahmin edebilirsiniz. Kız çocuklarıyla erkek çocukların oyuncak seçişlerindeki farklılıklarına da dikkat ediniz. Hanımların renk ve koku konusunda erkeklere göre daha hassas oldukları, biraz dikkat eden bir insanın gözünden kaçmayacaktır. Hassasiyet ve dikkatler yaşlara göre de değişir. Gençler, yaşlar, çocuklar içinde bulundukları şartlar birbirinden ne kadar da farklı değerlendirirler. Bunun daha nice misallerini sizler de bulabilirsiniz. Onun için bir çatı altında yaşayan insanların birbirini daha iyi anlamaya, birbirinin bakış açılarını daha iyi değerlendirmeye ihtiyaçları vardır. Bunun en iyi yollarından biri de zaman zaman kendimizi onların yerine koyarak onlar gibi düşünmek, onları anlamak ve onlara anlayışlı davranmaktır. Bu aradaki bağları güçlendirecek, yuvanın saadetini, fertlerin ecrini artıracaktır. İbn Kesir rahmetullahi aleyh, onlara iyilikle güzellikle muamele edin ayetini tefsir ederken şöyle der: hanımlarınıza güzel sözler söyleyin. Davranışlarınız da imkanınız derecesinde, kılık kıyafetiniz de güzel olsun. Siz onların nasıl güzel sözlerinden, güzel davranışından, düzgün ve temiz kıyafetinden hoşlanıyorsanız, siz de onlara karşı böyle olmalısınız. Rabbimiz, erkeklerin kadınlar üzerinde temiz fıtratların kabul ettiği, şer-i şerifin tasdik ettiği hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır buyurur. İyi geçimin, hoş muamelenin temeli eşlerin, aile fertlerinin birbirlerini anlamaları, birbirlerine anlayış göstermeleri, değer vermeleri, aile içinde ve dışarıda güzel ahlaklı olmalarıdır. Ve unutmayalım, bir yani güzel ahlak, hayırlı amel ve takva sahipleri elbette ki cennetlerdedir. Facirler, kötü ve reziller şüphesiz cehennemdedir. Bugün mümin gönüllerin kendi öz yurtlarında garip ve boynu bükük duruma düşürüldükleri, nice hak ve hukuklarının gasp edildiği, tekbir sesleriyle fethedilen bir diyarda horlanmaya ve yabancı duruma düşürülmeye çalışıldıkları acı bir gerçek olarak gözler önündedir. Böyle bir durumda kendi yuvasının sıcaklığını hissedemiyor. Güven ve huzuruyla kalbi rahatlamıyor. Dış dünyada yediği darbelere bir başka darbe de yuvasından, yuvasının fertlerinden geliyorsa, bunun gönüllerde estireceği fırtınayı düşününüz. Elinizdeki imkan veya gücü kötüye, hak gaspına, başkasına acı veya huzursuzluk vererek nefsin azgınlıklarını tatmine kullanmayınız. Ve unutmayalım. 1. Güzel ahlak. Hayırlı amel ve takva sahipleri elbette ki cennettedir. Facirler, kötü ve reziller de şüphesiz cehennemdedir. Bunlar iki ayet-i kerimedir. İnfitar suresinin 13 ve 14. ayetleri. Bugün mümin gönüllerin kendi öz yurtlarında garip ve boynu bükük duruma düşürüldükleri, nice hak ve hukuklarının gasp edildiği, tekbir sesleriyle fethedilen bir diyarda horlanmaya ve yabancı duruma düşürülmeye çalışıldıkları acı bir gerçek olarak gözler önündedir. Böyle bir durumda kendi yuvasının sıcaklığını hissedemiyor. Güven ve huzuruyla kalbi rahatlamıyor. Dış dünyada yediği darbelere bir başka darbe de yuvasından, yuvasının fertlerinden geliyorsa, bunun gönüllerde estireceği fırtınayı düşününüz. Elinizdeki imkanı veya gücü kötüye, hak gaspına, başkasına acı ve huzursuzluk vererek nefsin arzınlıklarını tatmine kullanmayınız. Bu size büyük zarar olarak geri dönecektir. Bunun şuurunda ve farkında olunuz. Şu emri ilahiye kulak veriniz ve mümin gönüllere eziyet verenlerin akıbeti üzerinde tefekkür ediniz. Bu Ahzab suresinin 58. ayet-i kerimesi. Mümin erkekler ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı hak etmedikleri bir gerekçeyle eziyet veren, zulmedenler şüphesiz büyük bir buhtan, apaçık bir günah üstlenmişlerdir. Bu ayeti tekrar tekrar okuyunuz ve cemiyet içinde yaşananları, Rabbinin emrettiği gibi yaşamak isteyenlerin uğradıkları mağduriyetleri ve iblise uşaklıkta yarışanların gayretlerini, işgüzarlıklarını, hırslarını ve kinlerini iyi değerlendiriniz. Böyle bir denizde yol alırken aile geminizin ne kadar sağlam olması gerektiğine de siz karar veriniz. 41. Nasihat. Varlık sizleri şımartmasın. Yokluk sizleri sızlandırmasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu irşat ve ikazını bizlere aktarıyor. Allah sizin şekillerinize, malınızın ne kadar olduğuna bakmaz. Sizi bunlara bakarak değerlendirmez. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Dünya hayatı fanidir. Ne milyonlarca, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu irşat ve ikazını bizlere aktarıyor. Allah sizin şekillerinize, ne kadar malınızın olduğuna bakmaz. Sizi bunlara bakarak değerlendirmez. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Hadis-i şerif, Sahih-i Müslim'in bir ve sıla bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Ayrıca Hucurat suresinin 49. surenin 13. ayetine bakmalısınız. Dünya hayatı fanidir. Ne milyonlara hükmeden hükümdarlara, ne binlerce insana yetecek kadar malı mülkü olanlara, ne dünya kadar bilgisi olan alimlere, ne de insanlara kan kusturan zalimlere, ne bilmediğini bile bilmeyen cahillere, ne safahat içerisinde yüzenlere, çılgınlıklarına yeni çılgınlıklar ekleyenlere, ne de mazlumlara, çilekeşlere, ne de birçok kimsenin bilmediği uzak diyarlarda, yamaçlarda, ormanlarda, ağaçlar kayalar arasında sessizce yaşayanlara kalmamıştır. İnsan dünya hayatında bir yolcudur. İmtihan geçiren bir yolcu. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanlar böyledir. Bunun istisnası da yoktur. Bu gerçeği herkes bilir. Binlerce insan dillendirir. Ancak çok az insan hayatını bu gerçeğe göre tanzim ve tertip eder. Ömrün son demlerinde dahi bitmeyen hırslar, bile bile yanlış atılan adımlar, yenemeyecek, giyilemeyecek kadar biriktirmeler, her gün birbirini takip eden lüks ev eşyası ve arabalar. Dünya hayatının ötesine hazırlıktan uzaklık, ebedi dünyadaki evimizin nerede olması ve nasıl döşenmesi gerektiğine dair gösterilen gaflet ve daha nice boş oyalanışlar. Bütün bunlar düşünen beyinler için gerçekten ibret vericidir. Herhalde dünyanın faniliği gerçeğini sık sık birbirimize hatırlatmaya, değişik vesilelerle dile getirmeye ihtiyacımız var. Çünkü unutuluyor, unutulmak isteniyor, hatta hatırlanılmaması her şeyin dünya hayatına göre tazım edenleri huzursuz ediyor. Herhalde dünyanın faniliğini, gerçeğini sık sık birbirimize hatırlatmaya, değişik vesilelerle dile getirmeye ihtiyacımız var.

tencide etmiş, yazının kaldırılmasını istemişlerdi. Rabbimiz de hatırlat, öğüt ver. Şüphesiz doğruları hakkı hatırlatış, Allah için öğüt, mümin gönüllere fayda verir buyurarak mümin gönüllerin hatırlatışlardan, öğütlerden istifade edeceğini vurguluyor. Biz duyguları körelmeyenlerden, hayatı çılgın akışına şuursuzca kapılıp taştan taşa sekmeyenlerden olmak zorundayız. Rabbimizin dünya hayatını farklı açılardan değerlendirişinden ibret almalıyız. Şu değerlendirişe ve ikaza yeniden dikkat ediyoruz. İyi bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda birbirinize karşı övünüp böbürlenme, mal ve evlat çokluğu yarışına girme alanıdır. Tıpkı çiftçilerin çok hoşuna giden ekinleri bitiren bir yağmura benzer. Sonra yeşilliği ve canlılığı söner. Onu sararmış görürsün. Sonra da kurumuş çöplere dönüşür. Dünya hayatı da böyle geçicidir. Ahirette ise çok şiddetli bir azap vardır. Allah'ın mağfireti ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir nimetlenişten başka bir şey değildir. Bu ilahi emir Hadid suresinin 20. ayetinde yer alır. Çevrenizdeki hayatın akışına bakınız. Şuursuz ve hedefsiz bir hayat. Gerçekten ömür tüketmek için oyun ve eğlenceyle vakit geçirmekten, mal yarışına girme, mal ve makamla övünme yarışından ibaret değil midir? Aldanış içinde yüzüp akıntıya kapılıp gitme gafleti değil midir? Üstelik aynı gaflet girdabına başkalarını da çağırma, kiri onlara da sıçratma çabaları da bu aldanışın bir başka çeşnisi değil midir? Çünkü temiz ve şuurlu insanlara bakış, hayat akışı içinde onları görüş, kişilere kendi hatasını hatırlatmakta, çılgınca sürdürdüğü hayat içinde kalplerini rahatsız etmektedir. Abdülfettah Ebu Gudda Hoca Efendi'den iki beyit dinlemiştim. Bir gerçeği hicivli bir üslupla vurguluyor ve şöyle diyordu: köşk sahiplerini görüyorum. Bitince dünya hayatları, mermer kabirler inşa ediyorlar mezarlar üstüne. Ne edip edip hava atacaklar, övünecekler, fakir insanlara, garibanlara, kendilerince, hatta kabirde, kabristanda bile. Evet, dünyalık ve hava atma yarışının kabristanda bile hızla devam ettiğini görüyoruz. Ancak dışarıdaki hava atışın içeridekine faydasının olmadığını da biliyoruz. Tekrar bir başka ilahi hitaba dikkatimizi çekmek istiyoruz. Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. İşi gücü aldatmak olan şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Bu ayeti kerime de Fatır suresinin 5. ayetidir. Günümüzde insanlara şöyle bir soru sorsak: varlık sahibi olup varlığınızın şükrünü eda etmeyi, günü gelince hesabını vermeyi mi, yoksa kıt kanaat geçinip sabretmeyi, aza kanaat edip varlık imtihanından uzak durmayı mı tercih edersiniz? İnsanların çoğunun, belki de hepsinin tercihi birincisi olacaktır. Varlık sahibi olunca neler neler yapacaklarını anlatacaklar, akla gelmedik fedakarlık örnekleri sıralayacaklardır. Ancak görünen bir gerçek daha vardır. Varlığın, makam ve mevkin imtihanında başarılı olanlar çok daha az, kaybedenleri, eski günlerini, hatta eski dostlarını, muhtaçları unutanlar çok çok daha fazladır. Her insan kendisine bahşedilen imkanlara göre hesaba çekilir. Dünya hayatında garipliklerle, tersliklerle karşılaşsak bile Allah katında gerçek değer kalplerde yer alan takvaya, işlenilen amellere göredir. Hiçbir haksızlığın yapılmayacağı, mutlak adaletin gerçekleşeceği muhasebe gününde soyun, aşiretin, akraba ve hısım bağlarının fayda vermeyeceği gerçeği unutulmamalıdır. Allah Resulü'nün amellerinin yavaşlattığı bir kimseyi nesebi hızlandıramaz, amelleri ona yol aldıramıyorsa soyu yol aldıramaz buyruğu bu gerçeğin net bir ifadesidir. Dünya hayatında gördüklerimiz, yaşadıklarımız bizi aldatmamalıdır. Hayatın iniş ve çıkışları vardır. Bunlardan biri de varlık ve yokluk anlarıdır.

0: varlık anında nasıl şükretmesini bilmeli, mütevazi olmalı, muhtaca el uzatmalı, üzerimize düşenleri yapmalı, dünya hayatının akıntısında sürüklenmemeli, şuurumuzu kaybetmemeli isek, yokluk anlarında da sabretmeli, kendimizi içinde bulduğumuz duruma göre ayarlamalı, imkanlarımızı tartarak hareket etmeli, sızlanmamalı, şikayetçi olmamalı, karamsarlığa düşmemeli, ümitsizliğe kapılmamalıyız. Kendimizden daha zor durumlarda olan insanların hayata tutunuşuna, gayretlerine ve sabrına bakmalı, halimize şükretmeliyiz. Tüketim çılgınlığı çevremizde sürüyor olsa bile adımlarımızı ihtiyatla atmalı, her durumda izzet ve şerefimizi, alın açıklığımızı korumalı, dilimizden ve gönlümüzden daima güzel kelimeler gelip geçmeli, dünyayı kendimiz ve çevremizdekiler için karanlık dehlizlere çevirmeliyiz. Tüketim çılgınlığı çevremizde sürüyor olsa bile adımlarımızı ihtiyatla atmalı, her durumda izzet ve şerefimizi, alın açıklığımızı korumalı, dilimizden ve gönlümüzden daima güzel kelimeler gelip geçmeli, dünyayı kendimiz ve çevremizdekiler için karanlık dehlizlere çevirmemeliyiz. Başkalarının kaderi, başkalarını, kaderi, yakınlarımızı, eşimizi, dostlarımızı suçlama, kalplerde yara açma gafletine düşmemeliyiz. Şu gerçeği gözünüzün önünde, tüketim çılgınlığı çevremizde sürüyor olsa bile adımlarımızı ihtiyatlı atmalı, her durumda izzet ve şerefimizi, alın açıklığımızı korumalı, dilimizden ve gönlümüzden daima güzel kelimeler gelip geçmeli, dünyayı kendimiz ve çevremizdekiler için karanlık dehlizlere çevirmemeliyiz. Başkalarını, kaderi, yakınlarımızı, eşimizi, dostlarımızı suçlama, kalplerde yara açma gafletine düşmemeliyiz. Şu gerçeği gözünüzün önünden uzak tutmayınız. Hatice validemiz radıyallahu anha, Allah Resulü kendisine mukaddes vazifeyle vazifelendirildiğini söylediği ve kendisine Hakk'a davet ettiği ilk günde tereddütsüz iman etti. İnandığı dava uğruna rahatını, varlığını feda etti. Dünya durdukça unutulmayacak fedakarlıklar sergiledi. Hep çileli yılları yaşadı. Sarsılmadı, geri adım atmadı, asla şikayet etmedi ve İslam'ın zafer dolu günlerini görmeden hicretten 3 yıl önce hayata gözlerini kapadı. Allah Resulü ve validelerimiz varlık içinde yaşamadılar. Evlerinde sıcak yemeğin piştiği, birden fazla yemek çeşidinin olduğu çok nadirdi. Ocaklarının yanmadığı, bacaların tütmediği günler çok oldu. Şimdi renkli ve çeşitli sabah kahvaltıları, iştah çekmez, çeşit çeşit öğle yemekleri, ikindi çayları, akşam yemekleri, ara pastaları, meyveleri fakir sayılan insanların sofralarında bile rahat bulunur oldu. Artık kimse tamir edilmiş, yamanmış elbise giymiyor. Yine de bir dizi şikayet, sızlanma birbirini takip edip gidiyor. Hayatımıza, içinde bulunduğumuz duruma biraz dışarıdan bakmamız, pişmanlığın fayda vermeyeceği muhasebe günü gelmeden, hayat bitmeden kendimizi ciddi bir muhasebeden geçirmemiz, kusurlarımızı tamir etmemiz, yolumuzu, yönümüzü ve yürüyüş şeklimizi nizama sokmamız gerekir. Unutmayınız, mümin için gerçek rahat ve huzur, ebedi alemdeki rahat ve huzurdur. Ancak o rahat ve huzur, dünya hayatında yapılan amellerle, sergilenen güzelliklerle, kalpte taşınan iman ve niyetle elde edilir. Bu açıdan bakıldığında dünya hayatı son derece kıymetlidir. Ne mutlu kıymetini bilenlere, Hakk'a doğru el ele, gönül gönüle yürüyenlere, girdaplarda kaybolup dünyada tükenmeyenlere, müminler safında haşredilip ebedi saadete erenlere. 42. nasihat. Aile fertlerinizle istişare ediniz. Ailenin bütününü ilgilendiren konularda aile fertlerinin fikirlerini alınız. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kendisiyle istişare edilen bir insan, kendisine güven duyulan bir insandır. Kendisiyle istişare edilen 42. nasihat. Aile fertlerinizle istişare ediniz. ailenin bütününü ilgilendiren konularda aile fertlerinin fikirlerini alınız. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kendisiyle istişare edilen bir insan, kendisine güven duyulan bir insandır. Kendisiyle istişare eden insana doğru bildiğini, hayır söylemeli ve bu yönde yol gösterici olmalıdır. Maverdi'nin Edeb-ü Dünya ve Din adlı eserinde nakledilen bir hadiste şöyle buyurulur. İstişare pişmanlığa karşı koruyucu bir kale, başkalarının söz ve kınamalarına karşı emniyettir. İstişare birçok insanın bilgisinden, tecrübesinden, zekasından, bakış açısından istifade etmenin, müzakere sırasında yeni ufuklar açılışın getirdiği genişlikten ve farklılıklardan faydalanmanın yoludur. Verilen karara başkalarını da ortak ederek onların desteğini kazanmanın, başarıda paylarının olmasını sağlamanın yoludur. İstişare edilenlerin gönlünü kazanmanın, görüşlerine değer verildiğini ortaya koymanın, fikir üretmeye teşvik etmenin, ortaya konan fikirleri uygulamaya koymada aktif hale getirmenin, bir sonraki hamle için tecrübe kazandırmanın yoludur. Fikirlerin şahsilikten uzak olduğunu en güzel ifade şeklidir. Rabbimiz müminleri onların işleri aralarında yaptıkları istişare iledir buyurarak övüyor. Resulüne hak davaya gönül verenlerle istişare etmeyi, karar verince de Rabbine güvenip dayanmayı emrediyor ve yapacağın işlerde onlarla istişare et, kararına verdiğinde artık Allah'a tevekkül et. Ona dayan, ona güven. Elbette ki Allah kendisine dayanıp güvenleri sever buyuruyor. İdari ve ticari alanda istişare gerçekten önemli olduğu gibi aile içinde de önemlidir. Aile küçük bir idari birimdir. Ancak idaresi küçüklüğüyle kıyaslanmayacak kadar zor ve zannedildiğinden daha da önemlidir. Onun sağlamlığı, canlılığı, istikrarlılığı, gelişmesi ve ilerleyişi, cemiyetin de sağlamlığını, canlılığını, gücünü, istikrarını ve gelişmesini gösterir. Ailenin gelecek günleri için verilecek kararlar bunun için önemlidir ve asla küçümsenmemelidir. Elbette ki istişare edilen her konuyu aynı ehemmiyette bulmak mümkün değildir. Ancak istişare ile karar vermek çok güzel bir alışkanlıktır. İstişare ve iyi niyetlerle ortaya konulduğu fikirlerin buluşmasıyla verilen kararlarda Rahman'ın feyiz ve bereketi tecelli eder. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh istişarenin önemini şöyle vurgular. İstişare eden bir topluluk sonunda istişare ettiği konuda en uygun ve doğru olana yol bulur. İbni Arabi rahmetullahi aleyh de şöyle der. İstişare cemaatin gönüllerin kaynaşmasına, akıl süzgecinin çalışmasına, doğruya ulaşmasına vesiledir. İstişare eden bir topluluk istişare ettiği konuda en uygun ve mutlaka doğru olanı bulur. Çağıldayarak akan derelerdeki taşlara dikkat ediniz. Sivrilikleri gitmiş, toprak, kum ve çamurları temizlenmiş, çatlakları görülmeyen, elini alana, gözüyle görene sağlamlık ve düzgünlük hissi veren taşlardır. Düzgünlüğüne ve sağlamlığına hayran kalıp sakladıklarımız bile olur. İstişare edilen fikirler de böyledir. Zihinlerde yuvarlana yuvarlana sivrilikleri gitmiş, kirli yönleri temizlenmiş, sağlam ve temiz olanı geride kalmıştır. İstişare meclisi farklı zekaların, farklı bakış açısından değerlendirilişlerin buluştuğu meclistir. Elbette farklı fikirler söylenecek ve savunulacaktır. Eğer böyle olmasaydı istişarenin manası kalmazdı. Aile içinde de yaş, tecrübe, bakış açısı, zeka, duygu ve bilgi farklılıkları sebebiyle elbette ki farklı fikirler ve bunları ifade şekiller olacaktır. Bu yüzden annelerin, babaların, dedelerin, ninelerin, kardeşlerin, hatta çocukların fikirleri istişareye mana katacak, alınan veya varılan kararlara değer kazandıracaktır. Bunun içindir ki hikmet ehli, yaşların görüşlerine değer veriniz, onları ihmal etmeyiniz. Çünkü onlar doğuştan gelen zekalarında kayıplar olsa bile gözlerinin önünden nice ibret verici sahneler gelmiş geçmiş, kulaklarına nice değişikliklerin iz bırakan sadaları çarpmıştır der. Yaşlı ve tecrübeli insanlarla istişareyi teşvik eden bu sözler elbette sıradan sözler değildir. Üzerinde durup düşünülmesi, ibretle gönle süzülmesi gereken sözlerdir. Tefekkür süzgecinden geçmiş, asırların tecrübeleriyle yoğrulmuş, ifade güzelliğine bürünmüş, hikmet kazanmışlardır. Şu sözler de böyledir. Gençlerle de istişarede bulunmaya önem veriniz. Çünkü onlar eski yılların ulaşamadığı, yaşlanmışlık küfünün rutubetinin üzerinde kaplamadığı fikirler üretirler. Aile içinde aile fertleriyle istişare ederseniz, hadiselere bazen büyüklerin, bazen çocukların, bazen kadınların, bazen erkeklerin, bazen gönül arzularının gözüyle bakarsınız. Onları zihninizde de ve kalbinizde de yoğurursunuz. Daha güzel bir netice elde edersiniz. Aile fertlerinize de güzel bir alışkanlık kazandırmış, onların fikri gelişmelerini hızlandırmış, ufuklarını açmış, mesuliyet üstlenme şuurlarını artırmış olursunuz. Hem de onlara diğerlerinin fikirlerinden istifade etme, diğerlerinin görüşleri açısından da hadiseleri değerlendirme imkanı verirsiniz. Bütün bunları süzerek bir ufuk kazanma imkanı onlara sunarsınız. Bu oldukça büyük bir kazançtır. Bu kazancı onlardan esirgemeyiniz. Siz nasıl onların görüşlerinden istifade ediyorsanız, onlar da sizin görüşünüzden istifade edeceklerdir. Hatta ailenin her ferdi birbirinin bakış açısını anlayacak, birbirinin görüşünden istifade edecektir. İstişare ederken çocukların çocuk dünyasında yaşadıklarını, hanımların daha duygulu olduklarını, kısaca menfi ve müsbet tarafları aklınızdan da çıkartmayınız. Bu esasen her istişare edenin dikkat etmesi gereken bir husustur. İnsanların farklı tarafları iyi bilinmeli, iyi değerlendirilmeli ve doğru neticeye varmanın yolu iyi bulunmalıdır. Unutmayınız, bu ümmetin gerçek vasfı şura ümmeti oluşudur. Bu vasfın yeniden kazanmasına biz gerçekten hasretiz. 43. Nasihat. Bir yolculuğa çıkacaksanız İtidalinizi kaybetmeyiniz, aceleci, tedirgin ve hırçın olmayınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğu azaptan bir parça olarak vasıflandırıyor ve yolculuk yapan insanın yola çıkış hedefini gerçekleştirdikten sonra oyalanmadan ailesinin yanına dönmesini tavsiye ediyor. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadise kulak veriyoruz. Sefer azaptan bir parçadır. Sefere çıkan bir insan evindeki rahat yiyeceğini, içeceğini ve uykusunu bırakır yollara düşer. Sizden birisi ne gaye ile yolculuğa çıktı ve bu gayesini gerçekleştirdi ise bir an önce ailesinin yanına dönsün. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Sahih-i Buhari'de hac bölümünde, cihat bölümünde, Sahih-i Müslim'de imara bölümünde yer alır. Başka bölümlerde de başka kaynaklarda da yer alan bir hadis-i şeriftir. Günümüzde imkanların ne kadar ilerlediğini, vasıtaların ne kadar süratlendiğini, rahat ve lüksün giderek yaygın hale geldiğini hepimiz görüyor, biliyoruz. Arabalar dehşet verici bir hızla kayıyor. Gökyüzünde uçaklar yüzlerce insan ve tonlarca yükü eskiden aylarca yolculuk yapılacak bir mesafeye ve maceralar içerisinde giderek varılan yerlere birkaç saat içinde ulaştırıyor. Denizlerde şehir gibi gemiler yüzüyor. İhtiyaç duyulan birçok yiyecek ve malzeme artık kolayca yanımızda taşınabiliyor. Klimalar içeriği yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Yol boyunca var olan imkanlar ve konaklama yerleri şimdi göz kamaştırıyor. Bütün bu imkanlar ve kolaylıklar zincirinin halkaları arasında meşakkat denilen halka acaba yok mudur? Modern dünyanın yolcuları hiç meşakkat duymadan mı yolculuk yapıyor? Hayır, meşakkat yine vardır ve tarih boyunca da var olmuştur. O neredeyse yolculuğun kopmaz bir parçasıdır. Şekil değiştirmiş, başka renklere bürünmüş, bazen bavula saklanmış, bazen gizlice arabaya binmiş, bazen rüzgara yağmura karışmış, ardımızdan yetişmiş, bazen de nefislerimizin içine sinmiş, bizleri yolculukta yalnız bırakmamışlardır. Hazırlık sırasında birden gözden kaybolan eşya, son anda akla gelen eksik malzeme, bulunamayan anahtar, inat eden kilit, yaklaşan vakit, vakitsiz ağlayan veya sızlanan çocuk, unuttuğumuz bir şey var mı sorusunun beyinde estirdiği şok, Sonra yollar, beller, dağlar, süratle değişen iklim şartları, gıdalar, giderek artan çevre uyumsuzluğu, yorgunluk, uykusuzluk, dolayısıyla gerginlik. Evet, yolculukta hala meşakkat, hala zorluk vardır. Yolculukların sıkıntısız, meşakkatsiz olmayacağı baştan bilinmeli ve kabul edilmelidir. Gönüller ve sabır dağarcığı da yolculuğa hazır hale getirilmelidir. Sıla-i Rahim, dostları ziyaret, helal kazanç veya hac ve umre gibi yolculuk hedefiniz hayırlı bir hedef olmalıdır. Ümitleriniz güzel çiçekler açmalı, güzel meyveler vermelidir. Hayırlı bir yolculuğa çıkarken sizin gönlünüzde hayır ve güzelliklerle dolu olmalıdır. Şartlar ne olursa olsun gerginliğe teslim olmamalı, nefsinize esir düşmemelisiniz. Ailenizin diğer fertlerine bağırıp çağırmamalı, eşinizi ve çocuklarınızı yola çıktığına pişman etmemeli, hayrı şerre çevirmemelisiniz. Kırılan bir şey her zaman eski haline döndürülemez. Gönül kırgınlığı da kolay tamir edilemeyen kırgınlıklardandır. Hoşgörülü, yatıştırıcı, sakinleştirici, uzlaştırıcı olunuz. Olgun davranan siz olmalısınız. Bunu başkasından beklememelisiniz. Olgun davranışı daima karşıdan beklemek ve yeterince olgun davranmıyor diye başkasına saldırmak zayıflıktır, haksızlıktır, iradesizliktir. Öfkeli ve gergin insanın üzerine aynı üslupla gitmek, yangına körükle gitmektir. Onun içine düştüğü zayıflığın ve iradesizliğin bir benzerini sergilemektir. Olgunluk göstermeyen bir insanın başkasından da olgunluk bekleme hakkı yoktur. Hiç kimsenin başkası kendisine olgun davranmıyor diye çiğ davranmasına da hakkı yoktur. Seferilik anı daha fazla yardımlaşmaya, anlayışa, olgunluğa, hoşgörüye ihtiyaç duyulan anlardandır. Gerçek dostların ve vefalı arkadaşların kendisini daha çok belli ettiği anlardadır. Siz bu ciddi imtihanı kazananlardan olun, kaybedenlerden olmayın, kaybedenler arasına katılmayın. Ailenizle birlikte yapacağınız yolculuklarda aile fertlerinize örnek olun. Onlara olgunluk, anlayış ve güzel duygu aşılayın. İmtihanı bir bütün olarak kazanmaya çalışın. Yolculuğunuzu güzel başlatın, güzel bitirin. Sonraki günlerde hatırlandıkça huzur ve saadet duyun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü'nün yolculuğa çıkışını ve dönüşünü anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkıyordu. Devesine binerek üzerinde doğruldu. 3 defa tekbir getirdi. Sonra şöyle dua etti: bu vasıtaları bizlerin hizmetine amade kılan Rabbime tesbihler olsun. O her şeyden yüce, her noksandan münezzehtir. Onun lütuf ve keremini olmadan biz bunlara güç yetiremezdik. Elbette ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz. Allah'ım, şu çıkmak üzere olduğum seferimizde senden iyilik, hayır ve hasenat, takva, sevdiğin ve razı olduğun ameller niyaz ediyoruz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştırmanı, yeryüzünü katlamanı, uzak mesafeleri bizlere yakın eylemeni diliyoruz. Allah'ım, yolculuğumuzda elimizden tutan dost sensin. Arkamızda ailemizi emanet ettiğimiz, güvendiğimiz sensin. Allah'ım, yolculuğun her nevi sıkıntı ve meşakkatlerinden, çirkin bir görünüşe düşmekten, acılar, üzüntüler yaşamaktan, ailemize, malımıza ve mülkümüze döndüğümüzde onları kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırız. Dönerken de aynı duayı yapar, daha sonra şunları eklerdi: dönüyoruz. Rabbimize yönelip tevbe ederek, ona kulluk ederek, Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Bu dua ibret dolu bir duadır. Yolculuk gayesi, edebi ve üslubu, hamd, şükür, niyaz hepsi birden vardır. Meşakkatine, tehlikelerine işaret, Mevla'ya tevekkül, vatana dönüşe sevinç vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel örnek, ne güzel muallim, ne güzel mürşiddir. Rabbimizden onun yolundan ayırmamasını niyaz ediyoruz. Bugün burada nokta alıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Reklam.

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki, insanların en mutlusu, kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklam.

Özel FM. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حمد أنجك الله هدر ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah Zülcelal Hazretleri okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel, en güzel fiil, iş, ba'del feraizi, farzlardan sonra. Yani beş vakit namaz, oruç, hac, zekat ve Cenab-ı Allah'ın bizlere diğer buyurmuş olduğu emirler haricinde en sevimli amel nedir? İdhalus sururi alel müslimi. Bir Müslüman kardeşinin üzerine sevinçle girmek, sevinç göstermek, sevgi göstermek, onu sevindirecek şeyler yapabilmek,

neden sakındırmışsa, neyi yapmayın demişse, neyi işlemeyin demişse, neye yaklaşmayın demişse, onlardan da iştinab edeceğiz, sakınacağız, kaçınacağız, yapmayacağız. İşte birinci aşama bu. Yani bunları yapmadan diğerine yöneldiği zaman temeli olmayan bir binayı kurmuş gibi olur kimse. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir bina altında hiçbir temeli yok, çürük bir şekilde, ama üstüne böyle kat kat kat binalar, daireler çıkmaya çalışıyorsunuz. Onları çok süslemeye çalışıyorsunuz. Bu bina ayakta durabilir mi? Durmaz. Hemen ne yapar? Çöker. Onun için farzlar nedir? O binayı ayakta tutan temel unsurlardır. Güçlerdir, direklerdir, dayanaklardır. Allah-u Teala'ya sevimli olabilmemiz için de ilk başta bunları yerine getirmemiz lazım. Şimdi mühim olan şudur. Hani alimler şunu söylerler. Bir kimseyi senin sevmenden ziyade o kimsenin seni sevmesi önemlidir. Şimdi şöyle bir insan düşünün. Eşini sevdiğini söylüyor ama bakıyorsunuz her gün kadıncağızın gözü yüzü mosmor, kanrevan içerisinde. En ufak bir şeyde kadına olmadık sözler söylüyor, dövüyor, vuruyor, kırıyor. Şimdi bu adama sorsan, çoğu zaman da duyuyorsunuz, çok sevdiğini söylüyor, bir an hiddetlendim diyor, sinirlendim diyor ve böyle kendisine mazeret beyan etmeye çalışıyor. Fakat burada ölçü nedir? Kadının bunu sevip sevmediği. Yani bu nedenle ne demek? Bir kimse birini seviyorsa sevdiğinin gönlünü almaya çalışır, onun hoşlandığı işleri yapmaya çalışır, onun gönlüne girmeye çalışır. İşte burada da hani teşbihte hata olmasın, bizim üzerimize düşen vazife nedir? Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri yapmak ve Allah-u Teala'nın sevdiği kulu olabilmek. Şimdi mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 31. ayeti celilesinde şöyle buyurur, de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur ve rahimdir. Şimdi demek ki bir iddiaları var ehli kitabın veya diğerlerinin, Allah'ı seviyoruz diyorlar. İşte Allah-u Teala da diyor ki Allah'ı seviyorsanız o zaman onun gönderdiği Resul'e uyun, ona tabi olun. Onun getirdiği dine, şeriata, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onun emrini yerine getirin. Eğer böyle yapmazsanız o zaman sevginiz kuru bir iddiadır, boş bir şeydir. İşte bu nedenle biz kullara düşen nedir? Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri yapmak. Eğer Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri yaparsak, bir de bunu Allah için yaparsak, o zaman ne yapar? Rabbimiz bizden hoşnut olur, Rabbimiz de bizi sever. İşte bu nedenle mesela bir kimse Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmiyorsa, onun yolunda olmayan bir kişi her sözünde, her halinde Hazreti Muhammed'in yoluna ve onun getirdiği hak dine uymadığı sürece bu insan nedir? İddiası kuruntudur, boştur, yalancıdır. İşte mesela bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, diyor ki bizim emrimizde bulunmayan bir işi işleyenin ameli makbul değildir, merduttur. Ölçüyü kim getirmiş? Ha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinde, şeriatta var olmasıdır. Yoksa onu yapmakla bir kimse Resulullah'ı sevindiremez. Mesela bir hadis-i şerif daha var. Bir kısım insanları Peygamberimiz Havz-ı Kevser'ine almayacak. Niye? Onlar kendilerini Müslüman görüyor ama, iyi iş yaptığını zannediyor ama Peygamberimiz ne diyor? Onlar ne işler çıkardılar. Demek ki yani bizim iddiamızdan ziyade Allah-u Teala'yı sevmemiz, Resulullah'ı sevmemiz ölçü nedir? Onların bizden hoşnut olacağı davranışları güzel bir şekilde Allah için yerine getirebilmemizdir. Böyle yapıyorsak, yapabiliyorsak gerçek manada Allah'ı seviyoruz demektir. İşte bu ölçüyü, bu dengeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. İşte onun için hep arifler derler, mühim olan senin sevmen değil, sevilmendir. Yani sen seversen ama senin sevilmen önemlidir.

0: Gülmek için de sevdiğinin istediklerini, onu hoşnut edecek, ona güzel gelecek iş ve davranışları yerine getirmen gerekiyor ki işte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte Ali İmran suresinin 31. ayetinde bir ölçünün birini böyle koyuyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere ne diyor? Allah-u Teala şu şu amelleri sever. Şu şu amel işleyenleri sever. Bunlardan birisi neymiş? Yani farzları yerine getirecek bir kul. Onu getirmek zorunda, mecburiyetinde. Yerine mutlaka getirecek. Sonra neymiş? Bir Müslümanın karşısına çıktığı zaman sevinçle çıkmak. Güler yüzle çıkmak. Ona güler yüz göstermek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir insan geliyor evinize diyelim. Sizin suratınız beş karış. Bu ne demek? Ben seni istemiyorum demek. Veya yolda bir insanla karşılaşıyorsunuz. Suratınız ekşimiş böyle. Uygun olur mu? Olmaz. Mümine düşen nedir? Müslümanlara karşı tebessüm edecek, güler yüz olacak, güler yüzlü davranacak ki bir müminin diğer bir mümin kardeşine tebessüm etmesi, onu güler yüzle karşılaması bile bir sadakadır. Böyle bir sevap almadır. Ha, devamlı müjdeci olacak bir insan. Adam dar zamanda, zor zamanda, sıkıntılı bir zamanda belki maddi olarak sen ona destek veremezsin veya onun yapılacak bir işi vardır, yapamıyorsundur, elinden gelmiyordur, gücün yetmiyordur, bir sıkıntıdır. O anda ne olur? Ona tatlı bir söz söylersiniz, umut verici bir söz söylersiniz, ümidini artırırsınız, tatlı sözler söylersiniz. İşte bunlar nedir? Hep bir Müslümanın üzerine, karşısına sevinçle, güler yüzle çıkmanın emareleridir, işaretleridir. Ve en azından bunu yapalım. Güzel söz söyleriz, tatlı söz söyleriz, ona ümit veririz, onu hoş tutarız, onun hoşlanacağı sözler söyleriz. Bu şekilde o mümin kardeşimizin karşısına sevinçle çıkmış oluruz. Ona müjdeli haberler getirmeye çalışırız. Kötü haber bile olsa o kötü haberi güzel bir şekilde ona ümit verecek bir şekilde sunmanın yoluna bakarız. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret ediyor. Hastaya ne diyor? Bakıyor adam ateşler içerisinde, hastalık içerisinde. Diyor bunda bir bes yok, bir sıkıntı yok. İnşallah tuhurdur, temizlenmedir diye buyuruyor. Ne yapıyor? Ona bir müjde veriyor. Hastalık içerisinde, morali bozuk, sıkıntı içerisinde ne yapıyor? Onu mutlu edebilecek sözler söylemeye çalışıyor ki bize de düşen aynı davranış içerisinde olmak. Ha, Müslüman Müslümanla karşılaştığı zaman tebessüm edecek, güler yüzle onu karşılayacak. Ondan sonra güzel sözler söyleyecek, hoş sözler söyleyecek, onun ümidini artıracak sözler söyleyecek ve kötü bir haber bile olsa, kötü bir durum bile olsa ona ümit verici bir şekilde, hoşlanacağı bir şekilde, böyle kalbini rahatlatacak bir şekilde ne olacak? Ona davranacak, sözler söyleyecek. Bu şekilde de ona sevgisini göstermiş olacak ve hem de onun karşısına böyle sevinçle, neşeyle çıkmış olduğunu belirtecek. Allah-u Teala bizleri o müminlerden eylesin. Çünkü iki insan karşılaştığı zaman, şimdi karşınızda böyle güler yüzlü bir insan oldu mu, siz de ne olursunuz? Rahat edersiniz. Tebessüm ediyor, güler yüzlü bir insan. Rahat olursunuz, huzur olursunuz. Bir de karşıda bir adam geliyor, kaşlarını çatmış, öfke kabarıyor sanki, sinirli, bakışlar bir acayip. O zaman ne yaparsınız? Siz de ister istemez bir korkuya kapılırsınız, bir endişe duyarsınız. Böyle ne oluyor ki dersiniz, değil mi? İşte bunun gibi devamlı Müslümana düşen nedir? Güler yüzlü olmak, tebessümlü olmak, Müslüman kardeşine güler yüzlü davranmak, hataları bile olsa onun hatalarını, ufak tefek hatalarını görmemeye çalışmak, zamanı ve vakti geldiği zaman da usulünce, adabınca onu o kötülükleri yapmama noktasında da uyarmak gerekiyor. Zaten derler ya, ayıpsız dost arayan da dostsuz kalır, dost bulamaz. Hepimiz insanız, hepimizin hataları var, hepimizin kusurları vardır. Ama ne yapacağız? Mudara dediğimiz bir şekilde birbirimizin hata ve kusurlarını bilerek idare etme yoluna gideceğiz ki zamanla da o hataların düzeltilmesi noktasında kardeşimize yardımcı olacağız. Uyaracağız, yapmaması noktasında tavsiyelerimizi de yeri ve zamanı geldiği zaman güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel ta'cilu salati li evveli vaktiha. Namazı ilk vaktinde kılmaya gayret göstermek ve acele etmektir diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi namaz büyük bir ibadet. Yani imandan sonra en büyük ibadet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz iman etmeyi sayıyor ve onun akabinde namazı, zekatı böyle arka arkaya sayıyor, zikrediyor. Demek ki namaz önemli bir ibadet. Ve namaz Allah'la kulun arasındaki büyük bir ilişki. Ne var namazda? Kur'an okuma var, tesbih var, tekbir var, tehlil var. Hep böyle önemli kelimeler var. Allah-u Teala'yı tazim eden, yücelten, büyüten ve kulluğun zirvesi olan hal ve hareketler var. Ve şeytan niçin Allah-u Teala isyan etti? Adem'e secde etmediğinden dolayı. Değil mi? Büyüklendi. O büyüklenmesinin akabinde ne oldu? Kovuldu. Mümin kul namazda secde etmek suretiyle şeytana muhalefet ettiğini gösteriyor. Şeytan bundan dolayı muhalefet etti diyor ama mümin kul Allah'a yakınlaşmak için Allah-u Teala'nın huzurunda daha güzel bir kul olmak için onu tazim etmek için ne yapıyor? Secdeye kapanıyor ve topraktan gelme hususuyla toprakla birleşiyor, yerle birleşiyor, tevazuunu gösteriyor. Allah'ın dışında hiç kimseye secde edilmez. Ama niçin? Sadece Allah-u Teala için secde edilir. İşte namazın en büyük güzelliklerinden birisi de budur. Namaz bir gıdadır. Hani nasıl günlük hayatımızda su içmemiz gerekiyor, sıvı almamız gerekiyor, yemek yememiz gerekiyor, ekmek yememiz gerekiyorsa niye? Çünkü bedenimizin güçlenmesi lazım, zayıflamaması lazım, güçlü olması lazım. Bu şekilde ne yapar? Ayakta durur, hastalıklardan korunur ve hem de ibadetlerini yapar, çalışmasını yapar. İhtiyaç var. Değil mi? Yemeğe ihtiyaç var. İşte bu nedenle namaz da mümine bir gıdadır ve günün belli vakitlerinde Allah-u Teala namazı bizlere farz kılmış. Peki mümin kul ne yapacak? Namazı ilk vaktinde kılacak. Allah-u Teala'nın sevdiği amel bu. Niye? Çünkü bir şeyde acele etme o işe önem verdiğini gösterir. İlk işim benim bu. Ben bunu yapacağım. Ha, vakit girmiş, benim sorumluluğum bu. Benim namazım şuurunda olmasıyla birlikte Allah-u Teala kulun bu halini seviyor. Çünkü diyor ki kul namaz girdi, vakti girdi, benim üzerime farz oldu, ben de bunu yerine getireceğim diyor. Ve bu konuda acele ettiği için Allah-u Teala o kulu ne yapıyor? Seviyor. İki, bir namazla diğer namaz arasındaki ufak günahları Allah-u Teala ne yapıyor? İki namaz arasında siliyor. Burada da insanız, hatalarımız var, yanlış söz söyleriz, kusurumuz olur, çeşitli davranışlarımız olur. Burada ne yapıyoruz? Hemen namaza durmak suretiyle o hatalardan da kurtulmuş oluyoruz. 3. Ne olacağımız belli değil, başımıza ne geleceği belli değil. Belki namazı kaçırabiliriz, belki başımıza bir şey gelir, namazı kılamayabiliriz veya vefat edebiliriz. Ama namazı kıldığımız zaman ne olmuş olacak? Bu farziyeti yerine getirmiş olduğumuzdan dolayı sevapla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmış olacağız. Yani bir sevabımız daha çok olmuş olacak. Namazdan sonra kişi ne olmuş oluyor? Allah-u Teala'ya kulluk yaptığı için affedilmiş oluyor, mağfur olmuş oluyor ve vefat etse bile de bu şekilde Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmış olacağından dolayı ve daha çok hikmetlere binaen ne yapıyor? Peygamberimiz Allah-u Teala'nın sevdiği amellerden birisi nedir? Namazı ilk vaktinde kılmak, ilk vaktine yetiştirmektir diye buyuruyor. İnşallah biz de bu şuur içerisinde namaz kılan kullardan oluruz. Allah-u Teala ibadetlerimizi, dualarımızı, namazlarımızı en güzel kabul ile kabul buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel, fiil, iş, hafızul lisani, kişinin dilini tutmasıdır, korumasıdır diye buyuruyor. Dikkat ederseniz hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri, işleri, fiilleri söylüyor ve diyor ki bakın bunları yaparsanız Allah-u Teala'yı sevindirirsiniz. Allah-u Teala bu amelleri sever ve siz de bu amelleri, bu işleri, bu fiilleri yapmak suretiyle, işlemek suretiyle Allah-u Teala'ya da sevimli olursunuz. Bu nedenle bir kişi birini sevdiği zaman o sevdiğini hoşnut etmek için can atar. İşte bizler de kullar, Allah'ı seviyorsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsak, o zaman onların razı olacağı seveci amel ve davranışların içerisine girmek zorundayız. Bununla birlikte burada ne var? Hem Allah-u Teala'ya karşı görevimizi getirmiş oluyoruz, hem Allah-u Teala'nın emrine ittiba ettiğimizi, tabi olduğumuzu, boyun eğdiğimizi gösteriyoruz ve hem dünya hem ahiret saadetinde kazanmış oluyoruz. Şöyle bakıyorsunuz hadis-i şeriflerimize, hepsinde bize hem dünya saadeti hem ahiret saadeti var. Huzur bulacağımız davranışları bize gösteriyor, rahat edeceğimiz davranışları gösteriyor. Hem din için hem dünya için. Mesela bakıyorsunuz sağlığımızla ilgili konularda Resulullah bizlere yol göstermiş. İşte insanlar arasındaki ilişkilerde ailemizde nasıl olacak, çocuklarımızla nasıl geçineceğiz, akrabalarımızla, komşularımızla nasıl geçineceğiz, nasıl iyi bir insan oluruz, bunu bize gösteriyor, yol gösteriyor, şöyle şöyle yapın diyor. Ve burada da Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri bize gösteriyor ki bakıyorsunuz bu amelleri yaptığımız zaman hem Rabbimizin rızasını, sevgisini kazanıyoruz hem de rahat, huzurlu bir hayat sürmüş oluyoruz. Güzel bir şekilde yaşamış oluyoruz. Kafamız rahat olacak, rahat bir şekilde yaşıyoruz. Bunlardan birisi de ne diyor? Ha, hıfzul lisan, kişinin dilini tutması. Zaten derler ya büyükler veya bazı insanlar derler, başımıza ne geldiyse hep dilimiz yüzünden geldi. Veya bazı insan der ki ah şu dilim, dilimin yüzünden geldi. Onun için Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor şu dilini tut, kurtuluş bundadır. Hani sahabeler soruyor nedir kurtuluş? Ha şu dilini tut diyor. Dilini koru, dilini muhafaza eyle. Ha, dil nedir? Kişilerin en çok hataya düştüğü ve imtihana tabi tutulduğu şey dilidir. Bir insan bu diliyle bir şey konuştu mu, bil ki onun akabinden ona bir gün imtihan gelir. O yüzden diline ne yapacak? Sahip olacak. Zaten mümin özelliği, mümin bir kul bir sözü konuşacağı zaman düşünür. Söz onun aklının arkasındadır. Aklın arkasında olduğu için söz akla gelir. Ve orada bir düşünür, tefekkür eder, bir hesap yapar, bir muhasebe yapar, bir ölçme yapar. Der ki bu sözü söylediğim zaman, bu sözü konuştuğum zaman bana ne faydası var? Ne zararı olur? Allah bundan razı olur mu, hoşnut olur mu? Değil mi? Etrafıma ne fayda verecek? Bunun muhasebesini yapar, bunun müzakeresini yapar. Eğer iyiyse, güzelse, faydalı olursa o zaman ne yapar? Bu sözü söyler. Fakat münafık olan kimseler böyle bir düşünceye girmezler. Onların akılları arkada durur, söz önde durur, söz çıkar ama ölçmeden çıkar, biçmeden çıkar, nereye varacağını, nereye gideceğini bilmezler. Akıllı insanlarla aklını kullanamayan insanların müminle münafığın özelliklerinden birisi de budur. Müminle konuşacağını tartar, ölçer, hesap eder. O söz nereye gider, kendisine ne faydası vardır, ne getirir ne götürür, bunu hesap eder. Karşısındakine bir fayda verir mi, kendisine bir fayda verir mi, faydası nedir, ha bunun akabinde ne olur, ne getirir ne götürür, hepsini hesap eder. Ve Az önce de belirttiğimiz gibi Allah-u Teala ağzından çıkan bir sözle insanı imtihan eder. Onun için insan böyle kendisini külfet altına sokacak. İşte kendisine yakınında bir şey olacak sözlerden kaçınacak. Yani durduk yere böyle söz verip altında kalmayacak ki Allah-u Teala o kulun konuştuklarıyla onu imtihan eder ki Allah bizi öyle bir duruma düşürmesin. İyi şeyler konuşmayı, güzel şeyler konuşmayı, Rabbimizin razı olacağı konuşmaları yapmayı bize nasip eylesin. İşte onun için dil önemli, ağız önemli. Yeme içme buradan gidiyor. Kişi yiyecek, içecek, ne yiyor, ne içiyor ona bakacak. Helal olacak, temiz olacak, güzel olacak, sağlığına faydalı olan şeyleri tercih edecek, değil mi? Sonra dil ne konuşuyor? Yalan dille söylenir. Gıybet, dedikodu dille yapılır. İşte yalan şahitlik dille yapılır. İnsanlar arasında kötü söz taşıma dille yapılır, değil mi? Birbirinin aleyhine laf getirip götürme, nemime diyoruz, nemmam diyoruz o işi yapana da. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Nemmam diyor, cennete giremez. Niye? Kalkıyor seninle bir şey konuşuyor. Hep böyle kötü şeyleri alıyor, alıyor başka bir insana da götürüyor. Senin üzerine de işte birkaç tane katıyor. Gayesi nedir? İki kimsenin arası bozulsun. İki kişinin arası bozulsun. Bu ne yapılıyor? Bu dille oluyor. İnsan karşısındakine söver, bu diliyle olur. Allah-u Teala'ya karşı kötü sözler söyler, şirk koşar. Bunlar dille olur. Bu nedenle nedir? Bakıyorsunuz kötü fiillerin büyük çoğunluğu neyle oluyor? Dille oluyor. Veya bir insana kötü nasihatte bulunursunuz, dille oluyor. Veya en azından belki de en çok hata düştüğümüz şeylerden birisi de nedir? Mala yani dediğimiz, bize lazım olmayacak boş şeyler konuşma. Çünkü vakit önemlidir. Vakitten dolayı hesaba çekileceğiz. Peki konuştuk, konuştuklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Çünkü ağzımızdan çıkan her söz kaydediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, sizin ağzınızdan çıkan her söz nedir? Yanınızda bulunan o elçiler tarafından kayıt altına alınıyor. Ha, mümin kul bunu bilecek. Konuştuğumuz her şey tık tık yazılıyor. Hani şimdi ne yapıyor? Bazı konuları artık anlatmamız daha kolay. Niye? Bakıyorsunuz herkesin elinde bir cep telefonu var. Her şeyi kaydedebiliyor. Oturduğu yerden böyle sizle konuşurken hem görüntülü hem sesli sizi kaydediyor. Ne diyebilirsiniz? Her haliniz, her konuşmanız kayda geçmiş. İşte bu şekilde Allah-u Teala tarafından görevli melekler de bizim her konuştuğumuzu kaydediyorlar ve hiçbiri boşa gitmeyecek ve önümüze çıkacak. Her konuştuğumuzdan da sorumlu olacağız. Öyleyse bu dile sahip çıkacağız. Eskiler, büyükler ne yaparlarmış? O dönemde böyle ne konuşmuşlarsa günde onu yazarlarmış. Zaten fazla konuşmazlar. Dikkat ederlermiş, çok konuşmaktan sakınırlarmış, fazla da konuşmazlarmış. Ondan sonra ne yaparlarmış? Akşamda gelirlermiş, ben ne konuştum diye konuştuğu şeyleri böyle süzgeçten geçirirlermiş. Ha, ben bunu söyledim, bu yanlıştı, Allah'ım da af diliyorum. İşte falana karşı hata işlemişim, gideyim kardeşimden de özür dileyim. Bu şekilde yapıyorlarmış. Şimdi biz o kadar çok konuşuyoruz ki, o kadar lüzumsuz konuşuyoruz ki, bir kayda geçecek halimiz yok yani, yazacak durumda değiliz. Kayda da alsak dinleyecek vaktimiz yok. Çünkü 5 saat konuşuyoruz, 5 saatte onu dinleyecek olsak bizim vaktimiz yok. Yani çok konuşuyoruz. Bu nedenle ne yapacağız? Çok konuşmayacağız. Bir insan çok konuşuyorsa onun aklı azdır, nakıstır. Ha, az konuşuyorsa, peygamberimizin de ifadesiyle susuyorsa onda hikmet vardır. Neden? Ya hayır söyleyecek ya susacak. Çok konuşmayacak. Hem çok konuştuğu zaman ne olur? Dili yorulur, beyni yorulur, başı ağrır. Böyle zamanla da devam ettiği sürece de dengesizleşir, ne yaptığını da bilemez. Bazı insanlar vardır, çok konuşuyor, çok konuştukça zannediyor ki herkes beni dinliyor veya çok konuşuyor, ben çok biliyorum. Yok. Çok konuşmak bilginin eseri değildir. Büyük alimler az konuşmuşlardır, öz konuşmuşlardır. Az sözle çok şey anlatmışlardır. Hikmet konuşmuşlardır. Ama çok konuşan adam hikmet olmaz. İşte bu nedenle Peygamberimiz diyor, dilini tut. Ve Allah-u Teala'nın en sevdiği amel de nedir? Dilini tutmaktır. Ve bu nedenle Peygamberimiz diyor ya, iki sakalı ve iki ayağı bacağı arasını garanti verene ben de diyor cenneti garanti ederim. Bu nedenle biz de ne yapacağız? Dilimizi tutacağız. Yalandan, iftiradan, gıybetten, yalan yere yemin etmekten, çok yemin etmekten, işte insanlar arasında söz getirip taşımaktan, sövmekten, küfür etmekten, Allah-u Teala'ya isyan eden kötü sözlerden, küfrü gerektirecek sözlerden koruyacağız dilimizi. Kesinlikle. Çünkü nedir? Kalbin dışarıya akan yönü işareti nedir? Kişinin dilidir. Ha, dil kötü olursa kalp de kötü olur. Kalp kötü olursa bütün bir beden kötü olur. Dil güzel olursa kalp de güzel olur. O beden de o insan da güzel olur. Bu nedenle böyle bu dilimize sahip çıkacağız. Güzel şeyler, iyi şeyler, hayırlı şeyler söyleyeceğiz. Az konuşacağız, öz konuşacağız ve konuştuklarımızın kaydedildiğini ve bunlardan hesaba çekildiğimizi de iyi bileceğiz. Bırakın kötü sözleri, az önce saydığımız gibi yalanı, iftirayı, gıybeti, küfrü, yalan yere şahitliği, bir insanın hakkında kötü sözler söylemeyi, böyle boş konuşmaktan bile kendimizi koruyacağız, kollayacağız, bu dili muhafaza edeceğiz ki bir gün Hazreti Ömer'in huzuruna, Hazreti Ebu Bekir'in huzuruna giriyorlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh böyle dilini öfeliyor eliyle. Ah dilim, ah dilim. Ne yapıyorsun diyor. Bu işte diyor hep bu dilimden. Onun gibi mübarek bir zat, Sıddık ünvanını almış o mübarek zat ne yapıyor? Böyle bir davranışın içerisinde ki bize örnek teşkil ediyor. Bu nedenle bizler de dilimize sahip çıkacağız. Bu dili korumaya çalışacağız inşallah. Diğer hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ehabbul a'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel, en güzel iş, men et'ame miskinen, bir miskini, hiçbir şeyi olmayan bir insanı yedirmendir. Men cu'in, açlıktan dolayı. Ev defa'a anhu mağramen, ya da onu borcundan kurtarmaktır. Üzerindeki bir ağırlıktan kurtarmaktır. Ev keşefe anhu kerben, veya onun üzerinde olan bir sıkıntıyı, üzüntüyü kaldırmandır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani bakıyorsunuz şu hadis-i şerif toplumsal huzuru sağlayacak ana kaideleri gösteriyor. Ha, miskin ne demek din konusunda? Bir insanın, hani bir fakir var, bir miskin var. Fıkıhta şunu derler: fakir, nisap miktarı mala sahip olmayan, hani elinde ufak tefek bir şeyleri var ama zekat verecek seviyede değil, buna fakir derler. Bir de miskin var. Miskin ne? Hiçbir şey yok. Yani yiyecek içeceğini zor buluyor, zor şartlar altında yaşayan bir insan. Buna da ne denir? Miskin denir. Peki böyle bir insanı gördüğümüz zaman bizim yapmamız gereken nedir? Çünkü miskinler zekat verilecek kategoridedir. Biz ne yapacağız? İnsanlık gereği, dinimizin bize emretmiş olduğu gereği yardımlaşacağız. Yardımlaşıldığı zaman toplumda ne yapar? Birbirine karşı saygı artar, sevgi artar. Çünkü bakıyorsun ki birbirlerinin derdiyle dertleniyorlar, hem dert oluyorlar. O zaman ne yapıyor? Uçurum yok. Ama kimse kimsenin derdiyle dertlenmezse o zaman zenginle fakirin arasında ne olur? Uçurum meydana gelir. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Ha, miskini gördüğün zaman ne yapacaksın? Yedireceksin. Açsa yedireceksin. Aç adam. Ne yapacaksın? Hemen yedireceksin. Sonra ne yapacaksın? Bir borcu var, bir sıkıntısı var, bir külfet var üzerinde. Onu kaldırmaya çalışacaksın. Borcunu ödeme noktasında ona yardım edeceksin. Ya bana ne kardeşim, gitmiş borç yapmış, gitsin ödesin. Yok. Belki düşmüştür, zarara düşmüştür. Bir defaya mahsus bile olsa ona bir yardımcı olmaya çalış ki ondaki o sıkıntı kalksın. Veya adamın bir üzüntüsü vardır, bir derdi vardır, bir işi vardır, o işini halledemiyordur. Sen de ne yaparsın? O işi halletmek suretiyle onun üzerindeki sıkıntıyı, o üzüntüyü kaldırmaya çalışırsın. Güzel bir söz söylersin, yardımcı olmaya çalışırsın, halletme yoluna gidersin, onun için iş ararsın, iş bulmaya çalışırsın, değil mi? İlgilenirsin, gidersin, sohbet edersin. Hepsi nedir? Onun derdini kaldırma noktasında güzel bir tavırdır. İşte günümüzün Müslümanları buna dikkat edecek, bu hassasiyetleri koruyacak ve miskin olan kardeşlerine karşı üzüntülerini yok etmek için, borçlarını ortadan kaldırmak için, üzerindeki bir sıkıntıyı kaldırmak için ona yardımcı olacak ki bütün bunlar Allah-u Teala'nın sevdiği ameller, davranışlardır. Allah-u Teala da bu davranışları yapan kullardan bizi eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, burada da programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir daha buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Cami-us-Sagir İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
2: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
1: Yine de ki:
2: Gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.
1: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz, sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
22: Saat 18.
23: Özel FM
24: www.özelfm.net
23: Özel FM.net

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan, din gününün sahibi, alemlerin Rabbi. Allah azze ve celle'ye hamdolsun. Peygamberimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Namaz konumuza bu programımızda da devam edeceğiz. Namaz nedir diyorduk. Yine aynı soruyla devam edelim. Allah Celle Celaluhu Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurur. Ben insanları ve cinleri veya cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler. İşte ibadetlerin şahı nedir? Namazdır. Namaz nedir? İbadetlerin şahıdır. Böyle bir anlam getirebiliriz. Burada şunu anlayacağız. Namaz olmadan her şey boş. Namaz olmadan diğer ibadetlerimizin, efendime söyleyeyim, diğer amellerimizin, diğer eylemlerimizin durumunu şöyle gözden geçirecek olursak, şöyle bir benzetme yapalım. Bir evin, bir odanın, bir herhangi bir yerin aydınlatma tesisatı ne gerekiyor oraya? Efendim, öncelikle o inşaat daha inşaat halindeyken kabloları geçireceğimiz borular, sonra kablolar, sonra düğmeler, değil mi? Sonra ampuller, orayı da aydınlatacağız ya, ampuller. Bunların hepsi tamam. Hem de en kalitelisinden almışız, güzel bir şekilde döşemişiz ama elektrik yok. Bunların bize faydası ne kadar olur? Görüntüden başka bize bir faydası olur mu? Namaz elektriktir dostlar. Elektrik varsa orayı aydınlatırsınız. Elektrik yoksa sizin istediğiniz kadar malzemeleriniz olsun, istediğiniz kadar malzemeleriniz kaliteli olsun, siz orayı aydınlatamazsınız. Mesela şu an burada bir iş yapıyoruz. Düşünün, bir sürü alet, reji odası var, oradan kaydediliyor, aktarılıyor. Yani birçok işlemden geçiyor. Düşünün, bu kadar alet isterseniz en güzel markalardan olsun. Ama elektrik olmayınca, evinizde de elektrik olmazsa, ben bu programı burada yapamam, stüdyoda olmayınca elektrik, siz de evinizde elektrik olmayınca televizyonu çalıştıramazsınız, buzdolabını çalıştıramazsınız, çamaşır makinesini çalıştıramazsınız. İşte namaz o elektriktir dostlar. Bu şekilde namazı tarif edecek olursak inanın yeridir. Yani bu anlamda namaz ibadetlerin şahıdır. Namaz olmazsa olmazdır. Müslümanlığımızın olmazsa olmazıdır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru sorarlar. Ya Resulallah, namaz kılmayan kafir midir? Allah Resulü şöyle bir ifadede bulunur. Zira kafirler namaz kılmaz. Biraz önce bahsettik ya, estağfurullah, bir başka programda bahsetmiştik. Yani bir insan ben Müslümanım diyorsa, akıllıysa, efendim ergenlik çağına ermişse ve yaşıyorsa namaz kılmak zorundadır. Evet. Burada efendim namaz kılmayanlar şöyle kafirdir, münafıktır. Hayır, böyle bir şey demiyoruz. Böyle bir şey söylemiyoruz. Bir insan ben Müslümanım diyorsa, Müslüman olduğunu iddia ediyor, Müslüman olduğunu itiraf ediyorsa, bizim ona bir başka isimle, bir başka sıfatla, bir başka nitelikle yargılama veya isimlendirme hakkımız yoktur. Onun itirafını biz kabul ederiz. Onun iddiasını biz kabul ederiz. Ama iddiasını, ispat kendisine kalmıştır. Peki o ispat nedir hocam derseniz, o ispatın madde bir, namazdır. Bu anlamda dedi ki, ibadetlerin şahıdır namaz. Evet. Bir başka ifadeyle namaz nedir? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. En efdal, en salih, efendim, ibadet, amel namazdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bununla ilgili mesela bazen şöyle soruyorlar. Biz soru içinde sorulara cevap vermek zorundayız. Bazı şeyleri aydınlığa kavuşturmak için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen anne babaya itaattir dedi. En efdal amel. Sordular ya Resulallah,
2: en eftal, en faziletli amel hangisidir? Dedi, vaktinde kılınan namazdır. Biri daha sordu, dedi ki anne babasına itaattir dedi. Kişiye göre de cevap verdi Allah Resulü. Baktı ki biri vaktinde namaz kılmıyor, ona öyle dedi. Baktı ki biri anne babasına isyan ediyor, itaat etmiyor. Onun için de en eftal ibadet, amel odur, en faziletli. Öyleyse buraya bu açıklamayı yapmışken şöyle bir açıklama da yapalım. Zamanına göre, durumuna göre o an yapılması en faziletli ameller vardır. Nedir mesela? Ezan okunurken yapılacak en eftal, en faziletli amel ezanı dinlemek ve onu tekrar edip sonunda ezan duasını okumaktır. Efendim ben ezan okunurken işte başka bir faziletli, başka bir ibadet yapayım. Hayır, o an en eftal ibadet odur. Mesela Kur'an okunurken bir yerdesiniz, müsaitsiniz. En eftal ibadet amel hangisidir? En faziletli amel Kur'an'ı dinlemektir. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman siz susun, dinleyin ki Allah size rahmet etsin. En faziletli amel o an odur. Yani bizim düğünlerde, taziyelerde, çeşitli yerlerde Kur'an okunurken efendime söyleyeyim, telefonla konuşmak, bir başkasıyla muhabbet etmek, maalesef hele bu daha yanlıştır da, başka bir ibadet değil. O an başka bir amel değil. O an Kur'an'ı dinlemek en eftal ameldir, en faziletli ameldir. Biz bunları böylece sıralayabiliriz. İşte ezan okunduğu zaman, ezan bittikten sonra yapılacak en güzel iş, en faziletli iş, en kıymetli iş nedir? Namaz kılmaktır. Evet. Buraya da değindikten sonra, namaz öyle çok kapsamlıdır ki, bakın, oruç tutuyoruz değil mi? Zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz. Kapsamı bellidir. Kapsamı namazın kapsamı gibi değildir. Namazın kapsamı çok geniştir. Aklınız başınızda değilken namaz kılamazsınız. Allah öyle diyor. Bunu içkiye yorumlanıyor, uyuşturucuya yorumlanıyor. Uyuşturucu artı kişinin başka türlü de aklı başında değilse namaz kılmaz. Nasıl? Adam şok geçirir, baygınlık geçirir, efendim deli olur o an değil mi? Çılgınlık geçirir, depresyon, panik atak derken o an aklı başında değildir. O an namaz kılmak ona caiz değildir. Bakın, aklı başında olacak namaz kılmak için. Öyleyse akıl ibadet ediyor. Hatta açken namaz kılmanın mekruh olduğu söylenir değil mi alimler tarafından? Niye? Çünkü aklın yarısının midede olduğunu. Aklın tamamı başımızda olacak, aklımızda, kafamızda olacak. Bir kısmı midemizde olursa, bir kısmı paramızda olursa, kasamızda olursa, bir kısmı başka yerlerde olursa, o zaman da akıl başta değil, değil mi? Başka yerlerde dolanıyor. O zaman başka bir şey çıktı ortaya. Ya biz namaza duruyoruz, hiç aklımıza gelmeyen şeyler namaza aklımıza geliyor. Veya işimiz, hesabımız, kitabımız, neler neler aklımıza geliyor. Bir an bile olsa ondan sıyrılmazsam bir rükün, bir rekat, dört rekatlı bir namazda bir rekat eğer onlardan sıyrılamıyorsan o zaman iş tehlikelidir. Yani değil mi? Akıl başta olmalı. Cepte, midede, kasada, iş yerinde, efendime inşaatta, yemekte falan olmamalı. O öyle oldu mu? Olmaz demiyoruz. Alimler ne dedi? Mekruhtur dedi. Harama yakındır dedi. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Akıl ibadet ediyor namazda. Kalp ibadet ediyor. Azalar, tüm azalar ibadet ediyor namazda. Ruh ibadet ediyor. Dil ibadet ediyor. Dua okuyor değil mi? Allahu Ekber diyor. Subhaneke duası, Fatiha, Zamm-ı Sure. Ondan sonra tesbihatlar, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel A'la, Semiallahu limen hamide diyor. Dil, o da ibadet ediyor. Yani sen vücudunda, organizmanda, namazda ibadet etmeyen hiçbir yerin yok. Böyle de namaz çok kapsamlı bir ibadettir dostlar. Evet, bir başka anlamıyla namaz nedir? Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde ve gökte her ne varsa Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikreder, Allah'ı anar. Namaz bunun ispatıdır. Tüm mahlukat Allah'ı zikreder, anar. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Beni zikredin, beni anın, beni hatırlayın ki ben de sizi anayım, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ağaçlar, dağlar, taşlar, denizler, hayvanlar, her şey Allah'ı zikreder, tesbih eder. İnsanoğlu müstesna. İnsanoğlunun azı şükreder, çoğu nankördür. Bu anlamda biz Rabbimizi anacağız, Rabbimizi zikredeceğiz, Rabbimizi hatırlayacağız, önceleyeceğiz, önemseyeceğiz. O zaman namaz kılacağız. Veşkuruli, bana şükredin. Ne ile şükredeceksin? Rabbine ne ile teşekkür edeceksin? Bedenin, dilin, aklın, kalbin, tüm azalarınla Rabbine teşekkür edeceksen namaz kılacaksın. Sakın bana nankörlük etmeyin diyor. Onu biz insanlara söylüyor. Bana şükredin. İşte onun ifadesi namazdır dostlar. Namaz o kadar önemli, o kadar hassas ve o kadar olması gereken bir ibadettir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyorsunuz. Allah Resulü beddua etmez. Ama Hendek Savaşı'nda düşman o kadar amansızca saldırıyor ki namaz kılmaya vakit bulamıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk defa orada müşriklere beddua etti. Ne dedi? Namazı kendilerine kıldırmadıkları için. Ya Rabbi, müşriklerin evine, müşriklerin karnına ve kabirlerine ateş düşür dedi. Evet, namaz bu kadar önemli. Namaz ilk sorgudur dostlar. Bunu da hatırlatıp programımızı inşallah toparlamaya çalışalım, bitirmeye çalışalım. İlk sorgudur. Burada hatırlatalım. İnsanların ilk sorgusu namazdandır, kendisiyle alakalı. İnsanlar arasında ilk sorgu nedir? Katille maktul arasındadır. Genel anlamda insanla hayvan arasındandır. Hayvanların hakkı alınır, hayvanlar toprak olur. Ondan sonra insanların bir kısmı der ki, ah keşke toprak olaydım. Ben de hayvan olaydım ve şimdi de toprak olaydım der. Rabbim bizi böyle bir duruma düşürmesin inşallah. Yüce Rabbim ilk sorgumuz olan kendimizle alakalı ilk sorgumuz olan namaz dersinden, baraj dersi olan namaz dersinden geçen kullarından eylesin bizleri inşallah. Yüce Rabbim kıldığımız namazları kaliteli eylesin inşallah. Namazın içini dolduran ve namazın gereğini yapan kullarından eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşar'ı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu. Ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş. Ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi
11: ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
12: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Makale arası.
17: Makale arası.
16: Makale arası.
18: Un rızıkla gelen misafirler. Bereket direğini yıktığımızdan beri geçim darlığı denilen illet yakamızı bir türlü bırakmadı. Bu direk yıkıldıktan bu yana kazancın miktarı ne kadar da çok olsa geçinemiyoruz feryadı bir türlü dinmiyor. Bereket direğinin de ihtiyar ana babalarımız, dede ninelerimiz ve teyze halalarımız olduğunu daha önce beyan etmiştik. Onlar dışlandığı, evlerimizdeki yerleri boş kaldığı müddetçe asla geçim derdi bitmeyecek. Şimdi yeni bir bereket kaynağından bahsedeceğiz. Kim bilir, belki 100 defa duymuşsunuzdur. Ulul Azm peygamberlerimizden Hazreti İbrahim aleyhisselamın evinin hiç misafirsiz kalmadığını, misafirsiz geçen gecesini kayıpla geçirdiğinden haberdar olmuşsunuzdur. Bundan dolayı da bereketin ve bolluğunun hiç eksilmediğini de bilirsiniz. Misafirlerimiz de evimizin bereket direklerinden biridir. Yaygın bir söz vardır, derler ki, misafir on rızıkla geliyor, birini yiyor, dokuzunu bırakıp gidiyor. Doğrudur. Misafir on rızıkla gelir, bıraktığı dokuz rızık girdiği evi ihya eder. Bereket gani olur. Lütuf bol olur, yenilir, içilir, giyilir ve kullanılır, gene de eyvah bitti endişesi yaşanmaz. Çok değil, 20-25 sene evveline kadar misafir ve misafirperverlik halkımızın kanına işlemişti. Evlerde haftada hiç olmazsa iki gece misafir ağırlanıyor, haneler şen şakrak olurdu. Günümüzde misafir ve misafirlik sevimsizleştirildi. İnsanlar, apartman hayatının yalnızlığının verdiği boşlukla zehir zemberek bir hayat tarzına müptela oldu. Evlerin küçüklüğü ve batıya özenti hanelerimizin bereket direklerinden birini daha yıktı. Yıkılan bu direk misafirlik müessesesi. Misafir bereketiyle gelir sözü de unutuldu. Bir şehirden öbürüne giden anne ve baba, kardeş, teyze, hala ve diğer akrabalar gittikleri yerdeki akrabayı değil kalmak için otelleri tercih ediyor. Kısa bir ziyaret veya cepten telefonla "Nasılsınız?" kabilinden hatır sormakla yetinilir oldu. Bu akşam size çoluk çocuk geleceğiz haberi ev halkını telaşlandırır bir noktaya gelmiş oldu. Hatta öyle sözler icat edildi ki misafirlik bu sözlerin yaygınlaştırılmasıyla sevimsizleştirildi. Şaka kabilinden söylenen fakat niyetleri alenileştiren bu sözlerden biri de "Misafir misafiri sevmez, ev sahibi her ikisini de sevmez" sözü. Toplumun bugün maalesef misafir anlayışı bu olmuş. Ne yazık ki yaygın olan geçim darlığının sebeplerinden biri de misafirsizlik tercihi. Evinizde bereket kalmadıysa, bir türlü dirlik düzenlik tesis edemiyorsanız, korkunç bir iç darlığı size hayatı zehir ediyorsa, bir şey oluverecekmiş gibi bir his yaşantınızı allak bullak ediyorsa, hanenizi misafirlerinize açın. Ananız, babanız, dedeniz, nineniz, kayınvalideniz, kayınbabanız evinizdeki yerlerini doldursunlar, oralar boş kalmasın. Misafirleriniz artsın, eksilmesin. Yüzünüzden tebessümü sakın ola eksik etmeyin. Bunlar bereket ve huzur vesilesi. Misafir hiçbir zaman yoksulluk getirmez. Tam aksine huzur ve bereket getiriyor. Yedirdikleriniz, tebessümlerimiz, hizmetlerimiz, tatlı dillerimiz hep birer sadaka oluyor. Tam yemeğe oturdunuz. O anda gelen misafir keyfinizi sakın kaçırmasın. Çünkü gelen bereketiyle geliyor. Gelen misafir için evde ne varsa o ortaya konulur. Yenilip içilir ve şükredilir. Önemli olan tatlı dil, güler yüz değil midir zaten? Biz hepimiz misafirlerimizi böyle karşılayalım ve böyle uğurlayalım. Misafirlerin önüne çok çeşit yemek koymak, evlerin darlığı, evin içindeki eşyaların bolluğu, yatak odası, misafir odası, çocuk odası, salon ve salomanje gibi evlerde bölümlerin oluşturulması, gelen ve giden misafirin arkasından konuşulması, misafirlerin ev sahibini kötülemek için bahaneler uydurması, batı kafa yapısının insanımızın beynine ur gibi saplanması gibi sebeplerle misafirlik artık tarihe gömüldü. Bu anlayışı evlerine yerleştirenler geçim darlığından kurtulamazlar. Geçim darlığı çekmemek için evlerimizi ihtiyarsız ve misafirsiz, dillerimizi de zikirsiz, gönlümüzü sevgisiz bırakmayalım efendim. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
16: Makale arası.
15: Makale arası.
16: Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuştuğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi kızıl denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kıs. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
2: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
1: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerh ettiği Şifa-i Şerif okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz.

19. Resul-i Ekrem'in tevazu. Allah'ın elçisi yüce makamına ve yüksek mertebesine rağmen son derece mütevazı olup kesinlikle kibirlenmezdi. Bazı alimler metindeki ekallühüm kibran ifadesini böyle anlamak gerektiğini söylemişler. Kıllet ifadesinin bulunduğu fekalilen me yu'minun ayetinin onlar hiç iman etmezler demek olduğunu belirtmişlerdir. Bazı şifa nüshalarındaki ademuhum kibran ifadesi de bunu göstermektedir. Resul-i Ekrem'in hükümdar peygamber olmakla kul peygamber olmaktan birini seçmesi istendiğinde kul peygamber olmayı tercih etmesi onun üstün tevazuunu gösterir. Peygamber Efendimiz kul peygamber olmayı tercih edince İsrafil aleyhisselam ona şöyle dedi: Allah Teala tevazu gösterdiğin için seni kıyamet gününde Ademoğlunun efendisi yaptı. Ahirette diriltilip mahşere gönderilmek üzere kabri ilk açılacak kimse sen oldun ve ilk şefaatçi olmayı Allah sana nasip etti. Resul-i Ekrem Efendimizin şefaati başlıca iki türlüdür. Biri kıyamet gününde yapacağı şefaatler, diğeri de cennette müminlerin derecelerini artırmak için yapacağı şefaattir. Yabancıların adeti yaşatılmamalı. Ashab-ı kiramdan Ebu Ümame el-Bahili şöyle demiştir: Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bastona dayanarak yanımıza geldi. Biz de ona hürmeten ayağa kalktık. O zaman bize şöyle buyurdu: La taqumu kema taqumul a'acim yu'azzimu ba'duhum ba'da. Birbirine aşırı saygı gösteren yabancıların yaptığı gibi ayağa kalkmayınız. Resul-i Ekrem Efendimiz bir başka hadisinde de şöyle buyurdu: İnnemâ ene abdun âkulu kemâ ye'kulul abd ve eclisu kemâ yeclisul abd. Ben bir kulum, kul gibi yemek yer, kul gibi otururum. Efendimiz aleyhisselam bu hadisiyle yemek yemek için sofra veya masa aramadığını, altına yaygı serilmesini, minder konulmasını beklemeden toprağa oturduğunu söylemiş olmaktadır. Nitekim Enes İbni Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dizlerini dikerek oturmuş hurma yerken gördüm demiştir. Peygamber Efendimiz eşeğe biner, bineğinin arkasına bir başkasını bindirir, yoksulları ziyaret eder, fakirlerle birlikte oturur, kölelerin davetini kabul edip gider, ashabının arasına karışır ve geldiği bir meclisin neresinde boşluk bulursa oraya otururdu. Yani azat edilmiş bir köle, Fahri Alem Efendimiz'in

Bir boş bulursak oraya otururduk. Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadise göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: "La tutruni kema edratin nasara ibn Meryem. İnnemâ ene abd. Fekûlû abdullâhi ve rasûlü." Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin. Ben bir kulum. Onun için benim hakkımda Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Peygamber Efendimiz kendisini övmeyi değil, Hristiyanların ilah vesaire dedikleri gibi aşırı ve yanlış bir şekilde nitelendirmeyi yasaklamaktadır.

toplumun önemsediklerini önemsemesi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, bir gün zihin özürlü bir hanım Resul-i Ekrem Efendimizin yanına geldi ve ona, "Seninle bitecek bir işim, sana söyleyecek bir sözüm var," dedi. Peygamber Efendimiz de ona, "Ey falan hanım, Medine'nin neresinde istiyorsan bir yol kenarına otur. Ben de gelip yanına oturayım. Ne istiyorsan yapayım," buyurdu. O hanım yolun kenarına oturdu. Resul-i Ekrem de onun isteğini yerine getirinceye kadar yanında oturdu. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşeğe biner, kölelerin davetini kabul ederdi. Nitekim bir Yahudi kabilesi olan Beni Kureyza'ya savaş açıldığı gün, sırtında palanı, hurma lifinden yapılmış yuları bulunan bir eşeğe binmişti. Enes şöyle dedi. Peygamber Efendimiz, arpa ekmeği ve bozulmaya yüz tutmuş yağla yapılan yemekten ibaret daveti bile kabul edip giderdi. Yine Enes şöyle dedi. Peygamber aleyhisselam hac görevini yaparken devesinin üstünde eski bir palan vardı. Palanın üstüne de 4 dirhem bile etmeyen kadife bir örtü örtülmüştü. O bu kadar mütevazı bir haldeyken şöyle dua etti. Allah'ım, bu haccımı başkalarının görüp işitmesi için yapılan bir ibadet değil, gösteriş ve şöhretten uzak bir hac eyle. Allah'ın Resulü, yeryüzünün bütün hazineleri kendi emrine verilmiş bir insandı. Ve veda haccında kurban edilmek üzere 100 deve göndermişti. Buna rağmen onun hac yolculuğu işte böylesine sadeydi. Mekke'yi fethedip de oraya İslam ordusuyla girdiği zaman, Allah'a tevazu sebebiyle mübarek başını semerin ön kaşına değecek kadar eğmişti. Tevazu örnekleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri de onun tevazuunu göstermektedir. Beni Yunus İbni Metta'dan daha üstün tutmayınız. Bu konuda Yunus aleyhisselamla ilgili diğer rivayetler şöyledir. Ben bir kimse Yunus bin Metta'dan daha üstündür demiyorum. Bir kulun ben Yunus bin Metta'dan daha hayırlıyım demesi uygun değildir. Peygamberleri birbirinden üstün tutmayınız. Benim Musa peygamberden daha üstün olduğumu söylemeyiniz. Bu rivayetin tamamı şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir defasında bir Müslümanla bir Yahudi kavga ettiler. Müslüman, Muhammed'i alemlere üstün tutan Allah'a yemin ederim ki deyince, Yahudi, ben de Musa'yı alemlere üstün tutan Allah'a yemin ederim ki dedi. Bunun üzerine Müslüman elini kaldırıp Yahudi'nin suratına bir tokat attı. Yahudi doğruca Resul-i Ekrem Efendimiz'e gitti ve tartıştıkları o Müslümanla aralarında olup biteni anlattı. Bunun üzerine Peygamberler Sultanı şöyle buyurdu. Benim Musa peygamberden daha üstün olduğumu söylemeyiniz. Kıyamet gününde bütün insanlar ölecek, kabrinden ilk kalkan ben olacağım. Bir de bakacağım ki Musa arşın bir tarafına yapışmış. Acaba Musa ölenler arasındaydı da benden önce mi ayrıldı? Yoksa Allah Teala'nın istisna edip öldürmediklerinden biri miydi? Bilemiyorum. Ölen bir canlının diriltilmesinden Hazreti İbrahim şüphe edecek olsaydı, bu konuda şüphe etmeye biz ondan daha haklı olurduk. Şayet zindanda Yusuf peygamberin kaldığı gibi uzun zaman kalsaydım, onu zindandan çıkarmaya gelen adamın davetini hemen kabul edip oradan çıkardım. Hadisin tamamı şöyledir.

Ölen bir canlının diriltilmesinden Hazreti İbrahim şüphe edecek olsaydı, bu konuda şüphe etmeye biz ondan daha haklı olurduk. Hani İbrahim, Allah Teala'ya Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster dediği zaman, Allah Teala ona, yoksa buna iman etmiyor musun diye sormuş. O da, elbette inanıyorum. Ama ölüleri nasıl dirilttiğini görerek gönlüm iyice yatışsın istiyorum demişti. Bakara suresinin 260. ayetinde belirtildiği üzere Cenab-ı Hak onun bu arzusunu yerine getirmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz bu ifadesiyle şunu demiştir: İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Teala'nın kudretinden şüphelenmesi elbette mümkün değildir. Eğer onun bu konuda şüphe ettiği düşünülürse bizim ondan daha çok şüphe etmemiz gerekir. O kesinlikle böyle bir şüpheye düşmemiştir. Ben de asla şüphelenmedim. Yusuf suresinde anlatıldığı üzere Yusuf Aleyhisselam bir iftira yüzünden zindana atılmış, 7 sene yattıktan sonra tabir ettiği rüya üzerine Mısır kralı onu zindandan çıkarmak istemiş, fakat o bu teklifi kabul etmeyip o kadınların ellerini neden kestiğinin soruşturulmasını istemiş. Böylece işin gerçeği ortaya çıktıktan ve kendisinin suçsuz olduğu anlaşıldıktan sonra zindandan çıkacağını belirtmişti. Kralın araştırmasından sonra onun suçsuz olduğu anlaşılmış, o da zindandan çıkmayı kabul etmişti. Peygamber Efendimiz bu hadiste, Yusuf Aleyhisselam gibi 7 sene zindanda yattıktan sonra benden dışarı çıkmam istense hiç durmaz, hemen çıkardım. Öyle soruşturma falan istemezdim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz kendisine, ey yaratılmışların en hayırlısı diye hitap eden birine, o İbrahim Aleyhisselam'dır buyurmuştur. İnşallah daha sonraki bahislerde Resulullah Efendimizin tevazuunu gösteren bu tür diğer hadisler üzerinde durulacaktır.

ailesinin ve başkalarının hizmetinde. Hazreti Ayşe, Hazreti Hasan, Ebu Said el-Hudri ve daha başkalarından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri hakkında rivayet edilen hadislere göre, ki bunların bir kısmında diğerinden daha farklı ve daha fazla bilgi bulunmaktadır, Allah'ın elçisi evinde ailesinin hizmetindeydi. Elbisesini kendisi temizler, koyununu sağar, elbisesini bizzat yamar, papucunu tamir eder, kendi işini kendisi yapar, su taşıdıkları devenin yemini verir, evi süpürür, devesini bağlar, hizmetçiyle birlikte yemek yer, onunla birlikte hamur yoğurur, satın aldığı şeyleri çarşıdan eve kendisi taşırdı. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, Medine halkından birinin cariyesi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar, derdini hallettirmek için onu istediği yere alıp götürürdü. Kurutulmuş et yiyen kadının oğlu. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna bir adam girdi. Onu görünce kendisine duyduğu derin saygıdan dolayı titremeye başladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem ona, "Hevvin aleyk, fe inni lestu bimelik, innemâ ene mnumraatin min Kureyş'in tekkulul kadid." "Rahat ol," buyurdu. "Ben kral değilim. Ben Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Peygamber Efendimizle birlikte çarşıya gitmiştim. Allah'ın elçisi iç çamaşırı satın aldı. Parayı ödediği kimseye, "Alacağın ücreti parayı tartarak al, bir miktar da fazla al," buyurdu. Ebu Hureyre olayın tamamını anlatarak dedi ki, "Parayı alan kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmek için ileri atıldı. Fakat Allah'ın elçisi elini çekiverdi ve şöyle buyurdu. Bu el öpme işi Acemlerin krallarına yaptıkları bir davranıştır. Ben kral değilim. Sizin gibi bir insanım." Sonra iç çamaşırını aldı. Aldıklarını taşımak için uzandığımda, "Bir şeyi sahibinin taşıması daha uygundur," buyurdu.

20. Resul-i Ekrem'in adil, emin, iffetli ve doğru sözlü oluşu. Allah'ın elçisinin adil, emin, iffetli ve doğru sözlü oluşuna gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en güveniliri, en adili, kendisine yakışmayan davranışlardan en uzak olanı ve yaratılışından beri en doğru sözlüsüydü. Onun böyle olduğunu kendisine karşı koyanlar ve düşmanları bile itiraf etmişti. El-Emin, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de El-Emin, yani güvenilir Muhammed diye anılırdı. Siyer ve Megazi yazarı İbn İshak şöyle demiştir: Allah Teala en güzel ahlakı onda topladığı için El-Emin diye anılırdı. Müfessirlerin büyük çoğunluğu Müda'in temme emin, orada sözü dinlenir, ona güvenilir ayetinde kendisinden söz edilenin Muhammed aleyhisselam olduğu kanaatindedir. Bu ayette semada meleklerin Peygamber aleyhisselama itaat ettikleri, Allah'ın elçisinin vahyin tebliğ edilmesi hususunda güvenilir olduğu ifade edilmektedir. Alimlerin bir kısmına göre ise orada sözü dinlenir, ona güvenilir ayetiyle Cebrail aleyhisselam kastedilmiştir. Kabe yeniden yapılırken Kureyş kabilesi mensupları Hacerül Esved'i yerine kimin koyacağı konusunda ihtilafa düşmüş, bu konuda farklı görüşler ortaya konmuş, sonunda oraya ilk gelen kimseyi hakem yapmaya karar vermişlerdi. Resul-i Ekrem'in peygamber olmasından önce meydana gelen bu olayda oraya ilk gelen kimsenin Peygamber Efendimiz olduğunu görünce, işte Muhammed geliyor, o güvenilir insandır, onun hakemliğini kabul ediyoruz demişlerdi. Tabi'in muhaddislerinden Rebi bin Hüseyin'in söylediğine göre, İslamiyet'ten önceleri cahiliye döneminde Mekkeliler arasında bir anlaşmazlık çıktığında Peygamber Efendimiz'in hakemliğine başvururlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Vallahi ben gökyüzünde de güvenilen kimseyim, yeryüzünde de güvenilen kimseyim. Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Ebu Cehil, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi: Biz senin yalancı olduğunu söylemiyoruz. Biz senin getirdiğin dinin asılsız olduğunu söylüyoruz. Onun bu sözü üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi: فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Tirmizi'den başkası da Ebu Cehil'in "Biz senin yalancı olduğunu söylemiyoruz. Hiçbirimiz de sana yalancı demedik." dediğini rivayet etmiştir. Ebu Cehil'in bu konudaki tanıklığı. Rivayet edildiğine göre Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün Ahnes İbni Şerik Ebu Cehil'le karşılaştığında ona şöyle dedi: Ebul Hakem, şurada senden ve benden başka konuştuğumuzu duyacak kimse yok. Muhammed hakkında ne diyorsun? O ben peygamberim derken doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Ebu Cehil ona şunları söyledi: Vallahi Muhammed doğru söylüyor. O şimdiye kadar hiç yalan söylemedi. Heraklius, Mekkeli müşriklerin lideri Ebu Süfyan İbni Harbe, Resul-i Ekrem Efendimiz hakkında, o zat peygamberlik iddiasında bulunmadan önce kendisini yalan söylemekle suçlar mıydınız diye sorduğunda, Ebu Süfyan, hayır suçlamazdık demişti. Mekkeli müşriklerden Nadr İbni Haris, Kureyş ileri gelenlerine şöyle demişti: Muhammed aranızda büyüyüp yetişti. Kendisinden son derece memnundunuz. Aranızda en doğru sözlü, en güvenilir kimseydi. Şakakları ağarmaya başlayıp da size peygamber olduğunu söyleyince kendisine sihirbaz dediniz. Hayır, vallahi o sihirbaz değildir. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin eli nikahı veya mülkiyeti altında olmayan bir kadının eline değmemiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimizin kadınlardan biat alışını şöyle anlatmıştır: Resul-i Ekrem bir kadından biat alacağı zaman ona "Biatını kabul ettim." derdi. Vallahi biat ederken Resulullah'ın eli hiçbir kadının eline dokunmamış, onlardan sözlü biat almıştır. Hazreti Ali, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi anlattığı bir hadiste onun hakkında
insanların en doğru sözlüsü ifadesini kullanmıştır.

Ben olmazsam kim adil olabilir? Sahih bir hadise göre ganimetin adil bir şekilde dağıtılmadığını ileri süren bir adama Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur. Veyhak, femen ya'dil illem a'dil, khibtu ve khasirtu illem a'dil. Yazıklar olsun sana. Ben adil olmazsam adaleti başka kim gözetir? Eğer ben adil davranmazsam mahvolup giderim. Bu olayın tamamı Resul-i Ekrem'in hilmi, sıkıntılara tahammülü, affı ve sabrı konusunda Peygamberi Zişan'a yaptığın taksimde adil davran. Bu taksimde Allah'ın rızası gözetilmemiştir diyen adamla ilgili olarak rivayet edilen hadiste anlatılmıştır. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan en uzak duran kendisi olurdu. Hadisin tamamı Resul-i Ekrem'in hilmi, sıkıntılara tahammülü, affı ve sabrı bahsinde şöyle geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların ümmeti hakkında en kolay olanını seçerdi. Şayet yapılacak şey günahsa ondan en uzak duran kendisi olurdu. Peygamber aleyhisselam Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece şahsı adına hiçbir şeyden dolayı intikam almamıştır. Ama Allah'ın bir yasağı çiğnenmişse onun cezasını Allah adına mutlaka vermiştir. Arap dil alimi Ebu'l-Abbas el-Müberred'in belirttiğine göre İran kralı Perviz günlerini çeşitli işlere göre taksim ederek şöyle demişti. Rüzgarlı gün uyumaya, bulutlu gün avlanmaya, yağmurlu gün içip eğlenmeye, güneşli günde halkın ihtiyaçlarıyla meşgul olmaya elverişlidir. Arap dili ve kıraat alimi İbni Halebey, İran kralının bu sözünü şöyle yorumlamıştı. Bu adamlar dünya işlerini pek iyi biliyorlar. Onların durumu tıpkı şu ayeti kerimede anlatıldığı gibidir. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Onlar dünya hayatının sadece maddi yönünü bilirler. Ahirettense habersizdirler. Peygamber Efendimiz'e gelince o gündüzlerini üçe taksim ederek bir bölümünü Allah'a ibadet ve taate, bir bölümünü evinin, ailesinin hizmetine ve onlarla meşgul olmaya, diğer bölümünü de kendisine ayırırdı. Kendisine ait olanı da kendiyle insanlar arasında taksim eder, ayrıca yakın arkadaşlarından diğer insanların dertleriyle ilgilenmelerini ister ve onlara dert ve ihtiyaçlarını bana iletmeyenlerin isteklerini bana ulaştırınız. İnsanların ihtiyacının bana iletilmesine kim yardımcı olursa o dehşetli kıyamet gününde Allah Teala onu korktuğundan emin kılar buyurdu. Buyururdu. Ünlü tabi'in alimi Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi bir başkasının hatasından dolayı azarlamazdı. Bir kimsenin bir başkası hakkında söylediği doğru bile olsa buna dayanarak kimseyi cezalandırmazdı. Müfessir İbn-i Cerir et-Taberi, Hazreti Ali'nin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadisi nakletmektedir. Cahiliye devri halkının eğlencelerine katılmayı sadece iki defa istedim. Fakat her defasında Cenab-ı Hak beni bu eğlencelere katılmaktan korudu. Allah Teala beni peygamberlikle şereflendirene kadar bir daha böyle şeyler düşünmedim. Bu olay şöyle olmuştu. Benimle beraber koyun güden çocuğa bir gece, şu koyunlarıma biraz göz kulak olsan, ben de Mekke'ye gidip gençlerin eğlendiği gibi gece eğlencesine katılsam, dedim. Sonra yola koyulup Mekke'nin ilk evine ulaştım. Meğer orada düğün varmış. Oraya oturdum. Çalınan def ve ut seslerini dinleyip düğünü izlemeye başladım. Derken üzerime bir ağırlık çöktü. Orada uyuyakalmışım. Vücudumu okşayan güneş ışıklarıyla uyandım. Yapmak istediğimi yapamamıştım. Ben de geri dönüp gittim. Bir başka gidişimde yine uyuyakaldım. Bir daha da böyle bir şey yapmaya kalkmadım.

21. Resul-i Ekrem'in vakarı, sükutu, teennisi. Bu bahiste Peygamber Efendimizin ağırbaşlılığı, sükutu, acele etmeden davranışı, lütufkarlığı ve yaşama tarzı ele alınacaktır. Tabiîn alimlerinden Harice bin Zeyd'in rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bulunduğu meclisteki insanların en ağırbaşlısıydı. Yanındakileri rahatsız edecek bir görüntü vermezdi. Ravi, bütün yaratılmışların kendisiyle iftihar ettiği Efendimizin, yanındakileri rahatsız edecek bir görüntü vermediğini söylerken, onun burnunu çekmek, ağzını şapırdatmak gibi laubali hareketler yapmadığını anlatmaktadır. Efendimizin oturuş şekli. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere oturduğu zaman bacaklarını karnına dayar ve kollarıyla dizlerini tutardı. O çoğunlukla böyle otururdu. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'nin avlusunda elleriyle dizlerini tutarak şöyle otururken gördüm dedi ve dizlerini karnına dayayıp kollarıyla dizlerini tutarak ve kaba etleri üzerine oturarak Resulullah'ın oturuş tarzını tarif etti. Ashab-ı kiramdan Cabir İbni Semure de Resul-i Ekrem'in bağdaş kurarak oturduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimiz bazen kalçası üzerine oturur, dizlerini diker, ellerini koltuklarının altına koyardı. Hanım sahabilerden Kayle binti Mahreme onu böyle otururken gördüğünü söylemiştir. Cabir İbni Semure radıyallahu anhuma şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra güneş iyice doğuncaya kadar yerinde bağdaş kurarak otururlardı. Konuşması, gülmesi, yürümesi. Allah'ın sevgili elçisi konuşması gerekmediğinde çoğu zaman sükût ederdi. Çünkü Fahri Alem Efendimiz bir kimsenin kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi yapmaması onun iyi Müslüman olduğunu gösterir buyururdu. Uygun olmayan şekilde konuşanlara dönüp bakmazdı. Çünkü Allah Teala ona kendini bilmez cahillere aldırma buyurmuştu. Onun gülmesi tebessüm şeklindeydi. Konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık ve seçik olup gereğinden ne fazla ne de eksikti. Ashab-ı kiram hem ona duydukları saygıdan hem de onun sünnetine bağlılıklarından dolayı Resul-i Ekrem'in yanında gülerken sadece tebessüm ederlerdi. Onun olduğu meclis hilim, haya, hayır ve emanet meclisiydi. Ona duyulan saygıdan dolayı orada sesler yükseltilmez, kimsenin ayıbı söylenmezdi. Çünkü Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Yoksa yaptığınız iyilikler mahvolur gider de farkına bile varamazsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başladığı zaman yanında bulunanlar sanki başlarında birer kuş varmış da onu ürkütmek istemiyorlarmış gibi önlerine bakarak sessizce onu dinlerlerdi. Ashab-ı kiram onun özelliklerini anlatırken şöyle demişlerdir: Yürürken öne meyilli, sakin ve vakarlı bir şekilde yürürdü. Meyilli bir yerden iniyormuş görünümü verirdi. Bir başka rivayette şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakin ve düz yürürdü. Bezgin ve tembel bir şekilde yürümezdi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, en güzel yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur derdi. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma'nın belirttiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş tane tane konuşurdu. Hint bin Ebi Hale şöyle demiştir: Resul-i Ekrem Efendimizin sükutu dört şekildeydi. Huzurunda uygun olmayan bir şey söyleyip yapanı azarlaması mümkün olduğu halde ona çıkışmak istemediğinde sükut ederdi. Düşmanlarına ters düşmek istemediğinde sesini çıkarmazdı. Konuşmayı uygun görmeyip karşısındakileri dinlemek istediğinde sükut buyururdu. Bir de Allah'ın kudretini tefekkür ettiğinde konuşmazdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir:
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken biri onun ağzından çıkan kelimeleri saymak istese sayabilirdi. Hazreti Ayşe bu hadisin sonunda Resulullah Efendimiz sözlerini sizin yaptığınız gibi çabuk çabuk arka arkaya eklemezdi demiştir. Enes İbni Malik ve Ebu Ümame el-Bahili gibi sahabiler de sözlerinin anlaşılması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları üçer defa tekrarladığını söylemişlerdir.

Allah'ın elçisi güzel kokuyu, güzel kokulu şeyleri sever, çoğu zaman onları kullanır, başkalarını da güzel koku kullanmaya teşvik ederdi ve şöyle buyururdu. Hubbibe ileyye min dünyakumun nisa ve tıyb ve cu'ilet kurratu ayni fissalâ. Bana sizin dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi. Namaz da bana sevinç ve mutluluk vesilesi kılındı. Bu hadisin tamamı şöyledir. Bana dünyadan kadın ve güzel koku sevdirildi. En büyük sevinci namazda duymam sağlandı. Kadı İyaz, yukarıda geçen Peygamber Efendimizin evliliği bahsinde bu konuyu şöyle açıklamıştı. Resul-i Ekrem'e sevdirilen kadın ve güzel kokunun onun dünyasıyla bir ilgisi bulunmadığı, bunların başkalarının dünyasına ait olduğu anlaşılmaktadır. Onun güzel kokuyu kullanıp kadınlarla evlenmesi, sırf dünyevi zevki için değil, ahiret sevabı kazanmak içindir. Peygamber Aleyhisselam'ın evlenmesi, daha önce de zikrettiğimiz gibi, evliliğin bir takım faydaları sebebiyledir. Güzel kokuyu da, meleklerle bir araya geldiğinde onlara güzel kokmayı sağlaması, eşleriyle beraber olmak için uygun ortamı meydana getirmesi gibi faydaları dolayısıyla kullanmıştır. Peygamber Efendimizin güzel kokuyu ve eşleriyle birlikteliği sevmesi kendi zevki için değil, melekleri ve eşlerini hoşnut etmek ve şehveti kontrol altında tutmak içindir. Resul-i Ekrem'in Allah Teala'nın zatına yönelik olan muhabbeti, Mevlasının yüceliğini görme ve onun huzurunda kulluğunu arz etme sevdasıdır. İşte bu sebeple o, sözünü ettiğimiz bu iki sevgiyi ve iki durumu birbirinden ayırmış ve en büyük sevinci namazda duymam sağlandı, buyurmuştur. Bazı sünnetleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı uyguladığı bazı ahlak esasları şunlardır. Yenilen ve içilen şeylere üflememek. Ebu Katade radıyallahu anh'ın söylediğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kabın içine solumayı yasaklamıştır. Yemeği sadece önünden yemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle derdi. Ben Resul-i Ekrem'in himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Oğlum, besmele çek. Sağ elinle ye, hep önünden ye. O günden sonra yemeği hep onun buyurduğu şekilde yedim. Dişlerini fırçalamak. Peygamber Efendimiz uykudan uyanınca hemen misvakla dişlerini temizlerdi ve şöyle buyururdu. Ümmetimi veya insanları zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim. Parmak aralarını ve boğumlarını yıkamak ve fıtratın gereği olan diğer şeyleri yapmak. Resul-i Ekrem, şu on şeyin fıtratın, yani insan olarak yaratılmanın bir gereği olarak yapılması icap ettiğini söylerdi. Bıyıkları kırpmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, ağzı yıkamak, buruna su çekmek, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını temizlemek, koltuk altı kıllarını gidermek, etek tıraşı olmak, abdest bozduktan sonra temizlenmek. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın kaleme aldığı Şifa-i Şerif şerhi okumamızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif Okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi, Resulallah.
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
11: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, imanı koruma konusunda kabirler ziyareti sırasında kabir ehlinden hiçbir şey dilememek gerekli olduğu üzerinde durmuş. Ve eğer direkt kabir ehlinden bir şeyler dilenecek olursa bunun imana zarar verdiğini, akideyi zedelemiş olduğu üzerinde durmuştuk. Ve yine hatırlattık ki tamamen uydurma olan bir söz asla Resulullah'tan gelen bir senedinin olmayışıyla söz itibariyle de İslam'ın ruhuna, gayesine ters düşen bir söz ki başını sıkıştığı vakit kabir ehlinden yardım dileyin veya istimdat edin veya onlara sığının ki bunu hadis olarak rivayet ediyorlar, bunun aslının olmadığını, kabir ehline sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyareti sırasında, yani kabir ziyareti sırasında yapmış olduğu sünnet ile sabit olan şeylerin gündeme gelmesi üzerinde durmuştuk. Ve kabir ziyaretinde nasıl davranacağımızı yegane hayat önderimiz ve örneğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, fiili sünnetinden hareketle anlatmaya gayret etmiş idik. Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesi sırasında okumuş olduğu uzun veda hutbesi ki birkaç yerde gerçekleşmiştir. Arafat Dağı'nda veya Cebelir Rahme dediğimiz yerde okunmuş, Mina'da okunmuş, Kabe'nin yanında okunmuş, ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı yerlerde, ama veda haçı sırasında okunduğu için hepsi bir araya getirilerek veda hutbesi ismiyle şöhret bulmuştur. İşte veda hutbesinin bir yerinde Cabir bin Abdullah radıyallahu teala'dan rivayet olunduğu üzere diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde şöyle buyurdu: dikkat edin, cahiliyet işlerine ait her şey ayaklarımın altına konmuştur. Önderimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmetinin dikkatini çekiyor, emrediyor, vasiyet ediyor ve diyor ki her ne ki İslam dışıdır, her ne ki İslam'ın red ettiğidir, yani Allah ve Resulünün red ettiği, haram kıldığı bir şeydir, dolayısıyla o cahiliyete aittir. Cahiliyenin hükümlerinden, cahiliye inançlarından, cahiliye anlayışlarındandır. Bu 21. asırda da gündeme gelse veya gelecek asırlarda da ortaya çıksa, bu asırdan önceki asırlarda gündeme gelse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risaletinden önceki cahiliye durumunun aynısıdır. Değil mi ki bir şey İslam değildir? Değil mi ki bir şeyi İslam red etmiştir? Değil mi ki o şirk ve küfürdür ya da bid'at ve hurafedir? Onun artık çağdaşlığı söz konusu değildir. Modern çağlarda olsun, postmodern çağlarda olsun, ne olursa olsun değil mi ki bu İslam dışıdır? Mutlaka o cahiliyedir. Rabbimiz Azze ve Celle, onlar hala cahiliyenin hükmüyle mi hüküm olunmak istiyorlar? Halbuki Allah'tan daha hükmü güzel olan kim var ki? Hükmü hayırlı olan kim var ki? Çünkü o hüküm vericilerin yegane hayırlısıdır. Malum olduğu üzere Maide suresinin 50. ayet-i kerimesi ve Tin suresinin son ayetinde Rabbimizin buyurdukları. O halde nerede olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, cahiliyeye ait olan bütün işler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağı altına konulduğu gibi, onu izleyenler, kitabı ve sünneti takip edenlerin de, yani muvahhid müminlerin de ayaklarının altına konulmuştur. Kesinlikle muvahhid müminlerin, müttaki Müslümanların cahiliyete ait olan bir işi yaparken göremezsiniz. Eğer ki böyle bir şey gündeme gelmişse mutlaka ortada bir gaflet var. Mutlaka ortada bir zillet var. Yoksa ayaklarının altına almış olduğu cahiliyeye ait olan her şeyi bir de dönüp başlara taç edemezler. Hadisimiz Sahih Müslim Kitabul Hac bab 19 hadis 147. Aynı hadisimiz Sünen-i İbn-i Mace, Sünen-i Ebu Davud'da da menasikte yer alır. Yani haccın nasıl yapılacağına dair bölümlerde yer almış olur. Dikkat edin, cahiliyet işlerine ait her şey ayaklarımın altına konulmuştur. Efendim, bölgemizin töresidir bu veya kabilemizin adetidir ya da ırkımızın geleneğidir. Ne olursa olsun değil mi ki İslam bunu reddediyor, İslam dışıdır, o müminlerin ayağının altındadır. Müminler cahiliyeti bütün kurum ve kuruluşlarıyla ayaklarının altına almışlardır. Malum olduğu üzere cahiliyet aynı zamanda tağuti düzendir. Yani Allah'tan başka hüküm koyucularının hükmettikleri, egemen oldukları düzenler birer cahiliye düzenleridirler. Bu beşeri bütün ideolojileri kapsar. İslam'ın dışı, Kur'an ve sünnetin dışında kalan bütün beşeri ideolojiler birer tağuti düzendirler ve aynı zamanda cahiliyeden başka bir şey değildirler. Bu çağdaş olsun ya da olmasın. Geçmiş zamanlarda kalsın veya gelecek yıllar için tasarlansın. Onun yılının, çağının, asrının hiçbir önemi yoktur. Çünkü küfür cephesinde herhangi bir değişme olmamıştır. Temelde aynıdır. Gayede aynıdır. Anlayışta aynıdır. Metotta aynıdır. Ama ne olmuş? Aradan bir zaman geçmiş. İçindeki aynı ambalaj değişmiş. Ambalaj değiştiğince insanlar bunun yeni bir şey olduğu zannına kapılmışlardır. Çoğu zannın günah olduğunu, zannın çoğunun günah olduğunu Rabbimiz bize beyan buyurmaktadır. Mümin zan üzere değildir. Özellikle akide konusunda yakin üzeredir. İman konusunda mümin asla zan üzere, sanı üzere olamaz. o yakin derecede iman etmiştir. Onun tevhidi yakindir. Onun hayat anlayışı da yakindir. Çünkü gerçek haberi Allah Resulü bize iletir. Mütevatir haber ile kendisine ulaşmış olana iman etmiştir. Dolayısıyla yakin derecede inanmıştır mümin olan şahsiyet. O cahiliyete ait hiçbir şeyi kabul edici değildir. Ambalaj ne kadar değişir değişsin, ambalajın değişmesi veya vitrinin el değiştirmesi, yeni eşyalarla meselenin sergilenmesi mümini asla aldatıcı değildir. Mümin cahiliyete ait olan her şeyin ayakların altında olduğunu ilan eden, İslam'ı baş tacı eden, şirk ve küfrü ret, tevhid ve imana her şeyiyle bağlanmış, iman etmiş olan şahsiyettir. Rabbimiz Azze ve Celle En'am suresinin 71. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurdular: de ki bize yararı ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları, arkadaşlarının da doğru yola bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerinde gerisin geriye mi döndürülelim? De ki hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk. Cahiliyete itibar edenler, cahiliye inanışlarıyla inananlar, cahiliye usulüyle yani metoduyla hareket edenler, müminleri kendileri gibi olmaya davet ederler. Siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Gerici olmayın, ilerici olun. Halbuki gerçek veçesiyle mesela gündeme gelir de masaya yatırılır da uzunca bir incelemeye tabi tutulacak olursa görülecektir ki onların çağdaş dedikleri, modern dedikleri, postmodern dedikleri, ilerici dedikleri şeylerin milat öncesi 3000-4000'e dayandığı rahatça görülecektir. Gerek felsefeleri, anlayışları, ideolojileri, hayat anlayışları, yaşantıları, giyim kuşamları, hayata bakışları, gerek siyasi, gerek ekonomi, gerek hukuki olsun veya sosyal yapı itibariyle olsun, incelendiği vakit milat öncesi 3-4 bine dayalıdır. Hatta kendilerinin uydurmuş olduğu tarih anlayışlarına göre, hani taşlaşmış olan tarih, önce insanlar taş devriyle başlamışlar tarihi anlayışa ve hayat yaşantısına. Taş devri demişler. Kaba taş, yontma taş, cilalı taş. Yıllarca okullarda, tarih kitaplarında taşlaşmış bir tarih okuttular. Hala da devam ediyorlar, sadece vitrin değişikliğiyle. Böyle bir tasnife tabi tuttukları tarih devirlerini yaşıyorlar. Hatta o zaman temsili resimler var idi tarih kitaplarında. Bakıyorsunuz bir mağara, bir aile, anne babanın giyimleri. Bugünküne göre bakıyorsunuz birbirlerine çok benziyorlar. O günkü taş devrinde kendilerine göre uydurdukları, tasnif ettikleri tarihin taş devrinde yaşayan ataları ile onların binlerce yıl sonra yaşayan torunlarına bakıyorsunuz. Anlayışları da, kafa yapıları da, hayat düzenleri de, giyim kuşamları da birbirlerine çok benziyor. Ve kendilerini de ilerici kabul ediyorlar. İlerlemiş kabul ediyorlar. Mümin müvahhidlere karşı çok kindar davranıyor, hakir görüyor, onları gerici olarak ilan ediyorlar. Elbette ki müminler birilerinin kendilerini şucu veya bucu ilan etmesinden dolayı üzülecek değildirler. Çünkü müminler kendilerini çok iyi biliyorlar, çok iyi tanıyorlar. Nefislerini tanıyorlar, Rablerini tanıyorlar. Hadis olmamakla beraber ki Emrül Müminin İmam Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala anh'ın çok güzel, hikmetli bir tespiti olduğunu biliyoruz. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefslerini bilmişlerdir, kendilerini tanımışlardır. Birilerinin onlar için şöyle veya böyle demesi ya da kınaması hiçbir müvahhid mümini hak yolundan ne yavaşlatır ne de döndürür. Rabbimiz Azze ve Celle Maide Suresinin 54. ayet-i kerimesinde müvahhid mümin kullarının vasıflarını beyan buyururken onların Allah'ı sevdiğini, Allah'ın da onları sevdiğini ve hiçbir kınayıcının kınanmasından çekinmediklerini beyan buyurur. Aman ha, şöyle davranalım, böyle davranalım da tarih öncesi 3000-4000 yıl öncesinde kalmış olanlar bizlere gerici demesinler gibisinden hareket etmezler. Onlar Rableri Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu ve hayat önderleri, hayat örnekleri Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olurlar. Bilirler ki gerçek hayat bu, bilirler ki çağdaş olmak, ilerici olmak, insan olmak, adam olmak, olgun, kamil olmak bundan başka bir şey değildir. Yani kim ki Allah'a gerçekten kul olmuşsa o kamil bir insandır. İnsan-ı kamil demektir ki mümin-i kamil. Kamil bir mümin, kamil bir müslim olunca o insan-ı kamildir. Dikkat ederseniz kendilerince de kabul görülmüş ama bundan 700-800 yıl önce yaşamış. Giyimiyle, kuşamıyla, anlayışıyla, tavrıyla günün kendisini ilerici zannedenlerin gerici demiş oldukları hayatı yaşayanlar, anlayışta olanlar bakıyorsunuz ki birileri tarafından büyük düşünür, büyük felsef, hikmetli sözler söylemiş, çok güzel fikirler gündeme getirmiş olan bir şahsiyet 800 yıl sonra alabildiğine övgüler yağdırıyorlar. Ve aynen onun gibi düşünen, onun gibi olmaya çalışan, onun gibi giyinen, onun gibi hayatını tanzim edenlere de gerici diyorlar. Bu kadar çarpık, amuda kaldırılmış anlayışlara sahip olanların şöyle veya böyle demesi muvahhid mümini enterese etmeyecektir. Ve o hiçbir kınayıcının da kınanmasından çekinmeyecektir. İşte Rabbimizin beyan buyurduğu, de ki bize yararı ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapalım? Siz bunu mu istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye kul olmayı bırakalım da sizin putlaştırdıklarınız, ilahlaştırdıklarınız, Rableştirdiklerinize mi itaat edelim? Onlara mı kul olalım? Onlara mı tapınalım? Sizin Allah'a bırakıp da tapındıklarınız gibi. Allah bizi hidayete erdirdikten sonra şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları, arkadaşların da doğru yola bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerine gerisin geri mi döndürülelim? Mümkün müdür? Çünkü onları şeytan ayartmış, yoldan çıkarmıştır. Hak yolun üzerine dikilmiş, Allah'ın salih kullarının dışında diğer kulları sapıttırıvermiştir şeytan. Birer sapıklar yapmıştır onları, kendine çevirmiştir. De ki hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk. Siz bizi davet ediyorsunuz ya sapıklığa, davet ediyorsunuz ya küfre ve şirke, davet ediyorsunuz ya insanlıktan çıkmaya. Çünkü insan ancak ve ancak Rabbini tanımakla, ona kul olmakla insan olur. Ancak muvahhid bir mümin olmakla insan olur. Ancak gerçek bir Müslim olmak ile insan olur. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle kendisine şirk koşanları, kendisine küfredenleri, İslam'ı kabul etmeyenleri şaşkınlıkla hayvan, hatta hayvandan daha aşağılık olduğunu beyan eder ayet-i kerimelerinde. Onlar Rableri Allah'a karşı isyan ettiler, baş kaldırdılar. Onlar fıtratlarına uygun hayat düzenini terk ettiler. İnsanı insan yapan, insanı hayvanlık mertebesinden, daha doğrusu mertebesizliğinden, düşüklüğünden yetiştirerek insanlık mertebesine çıkaran Allah'ın nizamını reddettiler, terk ettiler, vazgeçtiler. Hatta egemen oldukları yerlerde yasakladılar. Hayır, siz kesinlikle Allah'ın hükümleriyle asla hükmetmeyeceksiniz. Allah'ın hükümlerine tabi olmayacaksınız. Bu yasak. Bizim sizin için uygun gördüğümüz bizim hükümlerimize tabi olacaksınız. Bizim hükümlerimizin dışında başka hükümleri hayata hakim olması için teklif bile edemezsiniz. Bunu size yasaklıyoruz. Nazihat suresinde Firavun'un beyan ettiği gibi halkın huzuruna çıkıyor, sizin en büyük Rabbiniz benim diyor. Bir başka ayet-i kerimede size kendimden başka bir ilah tanımıyorum diyor. Ve Allah'ın kulu ve Resulü Musa aleyhisselama diyor ki benden başka ilah edinecek olursan, benden başka birisinin hükmüne tabi olacak olursan, velev ki bu alemlerin Rabbi Allah'ın hükmü olsun, seni mutlaka cezalandırır, zindana atılanlardan ederim. Dikkat edin, çağdaş tağutların, yani İslam topraklarını işgal etmiş ve egemen olmuş, Müslümanları esaret altında bırakmış, onlara kesinlikle Allah'ın hükümlerine değil, Resul'ün hükümlerine değil, kitap ve sünnete değil, bana veya bizim sizin için uygun gördüğümüz yasalara, hükümlere tabi olacaksınız. Ve kesinlikle bizim hükümlerimizi bırakıp Allah'ın hükmüne tabi olmak yok. bu sizin için yasaktır. Eğer ki hayatı iyiden iyiye kurtaracak olursak net olarak bu ortaya çıkar. Malum olduğu üzere İslam sadece günde 5 vakit namaz kılmak değildir. Ramazan'da oruç tutmak değildir sadece İslam. Ayrıca 5 vakit namaz kılacağız ama nasıl kılacağız? Nerede kılacağız? Kimin arkasında kılacağız? Cuma kılacağız, cumaya koşturacağız, Allah'ın zikri için hızlı davranacağız ama nerede, nasıl bir cuma? Oruç tutacağız ama nasıl başlanacak ve nasıl bitecek? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçüsüne göre mi, yoksa onun ölçüsünü bir tarafa bırakmış ve cahiliyenin ölçüsünü gündeme getirmişlerin ölçüsüne göre mi? Mesele uzun uzun izah edilebilir. O halde müminleri, muvahhidleri, Allah'tan başka hüküm koyucuların hükümlerine itaat etmeye davet edenlere, İslam nizamından başka beşeri tağuti düzenlere tabi olmaya çağıranlara karşı müminlerin tavrı bu. Ve hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur. En doğru yol, dost doğru yol. İman yolu, insan yolu. Çünkü insan iman etmek ile insan olur. İnsan Allah'ın razı olduğu ve emrettiği şekilde iman ederse ancak insandır. İzzet, şeref Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Ama münafıklar bunu bilmiyorlar, idrak edemiyorlar. Münafıkun suresi ayet 8. Demek ki insan olmak, izzet ve şeref sahibi olmak ancak gerçek muvahhid olmak, katıksız iman sahibi olan mümin olmakla gerçekleşir. O halde Allah'ın yolu es-sırat-ı müstakim, dost doğru yol, asıl yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk. Dolayısıyla cahiliyeye ait olan her şey ayağımızın altına konulmuştur. Bakara suresinin 130 ve 131. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurdular: kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik. Gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin atası, İbrahim Aleyhisselam bu dinin atasıdır. Bizim atamızdır İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın dostu Halilullah'tır İbrahim Aleyhisselam. İbrahim'i dinler diyorlar. Kendi kendilerine yeni bir tasnif. Aynen nasıl ki taşlaşmış olan tarih tasnifini gündeme getiriyorlar, dinler diyorlar. İbrahim'i dinler. Halbuki din bir tanedir. İnne dine indillahil İslam. Din Allah'ın indinde İslam'dır. Allah katında din İslam'dır. Ediyan değildir. Dinler değildir. Dinler yok. Sadece bir din var, o da İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bütün nebilerin, bütün rasullerin din olarak getirdikleri, Allah'tan vahiy alarak insanlara bildirdikleri bir tek din, hak din İslam'dır. Musa Aleyhisselam'ın da dini İslam, İsa Aleyhisselam'ın da dini İslam, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da dini İslam'dır. Musa Aleyhisselam'ın dini Yahudilik, İsa Aleyhisselam'ın dini Hristiyanlık, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini İslam. İşte bu tasnif, taşlaşmış kafaların, taşlaşmış kalplerin, taşlaşmış beyinlerin, hatta taştan daha katı olanların kendi hevalarını ilahlaştırarak gündeme getirdikleri bir tasniftir. Tamamen batıl, tamamen yanlıştır. Bütün peygamberlerin, yani Resul ve Nebilerin dini İslam'dır. Ondan başka bir şey değildir. İbrahim Aleyhisselam'ın da dini İslam'dı. O Hanif dini üzere, dost doğru olan din üzereydi. Ve o müşriklerden değildi. Asla şirk koşmuş değildi. İbrahim Aleyhisselam'ın dininden yüz çevirenler kendi nefsini aşağılık kılandan başkası da değildir. İbrahim'i dinler deyip İbrahim Aleyhisselam'a hakaret etmek hiç kimsenin hakkı değildir. Din İslam'dır. Allah Azze ve Celle insanlık tarihi boyunca peygamberlerini göndermiştir, vazifeli kılmıştır. Onlar içinde bulunmuş oldukları topluma, cahiliye toplumuna, şirk ve küfür toplumuna tevhidi, imanı anlatmışlardır, tebliğ etmişlerdir, davet etmişlerdir. Hakka, hakikata, doğruya, güzele. Şirki terk etmeyi, tağutu ve tuğyanı terk edip Allah Azze ve Celle'ye iman etmeye, tevhide davet etmişlerdir. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbimiz yemin ederek beyan buyuruyor ki dünyada onu seçtik, önder kıldık. Gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Niçin böyle oldu? Rabbi ona teslim ol dediğinde İbrahim Aleyhisselam alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim Aleyhisselam'ı tanıyanlar, onun izinde gittiğini ifade edenler, Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'a buyurduğunu ve onun teslimiyetini gündeme getirdiğini idrak etmeli ve aynen onun gibi davranmalıdırlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin insanlığa, insan kullarına göndermiş olduğu son mesajı Kur'an-ı Kerim, en son Nebi ve en son Resulü de Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onunla beraber göndermiş olduğu vahye bütün insan kullarına, İbrahim Aleyhisselam'a buyurduğu gibi teslim olun emrini veriyor. Benim gönderdiğim dine tabi olun, akideye tabi olun, kitaba tabi olun, Resulüme tabi olun. Sizin için uygun gördüğüm, sizin için seçtiğim, beğendiğim İslam'a tabi olun. İslam ilkelerine tabi olun. Eğer gerçekten de biz de İbrahim Aleyhisselam'ın izindeyiz diyorlarsa birileri, kim?

Yani İslam oldum. Benim Rabbim Allah, benim Nebim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demeli. Şehadet kelimesi gündeme geldiğinde mutlaka şehadeteyn gündeme gelmelidir. Yani eşhedü en la ilahe illallah tek başına değil. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh mutlaka beraber gündeme gelmelidir. La ilahe illallah dedikten sonra Muhammedun Resulullah'a inanmazsa, Allah'tan gelen vahyi inkar eder, Kur'an'ı inkar eder. Çünkü Kur'an'ın kendisine vahyedilen şahsiyeti kabul etmiyor. Kur'an'ı inkar eden, vahyi inkar eden, Allah'ın nebisini inkar eden, İslam'ı inkar eden sadece la ilahe illallah demesin kendisini kurtarmıyor. Çünkü işin içinde la ilahe illallah'ı red var. Allah'tan başka hüküm koyucu hiçbir ilah yok. Peki Allah'tan başka hüküm koyucu hiçbir ilah yok diyen bir insan Allah'ın hükümlerini baştan sona red ederse, inkar ederse, onun gönderdiği peygamberi kabul etmezse bu nasıl mümin olabilir ki? Nasıl Müslüman olabilir ki? Ama ne yazık ki şeytanın kendilerini aldattığı, dost doğru yoldan kaydırdığı, dalalete düşürdüğü fikren tamamen sapmış olanlar, kişi la ilahe illallah dese bu yeterli gelir. Nereden çıkarıyorsunuz? Çünkü Resulullah Sellem'in hadisinde la ilahe illallah diyen cennete girer. Peki aynı Resul Aleyhisselatü Vesselam aynı yerde aynı ravilerin rivayet etmiş olduğu sahih hadislerinde insanlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye, namaz kılıp zekat verinceye kadar kendileriyle savaşılmam emrolundu. Bu hadisi bakarak görmeyen körler, ha bak diyor Resulullah demiş ki la ilahe illallah diyen cennete girer. Peki diğer hadisi de oku. Meşhur ifadesiyle ben Medine hafızı değilim diyecek. Bu kadar saplantı, bu kadar batıl anlayışın peşine düşüyorlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahih hadisini kabul edip diğer sahih hadisini işlerine gelmediği için red ederler. Sünnetin bir miktarını kabul, bir miktarını kabul etmeyenler. Aynı zamanda kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyenler. İşte onlar İbrahim Aleyhisselam'ın dininden yüz çevirenlerdir. Onlar alemlerin Rabbine teslim olmayanlardır. Çünkü alemlerin Rabbi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayı emrediyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Nisa suresinde Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir diyor. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde de ki eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Artık yüz çevirirlerse bil ki Allah kafirleri sevmez. Demek ki Allah'a itaatten yüz çevirenler Resul'den itaatten yüz çevirenlerdir. Resul'den itaatten yüz çevirenler Allah Azze ve Celle onları kafir olarak ilan ediyor ve sevmediğini beyan buyuruyor. Kafirler de asla cennete giremezler. O halde

0: İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar muvahhid müminlerdirler. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma şöyle anlatıyor. Bir gece mutat namazını kıldığı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim. Resulullah Aleyhisselam gece namazını kılıyor, devamlı kıldığı üzere, ve şu duayı yapıyor. Allah'ım, senin yanından onunla kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toplayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç alemimi ıslah edeceğin, dış alemimi yükselteceğin, amelimi teskiye edeceğin, rüştümü bana ilham edeceğin, ülfetimi çevireceğin ve beni her kötülükten koruyacağın bir rahmet istiyorum senden. Allah'ım, bana kendisinden sonra küfür olmayan iman ile yakin, dünya ve ahirette senin kerimin şerefine nail olacağım bir rahmet ver. Sünnen-i Tirmizi, Kitab-ı Davat, Bab 29, Hadis 3641. İnşallah gelecek sohbetimizde bu hadisimizi tekrar gündeme getirerek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbine dua etmesi, dolayısıyla bu dua bizim için örnektir. Bizlerin de aynı şekilde aynı ibarelerle dua etmemiz gerekli. Üzerinde duracak ve buradan itibaren kaldığımız konumuzu devam ettireceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daha İyi dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurudu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM.
2: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Neli.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: ZFM.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: İlaç kullanmanın hükmü. Oruca niyet eden bir mükellefin aniden hastalanması halinde mümin ve mütehassıs bir doktora müracaat etmesi esastır. Eğer ona iğne veya herhangi bir ilaç verirse, mümkün olduğu takdirde iftardan sonra yaptırması gerekir. Zira iğne, vücudun iç kısmı ve dimağa ulaştığı zaman oruç bozulur. Hukne yoluyla bağırsaklara ilaç ve su verilmesinde de durum aynıdır. Ancak kullanılan ilaç kuru ve katı olursa, yara üzerine sürüldüğü zaman orucu bozmaz. Zira deri üzerindeki kuru ilacın vücudun derinliklerine ve dimağa ulaşma imkanı yoktur. Fetavai Hindiye'de iğne vurulan, burnuna veya kulağına ilaç damlatılan kimsenin orucu bozulur. Ancak kefaret gerekmez. Bir kimsenin kulağına kendi isteğinin dışında ve elinde olmaksızın yağ girmiş olsa o kimsenin de orucu bozulur. Serasi'nin Muhitinde de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Sonuç olarak oruca niyet eden bir mükellefin hastalanması halinde söz mümin ve mütehassıs doktora düşer. Eğer iğne yapılmasını şart görürse yapılır. Mükellef o günün orucunu daha sonra kaza eder. Deri üzerine sürülen kuru ve katı ilaçlar orucu bozmaz. Orucu bozan ve sadece kazayı gerektiren hususlar. Mükellefin herhangi bir kastı olmadan zorlama ve hata sonucu orucu bozulursa gününe gün kaza etmesi gerekir. Mesela Ramazan-ı Şerif ayında oruca niyet eden bir mümin unutarak yiyip içer veya cima eder. Daha sonra da sırf cehaleti sebebiyle orucun bozuldu zanına kapılarak orucunu yerse gününe gün kaza eder. Keza kustuğu için veya kan aldırdığı için orucunun bozulduğunu zanneden ve sırf bu zan sebebiyle orucunu yiyen kimsenin de durumu aynıdır. Orucu zorla yedirilmiş olan kimseye veya hataen orucu bozulmuş olan kimseye de sadece kaza lazım gelir, kefaret lazım gelmez. Fetavai Kadıhan'da da böyledir. Dolayısıyla kaide şudur. Kasten ve kendi ihtiyarı ile herhangi bir özür bulunmadan Ramazan-ı Şerif orucunu bozan mükellefe hem kaza hem kefaret gerekir. Bunun dışında kendi ihtiyarı olmaksızın ve meşru bir özür sebebiyle orucunu bozan mükellefe sadece kaza gerekir. Ramazan-ı Şerif orucunun dışında farz olan herhangi bir oruca niyet eden mükellef kasten ve teammüden bozsa dahi kaza gerekir. Kefaret sadece Ramazan-ı Şerif orucu ile ilgili bir ukubattır. Şimdi bu genel esaslar dahilinde orucu bozan ve sadece kazayı gerektiren hususlardan bir kısmını zikredelim. 1. Mazmaza ve istinşak yapmaktayken karnına su giren kimsenin orucu bozulur. Gününe gün kaza gerekir. 2. Cünüp olarak sabahlayan bir mümin yıkanırken boğazına su kaçarsa orucu bozulur, kaza gerekir. 3. Oruç tutan bir kimse çakıl, kuru çamur, pamuk, kuru ot ve kağıt yutmuş olsa orucu bozulur, kaza gerekir. 4. Kuru pirinç, mercimek, olgunlaşmamış ve pişmemiş ayva, kuru karpuz kabuğu, kurtlanmış laşe ve kan, yumurta kabuğu, başkasının çiğnemiş olduğu lokma ve bir başkasının tükrüğü gibi şeyleri yutan kimsenin orucu bozulur. Ancak kefaret gerekmez, gününe gün kaza eder. Çünkü bunların yenmesi adet olmadığı gibi başta kurtlanmış leş ve kan olmak üzere insan tabiatının nefret ettiği şeylerdir. 5. Makatından şırınga yaptıran veya mesanesine ilaç veren kimsenin orucu bozulur, kaza gerekir. 6. Kendi ihtiyarı olmaksızın ağzına kar veya yağmur tanesi giren, bunu yutan kimsenin orucu bozulur, kaza gerekir. 7. Oruçlu bir kimse taharetlenirken fazla su kullanır ve su o yolla içeri girerse orucu bozulur, kaza gerekir. 8. Bir kimse oruçluyken karısını öpse ve bu sebeple inzal vaki olsa orucu bozulur, kaza gerekir. 9. Ramazan ayında oruçluyken zorla ve tehditle cima edilen kimsenin orucu bozulur, kefaret gerekmez, gününe gün kaza eder. 10. Kendi isteği ve ihtiyarı ile sigara dumanını içine çeken kimsenin orucu bozulur, kaza gerekir. 11. Elini boğazına sokarak kasten kendini birkaç defa ağız dolusu kusturan kimsenin orucu bozulur, kaza gerekir. 12. Ramazan-ı Şerif ayının dışında herhangi bir oruca niyet eden mükellef, kasten dahi bozsa kaza gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Sana şüphe veren şeyi terk et, şüphe vermeyen şeye bak" buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla her mümin oruç ibadeti hususunda titiz olmak mecburiyetindedir. Mesela oruçluyken banyo yapmak veya denize girmek, yutmamak şartıyla herhangi bir şeyin tadına bakmak ve bunun gibi birçok husus için mekruhtur denilmiştir. Ancak meşru bir özür halinde cevaz verilmiş, meşru bir özür mevcut değilken bir şeyin tadına bakan veya denize giren kimse oruç ibadetini tehlikeye sokmuş demektir. Kaldı ki orucu bozulan bir kimsenin dahi gündüz boyunca imsak etmesi, yiyip içmemesi vaciptir. Oruç tutmamayı mübah kılan özürler. Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı. Farz kılındı. Ta ki korunasınız. O Ramazan ayı sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta yahut sefer üzerinde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. İhtiyarlığından veya şifa ümidi olmayan hastalığından dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine de bir yoksul doyumu fidye lazımdır. Bununla beraber kim gönül isteğiyle bir hayır yaparsa işte bu onun için daha hayırlıdır. Oruç tutmanın sizin hakkınızda fidye vermenizden hayırlıdır bilirseniz." Bakara suresi 183-184 hükmü beyan buyurulmuştur. Hasta olmak. Oruç tutmamayı mübah kılan özürlerin başında hastalık gelir. Hasta, nefsinin telef olmasından veya bir azasını kaybetmekten korkarsa bil icma oruç tutmaz. İmam-ı Merginani, "Hastalığın artması veya uzaması bazen ölüme götürebilir. Bu durumda ondan sakınmak, artmasından veya uzamasından kaçınmak vacip olur" hükmünü zikreder. Peki bu nasıl tespit olunacaktır? Hanefi fukahası, "Hastalık tecrübe veya fıskı zahir olmayan Müslüman bir doktorun haber vermesiyle sabit olur" hükmünde müttefiktir. Dürrül Muhtar'da "Hastalığın zannı galiple, tecrübeyle veya Müslüman, kamil hali gizli bir doktorun sözüyle sabit olacağı" kaydedilmektedir. İbn Abidin, "Müslüman kamil hali gizli bir doktorun sözüyle" hükmünü izah ederken şunları beyan etmektedir. Kafirin sözüne ise güven olmaz. Çünkü maksadı ibadeti bozmak olabilir. Mesela teyemmümle namaza başlayan bir Müslüman, kafirin su vaat etmesiyle namazını bozamaz. Bahır, kamilden murat, tıp ilminde yeterli bilgisi olan doktordur. Az bilgisi olanın sözüne uymak caiz değildir. Hali gizli bazılarına göre adil olması şarttır. Zeylai kesinlikle buna kaildir. Ama Bahır'la Nehir'in sözlerinden anlaşılan bu kavlin zayıf olduğudur. Ben derim ki bu şartlara haiz olmayan bir doktorun sözüyle amel eder de orucunu bozarsa, zahire göre kefaret lazım gelir. Nitekim alametsiz ve tecrübesiz orucunu bozsa, galebe-i zan bulunmadığı için kefaret lazımdır. Halk bundan gafildir. Sonuç olarak mümin, adil ve mütehassıs bir doktorun, mükellefin sıhhi durumu ile ilgili hükmü esastır. Sefere çıkmak yolculuk. Ramazan-ı Şerif ayında sefere çıkacak olan bir mükellef, geceden oruca niyet etmeyebilir. Bu mübahtır. Ancak oruca başladıktan sonra yolculuğa çıkan kimse için o günün orucunu bozmak mübah olmaz. Şayet devam etmeyip yolculuğa çıktıktan sonra iftar etmiş olursa, bu kimseye sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez. Ancak önce orucunu bozup sonra yolculuğa çıkan kimsenin durumu böyle değildir. Bu durumda olan kimseye hem kaza hem kefaret gerekir. Serahsi'nin Muhitinde de böyledir. Daha önce orucun edasının farz olması hususunu izah ederken seferi halde oruç meselesini izaha gayret etmiştik. Şeyhi fani olmak ihtiyarlık. Oruç tutmaya gücü yetmeyen şeyh-i fani, yani ihtiyar kimse, iftar eder ve her gün için bir yoksula fidye verir. İmam-ı Merginani, bu hususta asıl olan Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun oruç tutmaya gücü yetmeyen, takat getiremeyenler üzerine de bir yoksul doyumu fidye vermek lazım gelir hükmüdür. Şayet oruç tutmaya gücü yeterse, yani kadir olabilirse, fidye batıl olur. Çünkü oruca fidyenin halef olabilmesinin şartı, acziyetin devam etmesidir, hükmünü zikretmektedir. Şeyh-i fani olma, fazla ihtiyarlık hali hangi yaşta başlar? Bu hususta birçok yaş zikredilmiştir. Ancak şeyh-i fanilik hali, insandan insana değiştiği için, kat'i bir hükümde ittifak olunamamıştır. Fetevai Hindiye'de şeyh-i fani ölümüne kadar her gün kuvveti noksanlaşan kimsedir ki bunlar tekrar kuvvet bulamadan vefat ederler. Bahru Raik'te de böyledir. Bu durumda olan kimseler dilerse fidyelerini Ramazan-ı Şerif ayının başında bir defada verirler. İsterlerse bunu ayın sonunda bırakırlar. Fidye verdikten sonra oruç tutmaya gücü yeter hale gelen yaşlı kimsenin vermiş olduğu fidyesinin hükmü batıl olur. Bu kimsenin önceden tutamamış olduğu oruçlarını kaza etmesi gerekir. Hükmü kayıtlıdır. Sonuç olarak oruç tutmaya kadir olamayan, yani gücü yetmeyen ihtiyarların fidye vermesi nasla sabittir. Şeyh-i fani olma hali, oruç tutmamayı mübah kılan özürlerdendir. Hamilelik ve çocuk emzirmek. Dürr-i Muhtar'da zannı galip ile kendi hayatından veya çocuğunun hayatından korkan hamile yahut zahir rivayete göre anne olsun, süt anne olsun, emzikli kadın oruç tutmayabilirler. Hükmü zikredilmektedir. Esas olan gerek hamile gerek çocuk emziren kadınların kendi nefislerinin veya çocuklarının helak olma tehlikesinin bulunmasıdır. Nitekim Fetevai Hindiye'de hamile olan veya çocuk emziren kadınlar gerek kendi nefislerinden gerekse çocuklarının helak olmasından korkarlarsa oruç tutmayabilirler veya iftar edebilirler. Bu durumdaki kadınlara kefaret gerekmez. Daha sonra oruçlarını kaza ederler. Hülasada da böyledir denilmektedir. Hayız ve nifas hali. Bilindiği gibi hayız ve nifas halinde olan kadınların oruç tutmaları haramdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin bizlerden birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında hayızdan temizlendikten sonra orucunu kaza eder, namazını ise kaza etmezdi buyurduğu sabittir. Dolayısıyla hayız ve nifas halindeyken geçen Ramazan-ı Şerif orucunu bilahare kaza etmek esastır. Helak olma korkusu. Ramazan-ı Şerif ayında düşmanla savaşacağını bilen ve oruç tuttuğu takdirde zayıf düşerek gerektiği gibi cihat edemeyeceğinden endişe eden mücahit oruç tutmayabilir. Dürr-ül Muhtar'da kalanlar zorlama, helak korkusu veya akıl noksanlığıdır. Velev ki şiddetli susuzluk veya açlık sebebi olsun, bir de yılan sokmasıdır hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken şunları zikretmektedir. Kalanlar zorlama, ikrah bahsinde beyan ettiğine göre bir kimse laşe, kan veya domuz eti yemeye yahut şarap içmeye, hapis, dövme ve bağlanma gibi muzdar bırakmayan bir sebeple zorlanırsa o işi yapması helal olmaz. Fakat öldürmek, uzuv kesmek veya şiddetli dövmek gibi muzdar bırakan bir şeyle zorlanırsa o işi yapması helal olur. Şayet sabreder de öldürülürse günahkar olur. Küfretmek, kelime-i küfrü söylemek için muzdar bir şeyle zorlanırsa, kalbi imanla mutmain olmak şartıyla küfür kelimesini söyleyebilir ama sabreder de öldürülürse sevap kazanır. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun sair hakları da böyledir. Oruç ve namazı bozmak, harem-i şerif avını öldürmek, ihramlıyken öldürmek ve farziyeti kitapla sabit olan her şey gibi birincide sabrettiği takdirde günahkar olması bu sayılanlar zaruret halinde haram olmaktan istisna edildiği içindir. Çünkü onun haramlığı kalkmış değildir. Sadece günahı sakıt olmak için ruhsat verilmiştir. Onun için bahır sahibi burada bedaiden naklen hasta ve yolcu iken orucunu bozmaya zorlanan kimse ile sağlam ve mukim arasında fark yapmış. Birincide o işi yapmaz da öldürülürse günahkar olur, ikincide günahkar olmaz demiştir. Helak korkusu, çalışmaktan bitap düşen ve oruç tutarsa helak olacağından korkan cariye gibi, hükümet müteahhidi tarafından sıcak günlerde acele işte çalıştırılan kimse de helak olacağından veya aklının azalacağından korkarsa cariye gibidir. Hülasada beyan edildiğine göre bir gazi düşmanla Ramazan'da harp edeceğini ve zayıf düşeceğini %100 bilirse oruç tutmayabilir. Nehir bir de yılan sokmasındır. Yani kendisini yılan sokan kimse faydalı bir ilaç içebilir. Fetavai Hindiye'de açlıktan veya susuzluktan dolayı helak olacağından veya akli melekelerini kaybedeceğinden tecrübe, alamet veya Müslüman bir doktorun teşhisine dayanarak endişe eden bir kimse orucunu bozabilir. Daha sonra kaza eder. Çalışmasından dolayı zayıf düşen ve oruç tuttuğu takdirde helak olacağından korkan kimse de iftar edebilir. Aynı durumdaki cariyeler hakkında da hüküm aynıdır. Veliyül Emir tarafından şiddetli sıcak günlerde çalışmaya götürülen kimse de helak olmaktan veya aklına noksanlık gelmesinden endişe ederse iftar edebilir. Fethül Kadir'de de böyledir denilmektedir. Ancak helak olma endişesi bir vehim, korku değil, ciddi temellere dayanmak zorundadır. Kaldı ki bu endişe geçer geçmez aynı orucu kaza etmek de farzdır. Ulema Ramazan-ı Şerif ayında ağır işte çalışmanın oruca engel olacağını esas alarak mekruh olduğunda ittifak etmiştir. Fidyenin hükmü ve miktarı. Kur'an-ı Kerim'de oruç tutmaya gücü yetmeyen, takat getiremeyenler üzerine de bir yoksul doyumu fidye vermek lazımdır. Bununla beraber kim gönül isteği, arzusu ile bir hayır yaparsa, işte bu onun için daha hayırlıdır. Bakara suresi 184 hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası, oruç tutmaya gücü yetmeyen, aciz kalan kimselerin fidye vermeleri gerektiği hususunda müttefiktir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir mükellef başka birisinin yerine namaz kılamaz, lakin onun için yemek yedirebilir buyurmuştur. Ramazan-ı Şerif orucunu meşru bir özür sebebiyle tutamayan mükellef, acizlik durumunun devam edeceğini zannı galibiyle bilirse, bizzat kendisi fidye verebilir. Nitekim İmam-ı Merginani, oruç tutmaya gücü yetmeyen, takati olmayan yaşlılar iftar ederler ve her günün orucuna bedel olmak üzere bir fakiri sabahlı akşamlı doyuracak nispette fidye verirler hükmünü zikretmektedir. Malum olduğu üzere fidye, buğday, arpa, hurma ve üzüm gibi yiyecek maddeleri esas alınarak hesaplanır ve her yıl miktarı değişir. Asgari miktar buğdaydan yarım sağ, arpa, hurma ve üzümden bir sağdır. Bunların bizzat kendileri verilebileceği gibi bedelleri de verilebilir. Bütün mesele şudur. Fidye veren mümin bununla fakir bir kardeşini sahur ve iftar vakitlerinde doyurduğuna kani olmalıdır. Eğer açıklanan fidye miktarı ile bu amelin yerine gelmeyeceğine inanıyorsa gönlünün arzu ettiği kadar fazla verebilir. Bu onun için çok daha hayırlıdır. Hastalık veya yolculuk gibi bir özürle Ramazan-ı Şerif orucunu eda edemeyen mükellefin derhal fidye vermesi gerekmez. Zira acizlik durumunu ortadan kalkması ve kaza etmesi ihtimali vardır. Ancak kaza edemediği halde daha açık bir ifadeyle kaza imkanı doğduğu fakat ihmal ettiği durumlarda fidyeyi vasiyet etmesi zaruridir. Eğer ölen kimse oruç fidyesini vasiyet ettiyse varisleri ölünün malından fidye verirler. Bu durumda olan bir kimse vasiyet etmemiş olsa dahi varislerinin teberruda bulunarak fidyeyi ödemeleri caizdir. Fark şudur, vasiyet ettiği takdirde kadı fidye için varisleri zorlar, ancak vasiyet yoksa zorlayamaz. Oruçla ilgili diğer meseleler. oruç tutan mükellefin misvak kullanması sünnettir. Nitekim İbn Abidin, misvak tutunmakta mekruh değildir. Bilakis başkaları gibi oruçlu ya da sünnettir. Bunu nihayet sahibi açıklamıştır. Delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetime meşakkat vereceğini bilmesem her abdest aldıkça ve her namaz kıldıkça onlara misvakı emrederdim hadisinin umumi olmasıdır hükmünü zikreder. Ramazan ayını baygın geçiren kimse daha sonra onu kaza eder. Bu hususta icma vardır. Miracut dirayede de böyledir. Ancak bir mecnun Ramazan ayının son günü zevalden önce iyileşmiş olsa kendisine kaza lazım gelmez. Sahih olan görüş budur. Kifayede ve nihayede de böyledir. Ramazan-ı Şerif ayında gündüz vakti bir çocuk buluğa erse veya bir kafir Müslüman olsa o günün geri kalan saatlerinde oruçlu gibi davranırlar. Yani orucu bozan şeylerden uzak dururlar. Ondan sonraki günlerin oruçlarını eda ederler. Geçen günleri kaza etmezler. İyileşen hastalar ve seferleri sona eren yolcular sıhhatleri ve ikametleri sırasında daha önce tutamadıkları oruçları kaza ederler. Bu hususta ihtilaf yoktur. Alimlerin ekserisinin kavli budur. Bir mükellefin daha önceki Ramazan ayına ait kaza borcu bulunsa fakat bu sırada Ramazan-ı Şerif ayı girse o kimse edayı kaza üzerine takdim eder. Yani önce yeni giren Ramazan-ı Şerif ayının orucunu tutar, daha sonra kaza oruçlarını tamamlar. Nafile olan oruçlarda da özürsüz olarak iftar etmek helal değildir. Farz olan oruçlar 13'tür. Bunlardan 7'sinde arka arkaya tutmak tetabu esastır. 1. Ramazan-ı Şerif orucu. 2. Zihar yapan kimsenin tutacağı kefaret orucu. 3. Adam öldüren kimsenin bu hataen olacak tutacağı kefaret orucu. 4. Yemin kefaret orucu. 5. Kasten ve taammüden bozulan Ramazan-ı Şerif orucunun kefareti. 6. Muayyen olan nezir sebebiyle gerekli olan oruç. 7. Muayyen olan yemin orucu. Şu 6 oruçta ise arka arkaya tutmak şart değildir. 1. Ramazan-ı Şerif orucunun kazası. 2. Muta orucu. 3. Kefareti halk. Tıraş için tutulan oruç hac esnasında. 4. Hacda avlanmaktan dolayı ceza olarak tutulan oruç. 5. Zamanı belirtmeden nezredilen oruç. 6. Yemin olsun ki muhakkak oruç tutacağım şeklinde yemin eden kimsenin tutacağı oruç. Bahrur Raik'te de böyledir. Sadece Ramazan-ı Şerif ayında tutamadığı oruçları kaza eden mükellefin bunları arka arkaya tutması borçtan bir an önce kurtulmak için müstahaptır. Kadir Gecesini aramanın hükmü. Kur'an-ı Kerim'de hakikat biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin o büyük fazlı şerefini sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Onda melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır. Kadir Suresi 1-5 hükmü beyan buyurulmuştur. İmam-ı Kurtubi Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde indirildiği Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun o Ramazan ayıdır ki Kur'an onda indirilmiştir. Bakara Suresi 185 kavli ile sabittir. Kadir Suresi'nde de bunun Kadir Gecesi'nde inzal buyurulduğu kat'i olarak zikrolunmaktadır. Ehl-i Sünnet'in müştehit imamları Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu hususunda ittifak etmişlerdir hükmünü zikretmektedir. Şurası muhakkaktır ki Kadir Gecesi'nin gizli tutulması, ona erişmek için birçok gecelerin ihya edilmesi, ibadetlerle değerlendirilmesi içindir. Fetevai Hindiye'de Kadir Gecesi'ni aramak müstahaptır. Çünkü Kadir Gecesi senenin geceleri içerisinde en faziletli olan gecedir. Miracut Dirayede de böyledir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Fakat onun hangi gece olduğu bilinmez. Bazen ileri geçer, bazen geri kalır. İmame'ne göre Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Fakat muayyen bir gecedir. İleri geçmediği gibi geride kalmaz. Fethül Kadir'in itikaf babında da böyledir. Kölesine sen Kadir gecesi hürsün diyen kimse, bu sözü Ramazan ayı girmeden önce söylemişse, Ramazan ayının sonunda köle azat edilmiş olur, hükmü kayıtlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, Kadir gecesi Ramazan'ın aşr-ı ahirinde geçen 9 gecededir yahut geri kalan 7 gecededir. Hadis-i şerefine esas alan bir kısım ulema, Ramazan ayının son 10 gününün tek gecelerinde aranması üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. Ancak günümüzde halk arasında Ramazan ayının 27'sinin Kadir gecesi olduğu itikadı yaygındır. Bunun kat'i bir delili yoktur. Ayrıca o günü Mevlid şiirini okuyarak veya dinleyerek geçirmek de isabetli bir tutum değildir. Mevlid üzerinde daha önce durmuştuk. Kefaret nedir? Arapça bir kelime olup KFR kökünden gelir. Örtmek ve gizlemek manasındadır. İslami ıstılahta bazı fiilleri irtikab eden mükellefin günahlarının örtülmesi için şerri şerefin koyduğu hudutlara kefaret denir. İmam-ı Merginani, Allahu Teala Celle Celaluhu'yu inkar eden kafirlerin kefarete ehil olmadıklarını esas alarak zira kefaret bir ibadettir hükmünü zikretmektedir. Mümin için bir anlamda ceza olduğu da bilinmektedir. Molla Hüsrev, kefaret ukubat ile ibadet arasında döner buyurmaktadır. İmam-ı Kasani'de tarif bu şekildedir. 5 çeşit kefaret vardır. 1. Orucu kasten ve teammüden bozmanın kefareti. 2. Hataen bir mümini öldürmenin kefareti. 3. Zihar kefareti. 4. Hac ibadeti esnasında ihramlıyken tıraş olmanın kefareti. 5. Yemini bozmanın kefaretidir. Nezrin, adağın, tarifi ve hükmü. Kur'an-ı Kerim'de nezirlerini eda etsinler. Hac suresi 29 hükmü beyan buyurulmuştur. Nezir, şerri şerefin değil, mükellefin kendi nefsine vacip kıldığı amellerdir. Nitekim tecrid-i sarihte, nezirde mübah olan bir şeyi ibadet kastıyla kendi nefsine vacip kılmak demektir ki, bunu da dilimizde adak diye ifade ederiz denilmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, kim bir nezir yapar ve ismini koyarsa, onun üzerine tesmiye ettiği, ismini koyduğu şeyi eda etmesi vaciptir buyurduğu da bilinmektedir. Meselenin kavranması için bir misal verelim. Çocuğum askerden gelirse veya iyileşirse bir kurban kesmek üzerime vacip olsun diyen mükellef, bir şart koşmuş ve o yerine geldiği takdirde yapacağı ameli beyan etmiştir. Şart tahakkuk ettiği an kurban kesmesi vacip olur. Dikkat edilirse bu ameli şerri şerif değil, mükellef kendi sözüyle kendi nefsine vacip kılmıştır. İşte buna nezir, adak denir. Nezir, kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Nezrin, yani adağın sahih olması için bazı şartlar vardır. Birincisi, şerri şerifte nezredilen şeyin cinsinden bir vecibenin, namaz, oruç, kurban vesaire bulunması gerekir. Mesela hasta ziyaretine nezretmek sahih değildir. İkincisi, nezredilen şey bizzat vecibe olmalı, vesile olmamalıdır. Mesela abdest almayı veya tilavet secdesi yapmayı nezretmek sahih olmaz. Çünkü bunlar birer vesiledir. Üçüncüsü, nezredilen şey hali hazırda vecibe olan bir şeyin kendisi olmamalıdır. Mesela öğle namazını kılmayı veya başka bir farzı, Ramazan orucunu tutmayı nezretmek sahih olmaz. Nihayede de böyledir. Dördüncüsü, nezredilen şey herhangi bir masiyet olmamalıdır. Bahru Raik'te de böyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her kim Allah'a itaati, mucup bir hayır ve ibadet nezrederse itaat etsin, nezrini yerine getirsin. Her kim de Allah'a karşı masiyeti nezrederse, Allah'a asi olmasın buyurmuştur. Mesela, bir kimse Allah rızası için Kurban Bayramı günü oruç tutayım demiş olsa bile, o gün yer, başka bir gün kaza eder. Beşincisi, yerine getirilmesi mümkün olmayan bir şeyi nezretmemek de nezrin sıhhatinin şartlarındandır. Mesela bir mükellef, dünkü gün oruç tutayım diye nezretmiş olsa, nezri sahih olmaz. Nezrin, yani adağın rüknü, sabit olmasına delalet eden sözdür. Mükellef, kendi iradesiyle kendisine neyi vacip kılmışsa, onu aynen eda eder. Zira bununla, nezriyle, Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya kurbete, yakınlığa, ibadete niyet etmiştir. Üzerime bir ay oruç olsun, şu kadar sadaka olsun, şu işim olursa Allah rızası için bir koç kurban edeyim ve bunun gibi sözler nezrin tahakkukuna vesile olur. Eğer nezrini, adağını herhangi bir şarta bağlamışsa nezri muallak denir. Mesela nokta nokta işim olursa Allah Celle Celaluhu rızası için bir kurban keseyim sözü şarta bağlanmıştır. Şartın olumlu veya olumsuz olması değil, tahakkuk etmesi önemlidir. Falanca kimseyle konuşursam bir hafta oruç tutayım diyen mükellef, kasıt olarak konuşmamayı, konuştuğu takdirde kendisini cezalandırmayı esas almıştır. Ancak şart tahakkuk edince bir hafta oruç tutması vacip olur. Hiçbir şarta bağlı olmayan nezre, nezri mutlak denir. Mesela, Allah Celle Celaluhu rızası için Recep ayı boyunca oruç tutayım diyen mükellef, kendisine bir ay orucu vacip kılmıştır. İtikafın manası ve çeşitleri. İtikafın lügat manası durmak, bir şeye devam etmektir. İslami ıslahta, mükellefin ibadet niyetiyle cemaatle namaz kılınan bir mescitte kalmasına itikaf denir. İmam-ı Serasi, İtikafın meşruiyeti kitap ve sünnetle sabittir. Kitapta Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun şu kavli vardır: mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman kadınlarınıza geceleri yaklaşmayın. Muhakkak ki mescitte ibadet niyetiyle durulur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ve Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde Medine'de mescitte itikafta bulunmuştur. Hükmünü zikreder. İtikaf, vacip, sünnet-i müekkede ve müstahap olmak üzere üçe ayrılır. Bir şarta bağlı olarak veya şartsız nezredilmiş, adanmış bulunan itikaf vaciptir. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günündeki itikaf sünnet, kifaye niyetiyle yapılan itikaf ise müstahaptır. Fethul Kadir'de de böyledir. Vacip olan itikafın en az süresi bir gündür. İtikafa giren kimse, bir günü doldurmadan çıkarsa o günün itikafını kaza eder. Çünkü o kimse itikafa kasten başlayıp iptal etmiştir. İtikafın şart ve rükünleri. İtikafın sahih olabilmesi için bazı şartların bulunması gerekir. Birincisi niyettir. Niyetsiz itikafın sahih olmayacağı hususunda icma vardır. Miracut Diraye'de de böyledir. İkincisi, itikafın mescitte yapılması şarttır. Sahih olan kavle göre ezan okunup kamet getirilen ve cemaatle namaz kılınan her mescitte itikaf yapılabilir. Hülasa'da da böyledir. İtikafın en eftali Mescid-i Haram'da, Kabe-i Şerif'te yapılan itikaftır. Sonra sırasıyla Medine-i Münevvere'de bulunan Mescid-i Nebeviye'de, sonra Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, sonra cemaati çok olan mescitlerde yapılan itikaf daha eftaldir. Üçüncüsü, itikafın şartlarından birisi de oruçtur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "İtikaf ancak oruçla birlikte eda edilir" hadisi şerefine esas alan Hanefi fukahası, oruç tutmadan hiçbir itikafın sahih olmayacağı hükmünde ittifak etmiştir. Dördüncüsü, Müslüman olmak, akıl, cünüplükten, hayız ve nifastan temiz bulunmak da itikafın şartlarındandır. Zira Müslüman olmayan kimse ibadete ehil değildir. Mecnun ve deli gibi kimseler de niyet ehli değildirler. Cünüp, hayızlı ve nifaslı olanlar da mescide girmekten men edilmişlerdir. İtikaf için bülû şart değildir. Akıllı olan çocuğun yaptığı itikaf sahih olur. İtikafın sıhhati için erkek olmak ve hür olmak da şart değildir. kadın kocasının izniyle, köle de efendisinin muvaffakatı ile itikafa girebilir. Kadınlar içinde oturdukları evlerin mescidinde itikaf yaparlar. Bu durumda itikaf yaptıkları yerler kadınlar hakkında cemaatin namaz kıldığı mescitler gibi olur. İmam-ı Merginani, kadınlara gelince onlar evlerinin mescidinde itikafa girerler. Zira kadının namazının mevkii orasıdır. Bu durumda kadının orada itikafa girmesi tahakkuk eder. Şayet kadın için evde mescit bulunmaz ise orada bir mevki, oda tayin eder ve orada itikafa girer hükmünü zikretmektedir. Kadınların dışarıdaki mescitlerde itikafa girmeleri caizdir ancak bu mekruhtur. Serasi'nin Muhitinde de böyledir. Esah olan kavle göre kadının evinde yapmış olduğu itikaf dışarıdaki mescitte yapmış olduğu itikaftan daha eftaldir. Neler itikafı bozar? Şer'i bir mazeret bulunmadan mescitten çıkmak. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem itikaf ettiği zaman mescitten çıkmazdı. Sadece kazaya hacet için çıkardı. Hadisi şerefine esas alan Hanifi fukahası, itikafa giren kimse özürsüz olarak mescitten çıkarsa, ister kasten ister sehven olsun itikafı bozulur hükmünde ittifak etmiştir. Mutekif, itikaf yaptığı mescitte yer, içer ve uyur. Çünkü bunların mescitte yapılmaları mümkündür. Ancak itikafa girdiği mescit cuma mescidi değilse, güneş zeval noktasına vardığı zaman çıkabilir, büyük ve küçük abdest için kazaya hacet evine gitmesi itikafa zarar vermez. Cima ve cimanın mukaddemeleri de itikafı bozar. Kur'an-ı Kerim'de mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman kadınlarınıza yaklaşmayın. Bakara suresi 187 hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası itikafa giren kimsenin cima yapması haramdır. Cimanın davetçileri öpmek, okşamak vesaire için de hüküm aynıdır. Cima ve cimanın davetçileri kasten veya şehven yapılsın durum değişmez. İtikaf bozulur hükmünde müttefiktir. Ancak düşünmekle veya bakmakla inzal vaki olursa itikaf bozulmaz, ihtilam olmanın da itikafa zararı yoktur. Bayılmak veya cinnet getirmek itikafı bozar. İtikaf yapan mükellefe birkaç gün baygınlık veya cinnet arız olursa itikafı bozulur. Bu kimse iyileştiği zaman yeniden itikafa başlar. Zira itikafı kaza etmesi vaciptir. İtikafla ilgili diğer meseleler. İtikaf esnasında hayırdan başka hiçbir söz söylenmemelidir. Ancak ibadet kastıyla susmak da mekruhtur. Molla Hüsrev, susmanın mekruh olması, mükellefin bunu ibadet olduğuna itikad etmesi halindedir. Aksi halde mekruh olmaz. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kim susarsa kurtulur buyurmuştur. Bu hadisi şerifi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etmiştir. Konuşmak da mekruhtur. Ancak hayır konuşmak mekruh değildir. Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun Habibim, kullarıma söyle sözün en iyisini konuşsunlar. İsra suresi 53 kavli şerifi manasındaki umumiliğinden dolayı mescidin dışında mütekif olmayanın da ancak hayır ile konuşmasını gerektirir. Sen mütekifi ne sanırsın ki mescitte hayırdan başkasını konuşması caiz olsun hükmünü zikreder. Mutekif yani itikafa giren kimse Kur'an-ı Kerim okumaya, hadis-i şerifler üzerinde tefekküre ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini, cihad ve diğer mücadelelerini öğrenmeye, bunun dışında Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren mücadele veren peygamberlerin ve salih kimselerin tevhid mücadelesini tefekkür etmeye gayret etmelidir. İtikafa giren mümin kendisini tamamen Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya ibadete hasretmiştir. Onun maksadı itikaf sayesinde sürekli kötülüğü emreden nefsi emmaresini yenmektir. Bir beldedeki müminler topluca itikafı terk ederlerse günah işlemiş olurlar. Bir kısmı itikafa girerse diğerlerinden günah sakıt olur. Ancak itikafı nezeden kimseler, ister Ramazan ayında, ister Ramazan'ın dışında olsun, mutlaka oruç tutmak zorundadırlar. Ayrıca nezir sebebiyle itikaf kendilerine vacip olmuştur.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

yatsın sakın felçli Ahmet Yasin'i. İman edip cihad etmek fazilet.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah dostu İmam Şibli radıyallahu an şöyle demiştir. Ey Allah'ım, ben bunca fakirlik ve zayıflığıma rağmen bütün sevaplarımı sana bağışlamak istiyorum. O halde ey Allah'ım, sen benden bunca zengin olduğun halde günahlarımı bana bağışlamak istemez misin? Allah'la dostluk ve yakınlık kurmak istediğinde nefisle dostluğu kes. Eğer Allah'la birlikte olmanın hazını tatmış olsaydınız, ondan ayrılığın ne büyük acı olduğunu da bilirdiniz.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Zayıflara yardım et, zayıfları koru, felaket zedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Dünyanın suyu yerle gök arasında dolaşır durur. Buna su döngüsü denir. Su deniz olur, akarsu olur, buharlaşıp havaya karışır, bulut olur. Sonra kar, yağmur, dolu olur, yeryüzüne geri döner. Denizlere, okyanuslara katılır, akarsularla akar, göllerde durulur, yeraltı kaynaklarında birikir. Ve suyun bu halden hale, şekilden şekle girip, yerden göğe, gökten yere dolaşıp durması devam eder. Dünyanın suyu yaratıldığı günden beri hiç yerinde durmaz. Kur'an su döngüsüne de dikkatimizi çeker ve bu harikulade işlerden ibret almamızı ister. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de yine O'dur. Böylece biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ta ki ölmüş bir beldeyi onunla canlandıralım, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara ondan içirelim. Doğrusu öğüt alsınlar diye biz onu aralarında çeşitli şekillerde çevirip durmaktayız. Furkan Suresi 48 ve 50. ayetler arası. Bu hayret edilecek su döngüsünün en hayret edilecek yanı, gökyüzüne çıkan suyla yeryüzüne inen su miktarının değişmez bir ölçüsü olmasıdır. Bilim adamlarının yaptıkları hesaplamalara göre her saniye yerden göğe doğru yaklaşık 16 milyon ton su buharlaşıp çıkar. Ve aynı süre içinde bir o kadar su, kar, yağmur ya da dolu olarak yeryüzüne iner. İnen suyun da çıkan suyun da ölçüsü bellidir. Bu oran hiç değişmez. Güzel dünyamızın en hassas dengelerinden biri olan su döngüsüne dikkatimizi çeken Kur'an, bu döngüdeki bu değişmez ölçüye de iki farklı ayetinin nurdan parmaklarıyla işaret etmektedir. Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de bizim gücümüz elbette yeter. Mü'minun 18. ayet. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur ki ölü bir beldeye biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Zuhruf 11. ayet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi, Resulallah.
3: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
3: 103.2.
4: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
5: Makale arası, makale arası. Makale arası.
6: On rızıkla gelen misafirler. Bereket direğini yıktığımızdan beri geçim darlığı denilen illet yakamızı bir türlü bırakmadı. Bu direk yıkıldıktan bu yana kazancın miktarı ne kadar da çok olsa geçinemiyoruz feryadı bir türlü dinmiyor. Bereket direğinin de ihtiyar ana babalarımız, dede ninelerimiz ve teyze halalarımız olduğunu daha önce beyan etmiştik. Onlar dışlandığı, evlerimizdeki yerleri boş kaldığı müddetçe asla geçim derdi bitmeyecek. Şimdi yeni bir bereket kaynağından bahsedeceğiz. Kim bilir, belki 100 defa duymuşsunuzdur. Ulul Azm peygamberlerimizden Hazreti İbrahim aleyhisselamın evinin hiç misafirsiz kalmadığını, misafirsiz geçen gecesini kayıpla geçirdiğinden haberdar olmuşsunuzdur. Bundan dolayı da bereketin ve bolluğunun hiç eksilmediğini de bilirsiniz. Misafirlerimiz de evimizin bereket direklerinden biridir. Yaygın bir söz vardır, derler ki, misafir 10 rızıkla geliyor, birini yiyor, 9'unu bırakıp gidiyor. Doğrudur. Misafir 10 rızıkla gelir, bıraktığı 9 rızık girdiği evi ihya eder. Bereket gani olur. Lütuf bol olur, yenilir, içilir, giyilir ve kullanılır, gene de eyvah bitti endişesi yaşanmaz. Çok değil, 20-25 sene evveline kadar misafir ve misafirperverlik halkımızın kanına işlemişti. Evlerde haftada hiç olmazsa 2 gece misafir ağırlanıyor, haneler şen şakrak olurdu. Günümüzde misafir ve misafirlik sevimsizleştirildi. İnsanlar, apartman hayatının yalnızlığının verdiği boşlukla zehir zemberek bir hayat tarzına müptela oldu. Evlerin küçüklüğü ve batıya özenti hanelerimizin bereket direklerinden birini daha yıktı. Yıkılan bu direk misafirlik müessesesi. Misafir bereketiyle gelir sözü de unutuldu. Bir şehirden öbürüne giden anne ve baba, kardeş, teyze, hala ve diğer akrabalar gittikleri yerdeki akrabayı değil kalmak için otelleri tercih ediyor. Kısa bir ziyaret veya cepten telefonla "Nasılsınız?" kabilinden hatır sormakla yetinilir oldu. Bu akşam size çoluk çocuk geleceğiz haberi ev halkını telaşlandırır bir noktaya gelmiş oldu. Hatta öyle sözler icat edildi ki misafirlik bu sözlerin yaygınlaştırılmasıyla sevimsizleştirildi. Şaka kabilinden söylenen fakat niyetleri alenileştiren bu sözlerden biri de "Misafir misafiri sevmez, ev sahibi her ikisini de sevmez" sözü. Toplumun bugün maalesef misafir anlayışı bu olmuş. Ne yazık ki yaygın olan geçim darlığının sebeplerinden biri de misafirsizlik tercihi. Evinizde bereket kalmadıysa, bir türlü dirlik düzenlik tesis edemiyorsanız, korkunç bir iç darlığı size hayatı zehir ediyorsa bir şey oluverecekmiş gibi bir his yaşantınızı allak bullak ediyorsa, hanenizi misafirlerinize açın. Ananız, babanız, dedeniz, nineniz, kayınvalideniz, kayınbabanız evinizdeki yerlerini doldursunlar, oralar boş kalmasın. Misafirleriniz artsın, eksilmesin. Yüzünüzden tebessümü sakın ola eksik etmeyin. Bunlar bereket ve huzur vesilesi. Misafir hiçbir zaman yoksulluk getirmez. Tam aksine huzur ve bereket getiriyor. Yedirdikleriniz, tebessümlerimiz, hizmetlerimiz, tatlı dillerimiz hep birer sadaka oluyor. Tam yemeğe oturdunuz. O anda gelen misafir keyfinizi sakın kaçırmasın. Çünkü gelen bereketiyle geliyor. Gelen misafir için evde ne varsa o ortaya konulur. Yenilip içilir ve şükredilir. Önemli olan tatlı dil, güler yüz değil midir zaten? Biz hepimiz misafirlerimizi böyle karşılayalım ve böyle uğurlayalım. Misafirlerin önüne çok çeşit yemek koymak, evlerin darlığı, evin içindeki eşyaların bolluğu, yatak odası, misafir odası, çocuk odası, salon ve salomanje gibi evlerde bölümlerin oluşturulması, gelen ve giden misafirin arkasından konuşulması, misafirlerin ev sahibini kötülemek için bahaneler uydurması, batı kafa yapısının insanımızın beynine ur gibi saplanması gibi sebeplerle misafirlik artık tarihe gömüldü. Bu anlayışı evlerine yerleştirenler geçim darlığından kurtulamazlar. Geçim darlığı çekmemek için evlerimizi ihtiyarsız ve misafirsiz, dillerimizi de zikirsiz, gönlümüzü sevgisiz bırakmayalım efendim. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
5: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Anlayamazsın. Sende keskin zeka, aklı selim yoksa, şeytan kadar zeki olsan bile anlayamazsın. Sende yeterli edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, mantık, ahlak, metafizik, estetik kültürü ve birikimi yoksa anlayamazsın. Bu kültür iyi ve güçlü liselerde edinilir. Sende bu ülkenin kimliğinin temel unsuru olan İslam'la ilgili, Müslüman olsan da olmasan da doğru bir kültür yoksa anlayamazsın. Sende esrar, eroin, kokain, cep telefonu, televizyon, lüks otomobil, lüks hayat, para, israf bağımlılığı varsa anlayamazsın. Sen bir homo economicussan anlayamazsın. Sen bir cemaat, grup holiganı, militanı, fanatiğiysen anlayamazsın. Sen sahte bir dindar, yüzeyde kalmış bir sofu, burnunun ucunu görmeyen bir yobazsan anlayamazsın. Sen sapık ve batıl bir ideolojinin hayranı ve meftunuysan anlayamazsın. Sen pek kaba bir hedonistsen anlayamazsın. Senin dinin, imanın, amacın paraysa, parayı putlaştırmışsan, paraya tapıyorsan, para için her haltı yiyorsan anlayamazsın. Sen haram kazanç elde ediyor, haram yiyor ve haramla zengin oluyorsan anlayamazsın. Sen gemiyi batırmak isteyen, çılgın, ölçüsüz, cani, terörist, muzır ve mecnun bir muhalifsen anlayamazsın. Sen yağcı, yalaka, meddah, dal kavuk, pohpohçuysan anlayamazsın. Pek günahkar, çok hatalı ve kusurlu bir kul olmana rağmen ben hiç hata yapmam, hata hep ötekilerdedir diyen bir ahmaksan sen anlayamazsın. Sende adalet ve insaf yoksa anlayamazsın. Senin aklın midendeyse anlayamazsın. Senin aklın ve vicdanın apış arandaysa sen anlayamazsın. Senin nefsin emmare derekesindeysen anlayamazsın. Sen heva ve reyinle hareket ediyorsan anlayamazsın. Sen burnunun ucunu göremeyen bir kimseysen anlayamazsın. Zombiler, robotlar anlayamaz. Sen bu halinle anlar gibi görünsen de anlayamazsın. Anlamak mı istiyorsun? Önce adam olacaksın, iyi ve vasıflı Müslüman olacaksın, müsbet, yüksek kültürlü olacaksın. Sadece kuru bilgi yeterli olmaz, sezgi sahibi olacaksın. Dilini yalandan, iftiradan, gıybetten koruyacaksın. Gevezelik ve sevzeklikten vazgeçeceksin. Tecessüs edip başkalarının gizli günah ve ayıplarını araştırmayacaksın. Yüksek ahlak ve karaktere sahip olacaksın. Müslümansan nebevi nurla göreceksin. Allah'ın sana firaset nasip etmesi için gereken bütün sebep ve vesilelere tevessül edeceksin. Öyle erdemli bir kimse olacaksın ki senin faziletlerini düşmanların bile kabul ve tasdik edecek. Anlamak, idrak etmek, gerçeği görmek, iç yüzünü bilmek o kadar kolay ve basit değil. Anlayabilmek için anlama kapasitene ve kabiliyetine sahip olmak gerekir. Ağırlıklarını, safralarını at, hafifle, yüksel ki anlayabilesin. Yüksekten bakmazsan göremezsin, anlayamazsın. Sana anlayış verilmezse sen kendi başına anlayamazsın. Allah iki göz, iki kulak, bir tek ağız vermiş. Ağzını kapat, gözlerini ve kulaklarını aç. İlim, irfan, hikmet gözlüğünü takmazsan göremezsin. Musikiden anlayamayan ezanın nihavent makamından okunduğunu bilemez. Cahil kişi Fuzuli'nin o harika gazelindeki sanatı anlayamaz. Odun Selimiye Camii'ne bakar gibi bakar. Bülbül sesinden zevk almayan nice inceliği de anlamaz. Güzel kokulu güle bigane kalanın anlamaktan nasibi pek azdır. Boşuna anladım numaraları yapma, bilenleri aldatamazsın. Deyim anlamak, idrak etmek, sırrına vakıf olmak için fırınlarca ekmek yemen gerekir. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvallu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümle sizinle birlikteyiz. Efendim, bu bölümde ders kitabınızın 94. sayfasını ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 94'te, sayfa başında 4 numaralı alışmanın şöyle bir başlığı var. Teemmel ma yeli. Aşağıdakileri incele. Burada muzari fiilde yer alan zamirler, bir diğer ifadeyle muzari fiilin kendisine bitişen ve bitişmesi durumunda söz konusu fiilin faili olarak değerlendireceğimiz zamirler ve beraberinde de muzarilik harflerini tanıyacağız. Bu alıştırma size bu bilgiyi kazandıracak. Öncelikle bir fiili zamanı bakımından muzari kılan, maziden farklı hale getiren 4 harfi size verecek bu alıştırma. Arapça gramer kitaplarında veya sarf kitaplarında eteyne şeklinde formülize edilen ve bayanlar için onlar geldiler anlamını taşıyan bu ifadede toplanan 4 harfin muzarilik harfleri olduğu bilgisini size taşıyacak, size kazandıracak bu alıştırma. Bu cümleyi tekrar söylemem gerekirse eteyne, yani hemze, ta, ya ve nun veya elif, ta, ya, nun diye sıralayabiliriz. Okunuşu da bu kelimenin, ki haddi zatına cümledir bu. Bu cümlenin eteyne. O halde bir fiilin başında hemze, ta, ya ve nun harflerinden herhangi birisini görürsek söz konusu o fiilin muzari olduğunu, zamanı bakımından muzari bir zamanı ifade ettiğini anlayacağız. Ben bunu kendimce ayten diye de formülize ettim. Aytenin a'sını askıya aldığınızda geriye kalan yiten, yani y, t, e, n harflerini, mesela yektübünün y'si, tektübünün t'si, ektübünün e'si ve nektübünün n'si diye düşündüğünüzde bir fiilin başında bu ayten isminin a'sını askıya almanız veya atmanız sonrasında geriye kalan y, t, e, n harfleri huruful muzara'a diye adlandırdığımız muzarilik harfleridir. Yektübü, tektübü, ektübü, nektübü yahut yezhebu, tezhebu, ezhebu, nezhebu veya yeclisu, teclisu, eclisu, neclisu şeklinde düşünebiliriz örneklerini. Tabii bu item formülü benim geliştirdiğim bir formül. Kendime özgü bir formül. Yani sizin zihninizde daha kolay kalabileceğini düşünerek geliştirdiğim bir formül. Siz bunu sarf kitaplarında, gramer kitaplarında eteyne şeklinde bulacaksınız. Biraz sonra bu sayfada, sayfa 94'te yer alan 4. alıştırmanın içinde yer alan örnekleri okuduğumuzda da gidiyor, gider veya yerine göre gidecek anlamında tercüme edeceğimiz yezhebu ve bunun diğer kipleri, diğer çekimlerinin efendim arasında yer alan mesela yezhebu, tezhebu, ezhebu, nezhebu gibi sıralarsak bunların başında yer alan y, t, e ve n harflerinin harful mudara'a yani muzarilik harfi olarak tanımlanacağını birazdan göreceksiniz. Peki beraberinde bu alıştırma size muzari fiilin bünyesinde gerek müstetir olarak yani gizli olarak bulunan, gerekse muttasıl olarak yani kendisine bitişmiş halde bulunan zamirleri verecek. Muzari fiilin zamiri dediğimiz zaman akla gelecek olan söz konusu bu fiilin failidir sevgili öğrencilerim. Mesela ilk olarak verilen yezhebu'yu inceleyecek olursak parantez içerisinde ya'nın harful mudara'a şeklinde tanımlandığını, sonrasında yezhebu'nun zal, ha ve ba'dan oluşan zhebu şeklindeki kısmı artı damirun mustetirun şeklinde bir ifade görüyoruz. Yani yezhebu'nun faili kimdir sorusunun cevabı müstetir zamirdir. Hocam müstetir zamir ne demek? Müstetir zamir gizli zamir demek. Biz bunu Türkçe'de gizli özne diye karşılarız. Peki yezhebu'nun görünmeyen, yazılmayan ve fakat genellikle klasik tabirle, tarifle tahtında müstetir diye tanımlanan yani altında gizlidir diye tanımladığımız hüve zamiri yezhebu'nun failidir. İkinci olarak verilen yezhebune'ye bakarsak yezhebune'de ya harful mudara'a muzarilik harfidir. Sonrasında fiilin kök harfleri zal, ha ve ba gelir. Ve sonrasında yezhebune'de fiilin kök harfleri olan zal, ha ve ba'dan sonra gelen vav fail diye adlandırılır. Biz bunu muttasıl zamir diye tanımlarız. Burada kitabınızda her ne kadar bu şekilde bir tanım yapılmış olmasa da vava muttasıl zamir yani bitişen zamir deriz. Ve son olarak yezhebune'nin sonunda yer alan fetha ile harekelenmiş olan nun harfini ise kitabınızda gördüğünüz gibi alametur rafa'i raf alameti diye adlandırırız. Peki sırada tezhebu var. Üçüncü sırada tezhebunun t'si için harful mudara'a kaydını görüyoruz. Daha sonra fiilin kök harfleri olan zal, ha ve ba'yı ve sonrasında da yine efendim bir damir müstetir müstetir zamir ifadesini görüyoruz. Buradaki müstetir zamir nedir denilirse biz bunu müfret gâibe sîgâ olarak düşünürsek bu müstetir olan zamirin takdirini hiye şeklinde yaparız. Yani o gidiyor gider anlamında düşünürsek buradaki tezhebu'yu bunun faili müstetir zamir olan entedir diye takdir ederiz. Yezhebne de ya muzarilik harfidir. Zal, ha ve ba harfleri fiilin kök harfleridir. Yezhebne sigasında fiilin sonunda yer alan nun harfi ise ne ise faildir. Bunu biz gelecek derslerimizde, ilerleyen derslerimizde nunun nisve yani dişilik nunu şeklinde tanımlayacağız. Yezhebne nunun nisvedir ve merfu muttasıl zamir diye adlandırdığımız zamirlerdendir. Yani muzari fiile bitişir ve bitiştiği yerde söz konusu sıganın faili konumundadır. Sırada yer alan sıga, sırada gelen kip tezhebu. Burada da ta harful mudara'a muzarilik harfidir. Fiilin kök harfleri olan zal, ha ve ba'dan sonra yazılmayan, ortaya çıkmayan ve fakat bizim takdir ettiğimiz bir müstetir zamir bu sıganın failidir. Biz bunu sen gidiyorsun gidersin şeklinde düşündüğümüzde bunun gizli zamirinin takdiri, müstetir zamirin takdiri entedir. Tezhebune'ye geçiyorum. Tezhebune de ta muzarilik harfidir. Fiilin kök harfleri olan zal, ha ve ba'dan sonra gelen vav için faildir deriz. Ve sonunda, bu sıyganın sonunda yer alan nun içinde alametur rafa, yani raf alametidir diye bir tanımda bulunuruz. Hocam ben bu raf alametinin falan ne demek olduğunu anlamıyorum diyebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız. Bu konu biraz erkence verilmiş doğrusu kitabınızda. Ama zannediyorum ilerleyen sayfalarda bunlara değinilecek ve tekrar edilecektir. Dolayısıyla tekrar ettikçe konu zihninizde daha da netleşecek ve pekişecektir diye ümit ediyorum. Tezhebine sigasına geçiyorum. Tezhebine sigasında ta harful mudara'a diye adlandırılır. Muzarilik harfidir. Zal, ha ve ba fiilin kök harfleridir. Sonra bu fiilin kök harfleri olan zal, ha ve ba'dan sonra gelen ya ise faildir. Tezhebine de ya faildir. Ve fiilin son harfi olan nunsa alametur rafa şeklinde değerlendirilir. Raf alametidir. Tezheb ne sigasına geçiyorum. Ta harful mudara'a ya da te harful mudara'a muzarilik harfidir. Fiilin kök harfleri zal, ha ve ba'dır. Ve fiilin son harfi olan fetha ile hareketlenmiş olan nunsa faildir. Ezhebu sigasında ezhebunun hemzesi muzarilik harfidir. Zal, ha ve ba fiilin kök harfleridir. Damir müstetir, damir müstetir şeklinde ifade edilen müstetir zamir, yani gizli zamir olan ve ene şeklinde takdir ettiğimiz zamir efendim ezhebunun failidir. Ezhebu, ben gidiyorum, giderim anlamında bir ifade. Bunun faili ene şeklinde takdir ettiğimiz müstetir zamiridir. Son sıga, son kip nezhebu. Nezhebunun nunu harful mudara'a diye tanımlanır. Zal, ha ve ba kök harflerdir. Ve bu fiilin faili müstetir zamirdir. Bu müstetir zamirin takdiri de nahnudur. Yani biz gidiyoruz, gideriz anlamında. Öyleyse muzari fiilde toplam 5 sigada müstetir zamir fail konumundadır. Sırasıyla söyleyecek olursam yezhebu, tezhebu, tezhebu, ezhebu ve nezhebu şeklinde sıralayabilirim. Peki o gidiyor, gider anlamındaki sıga yezhebudur. Burada müstetir zamir hüvedir. O bayan gidiyor, gider anlamındaki sıga tezhebudur ve bunun zamiri hiyedir. Sen gidiyorsun, gidersin anlamındaki sıga kip yine tezhebudur, fakat bunun müstetir zamiri ente şeklinde takdir edilir. Ezhebu, ben gidiyorum, giderim anlamındaki ezhebu sigasında müstetir zamir enedir. Ve son olarak nezhebu, gidiyoruz, gideriz. İkimiz gidiyoruz, gideriz ya da biz gidiyoruz, gideriz şeklinde anlayacağımız bu sigada müstetir zamirin takdiri nahnüdür. Bu saydıklarımın dışında verilen yezhebune, onlar gidiyorlar, giderler anlamındaki yezhebune sigasında efendim zamir vav harfidir. Biz buna vavul cema'a deriz, yani çoğul vavu deriz ve bulunduğu yerin failidir. Yezhebne, onlar, bayanlar için gidiyorlar, giderler anlamındaki bu sigada yezhebne ifadesinin sonunda yer alan ve nunun nisve, dişilik nunu diye adlandırdığımız nun merfu muttasıl zamir diye adlandırılan bir zamirdir ve bulunduğu yerin failidir. Tezhebune, yezhebune'ye benzer. Yezhebune erkekler için onlar gidiyorlar, giderler anlamında bir sıga iken, tezhebune karşımızdaki erkekler topluluğuna hitaben siz gidiyorsunuz, gidersiniz anlamıyla dilimize çevrilecek bir sıgadır ki bu sıgada tezhebune sıgasında son harf olan nundan önceki vav yine vavul cema'a diye adlandırdığımız çoğul vavıdır ve bulunduğu yerin failidir. Tezhebune sigasının son harfi olan ve fetha ile hareketlenmiş olan nunsa, neden bahsediyorum, raf alametidir. Tezhebine de ki anlamı karşımızdaki bayana hitaben sen gidiyorsun gidersin anlamı böyledir. Tezhebine de fiilin son harfi olan nunun hemen öncesinde yer alan ve ya'ul muhatabe diye adlandırdığımız muhatabe yası bulunduğu yerde merfu muttasıl zamir diye adlandırdığımız bir zamirdir. Yani bulunduğu yerde faildir, işi yapan, özne konumunda diye düşündüğümüz bir harftir. Tezhebine de ya'ul muhatabe, muhatabe yası diye adlandırdığımız ya faildir, merfu muttasıl zamir diye adlandırılır ve bu siganın sonunda yer alan ne harfi ise raf alametidir. Tezhebne sigasından bahsedecek olursam, karşımızdaki bayanlara hitaben siz gidiyorsunuz gidersiniz veya yerine göre gideceksiniz anlamında tercüme ettiğimiz bu sigada tezhebne de fiilin son harfi olan nun faildir. Tezhebne, burada tezhebne de fail neymiş efendim? Nunmuş. Peki yezhebne'ye benziyor mu? Benziyor. Yezhebne, onlar gidiyorlar, giderler anlamında bir sigaydı ve yezhebne de nunun nisve diye adlandırdığımız nuna faildir demiştik. Burada da yine tezhebne sigasında da fiilin son harfi olan nun merfu muttasıl bir zamir olarak bulunduğu yerin faili konumundadır. Nunun nisve yani dişilik nunu diye adlandırılır. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 94. sayfasında yer alan 4. alışmayı tamamladık. Burada bu alıştırmada muzari fiilin bünyesinde yer alan muzarilik harflerini, sonra yine muzari fiil bünyesindeki müstetir zamirleri ve beraberinde merfu muttasıl zamirleri sizinle paylaşmaya çalıştık. Bunların bilgisini vermeye çalıştık. Umuyorum, ümit ediyorum anladınız. Fakat anlamadıysanız da ya da az anladıysanız da endişe etmeyin. İnşallah bunlar programlarımızın gelecek bölümlerinde üzerinde duracağımız, tekrar döneceğimiz konular olacak. Bu sayfada, sayfa 94'ün sonunda El Kelimatul Cedidetü bölümünü görüyoruz. Yeni kelimeler, Seyyaratul Ucra, ticari taksi anlamında bir terkip. Saffun, sufufun, sınıf anlamında kullandığımız bir kelime. Saf, müfredi, sufuf, cemi, çoğulu. Ve son olarak ehir. Ehir ne demek? Sonuncu demek. Ehirun, sonuncu. Bu kelimeyi, ehir kelimesini son, sonuncu, en son şeklinde anlarız. Efendim sayfa 95'te, karşı sayfada Eddersur Rabi'a Aşara başlıklı yeni bir ders başlıyor. 13. dersi geride bıraktık ders kitabınızda. Şimdi yeni bir derse, Ders-ül Rabi'a Aşara, 14. ders başlıklı bir derse başlıyoruz. Burada hocayla öğrenciler arasında geçen bir diyalog var sınıf ortamında. Hoca sınıfta derse başlamış ya da başlayacak. kapı çalınıyor ve hoca men bil bab, kim o, kapıdaki kim anlamında bir cümleyle soruyor. Peki talibun, bir öğrenci, ene talibun cedidun diyor. Ne demek? Ben yeni bir öğrenciyim. El müderrisu udhul, gir, mesmuke, adın ne? El talibu ismi Humayun, benim adım Humayun. El müderris Humayun, Humayun mu? Keyfe tektubu hâzel isme,

Akrabun. Hocam burada bir akrep var. Hâhuna akrabun. Burada bir akrep var. El müderris akrabun fil fasıl. Sınıfta bir akrep mi? Eyne hiye? O nerede? At-tullâb unzur huna ya ustaz. Bakın burada hocam. Hiye tahte mektebi Hişam. O Hişam'ın sırasının altında. El müderris uktuluha ya ihvan. Onu öldürün kardeşlerim. Onu öldürün kardeşlerim. Et-tullab bime naktuluha. Onu neyle öldürelim? El-müderrisu uktulha bi hizaike ya Hişam. Hişam onu ayakkabınla öldür. Hişam onu ayakkabınla öldür. Ematet. Öldü mü? Hişam naam matet. Evet öldü. İclisu ya ebnai. Oturun çocuklarım, oturun yavrularım. İkra'id derse ya Ali. Ali derse oku. Peki Ali derse okuyacak. Bir Euzu Besmele çekecek ve hocanın oku dediği dersi okuyacak. Fakat Ali'nin okuyacağı dersi okuması için bizim vaktimiz yok. Programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. İnşallah programımızın gelecek bölümünde Ali'nin okuyacağı bölümden biz de okumaya başlayalım. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

0: ما أنه درب طويل.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan din gününün sahibi, alemlerin Rabbi. Allah azze ve celle'ye hamdolsun. Peygamberimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salatu ve selam olsun. Namaz konumuza bu programımızda da devam edeceğiz. Namaz nedir diyorduk. Yine aynı soruyla devam edelim. Allah Celle Celaluhu Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurur. Ben insanları ve cinleri veya cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler. İşte ibadetlerin şahı nedir? Namazdır. Namaz nedir? İbadetlerin şahıdır. Böyle bir anlam getirebiliriz. Burada şunu anlayacağız. Namaz olmadan her şey boş. Namaz olmadan diğer ibadetlerimizin, efendime söyleyeyim, diğer amellerimizin, diğer eylemlerimizin durumunu şöyle gözden geçirecek olursak, şöyle bir benzetme yapalım. Bir evin, bir odanın, bir herhangi bir yerin aydınlatma tesisatı ne gerekiyor oraya? Efendim, öncelikle o inşaat daha inşaat halindeyken kabloları geçireceğimiz borular, sonra kablolar, sonra düğmeler, değil mi? Sonra ampuller, orayı da aydınlatacağız ya, ampuller. Bunların hepsi tamam. Hem de en kalitelisinden almışız. Güzel bir şekilde döşemişiz ama elektrik yok. Bunların bize faydası ne kadar olur? Görüntüden başka bize bir faydası olur mu? Namaz elektriktir dostlar. Elektrik varsa orayı aydınlatırsınız. Elektrik yoksa sizin istediğiniz kadar malzemeleriniz olsun, istediğiniz kadar malzemeleriniz kaliteli olsun, siz orayı aydınlatamazsınız. Mesela şu an burada bir iş yapıyoruz. Düşünün, bir sürü alet, reji odası var, oradan kaydediliyor, aktarılıyor. Yani birçok işlemden geçiyor. Düşünün, bu kadar alet isterseniz en güzel markalardan olsun. Ama elektrik olmayınca, evinizde de elektrik olmazsa, ben bu programı burada yapamam, stüdyoda olmayınca elektrik, siz de evinizde elektrik olmayınca televizyonu çalıştıramazsınız, buzdolabını çalıştıramazsınız, çamaşır makinesini çalıştıramazsınız. İşte namaz o elektriktir dostlar. Bu şekilde namazı tarif edecek olursak inanın yeridir. Yani bu anlamda namaz ibadetlerin şahıdır. Namaz olmazsa olmazdır. Müslümanlığımızın olmazsa olmazıdır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru sorarlar. Ya Resulallah, namaz kılmayan kafir midir? Allah Resulü şöyle bir ifadede bulunur. Zira kafirler namaz kılmaz. Biraz önce bahsettik ya, estağfurullah, bir başka programda bahsetmiştik. Yani bir insan ben Müslümanım diyorsa, akıllıysa, efendim ergenlik çağına ermişse ve yaşıyorsa namaz kılmak zorundadır. Evet. Burada efendim namaz kılmayanlar şöyle kafirdir, münafıktır. Hayır, böyle bir şey demiyoruz. Böyle bir şey söylemiyoruz. Bir insan ben Müslümanım diyorsa, Müslüman olduğunu iddia ediyor, Müslüman olduğunu itiraf ediyorsa, bizim ona bir başka isimle, bir başka sıfatla, bir başka nitelikle yargılama veya isimlendirme hakkımız yoktur. Onun itirafını biz kabul ederiz. Onun iddiasını biz kabul ederiz. Ama iddiasını ispat kendisine kalmıştır. Peki o ispat nedir hocam derseniz, o ispatın madde bir namazdır. Bu anlamda dedi ki, ibadetlerin şahıdır namaz. Evet. Bir başka ifadeyle namaz nedir? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. En eftal, en salih, efendim, ibadet, amel namazdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bununla ilgili mesela bazen şöyle soruyorlar. Biz soru içinde sorulara cevap vermek zorundayız. Bazı şeyleri aydınlığa kavuşturmak için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen anne babaya itaattir dedi. En eftal amel. Sordular ya Resulallah,
2: en eftal, en faziletli amel hangisidir? Dedi, vaktinde kılınan namazdır. Biri daha sordu, dedi ki anne babasına itaattir dedi. Kişiye göre de cevap verdi Allah Resulü. Baktı ki biri vaktinde namaz kılmıyor, ona öyle dedi. Baktı ki biri anne babasına isyan ediyor, itaat etmiyor. Onun için de en eftal ibadet, amel odur, en faziletli. Öyleyse buraya bu açıklamayı yapmışken şöyle bir açıklama da yapalım. Zamanına göre, durumuna göre o an yapılması en faziletli ameller vardır. Nedir mesela? Ezan okunurken yapılacak en eftal, en faziletli amel ezanı dinlemek ve onu tekrar edip sonunda ezan duasını okumaktır. Efendim ben ezan okunurken işte başka bir faziletli, başka bir ibadet yapayım. Hayır, o an en eftal ibadet odur. Mesela Kur'an okunurken bir yerdesiniz, müsaitsiniz. En eftal ibadet amel hangisidir? En faziletli amel Kur'an'ı dinlemektir. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman siz susun, dinleyin ki Allah size rahmet etsin. En faziletli amel o an odur. Yani bizim düğünlerde, taziyelerde, çeşitli yerlerde Kur'an okunurken efendime söyleyeyim, telefonla konuşmak, bir başkasıyla muhabbet etmek, maalesef hele bu daha yanlıştır da, başka bir ibadet değil. O an başka bir amel değil. O an Kur'an'ı dinlemek en eftal ameldir, en faziletli ameldir. Biz bunları böylece sıralayabiliriz. İşte ezan okunduğu zaman, ezan bittikten sonra yapılacak en güzel iş, en faziletli iş, en kıymetli iş nedir? Namaz kılmaktır. Evet. Buraya da değindikten sonra namaz öyle çok kapsamlıdır ki, bakın oruç tutuyoruz değil mi? Zekat veriyoruz. Hacca gidiyoruz. Kapsamı bellidir. Kapsamı namazın kapsamı gibi değildir. Namazın kapsamı çok geniştir. Aklınız başınızda değilken namaz kılamazsınız. Allah öyle diyor. Bunu içkiye yorumlanıyor, uyuşturucuya yorumlanıyor. Uyuşturucu artı kişinin başka türlü de aklı başında değilse namaz kılmaz. Nasıl? Adam şok geçirir, baygınlık geçirir, efendim deli olur o an, değil mi? Çılgın

aklın tamamı başımızda olacak, aklımızda, kafamızda olacak. Bir kısmı midemizde olursa, bir kısmı paramızda olursa, kasamızda olursa, bir kısmı başka yerlerde olursa, o zaman da akıl başta değil, değil mi? Başka yerlerde dolanıyor. O zaman başka bir şey çıktı ortaya. Ya biz namaza duruyoruz, hiç aklımıza gelmeyen şeyler namaza aklımıza geliyor. Veya işimiz, hesabımız, kitabımız, neler neler aklımıza geliyor. Bir an bile olsa ondan sıyrılmazsam bir rükün, bir rekat, dört rekatlı bir namazda bir rekat eğer onlardan sıyrılamıyorsan o zaman iş tehlikelidir. Yani değil mi? Akıl başta olmalı. Cepte, midede, kasada, iş yerinde, efendime inşaatta, yemekte falan olmamalı. O öyle oldu mu? Olmaz demiyoruz. Alimler ne dedi? Mekruhtur dedi. Harama yakındır dedi. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Akıl ibadet ediyor namazda. Kalp ibadet ediyor. Azalar, tüm azalar ibadet ediyor namazda. Ruh ibadet ediyor. Dil ibadet ediyor. Dua okuyor değil mi? Allahu Ekber diyor. Sübhaneke duası, Fatiha, Zamm-ı Sure. Ondan sonra tesbihatlar, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la, Semiallahu limen hamide diyor. Dil, o da ibadet ediyor. Yani sen vücudunda, organizmanda, namazda ibadet etmeyen hiçbir yerin yok. Böyle de namaz çok kapsamlı bir ibadettir dostlar. Evet, bir başka anlamıyla namaz nedir? Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde ve gökte her ne varsa Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikreder, Allah'ı anar. Namaz bunun ispatıdır. Tüm mahlukat Allah'ı zikreder, anar. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Beni zikredin, beni anın, beni hatırlayın ki ben de sizi anayım, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ağaçlar, dağlar, taşlar, denizler, hayvanlar, her şey Allah'ı zikreder, tesbih eder. İnsanoğlu müstesna. İnsanoğlunun azı şükreder, çoğu nankördür. Bu anlamda biz Rabbimizi anacağız, Rabbimizi zikredeceğiz, Rabbimizi hatırlayacağız, önceleyeceğiz, önemseyeceğiz. O zaman namaz kılacağız. Veşkuru li, bana şükredin. Ne ile şükredeceksin? Rabbine ne ile teşekkür edeceksin? Bedenin, dilin, aklın, kalbin, tüm azalarınla Rabbine teşekkür edeceksen namaz kılacaksın. Sakın bana nankörlük etmeyin diyor. Onu biz insanlara söylüyor. Bana şükredin. İşte onun ifadesi namazdır dostlar. Namaz o kadar önemli, o kadar hassas ve o kadar olması gereken bir ibadettir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyorsunuz. Allah Resulü beddua etmez. Ama Hendek Savaşı'nda düşman o kadar amansızca saldırıyor ki namaz kılmaya vakit bulamıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk defa orada müşriklere beddua etti. Ne dedi? Namazı kendilerine kıldırmadıkları için. Ya Rabbi, müşriklerin evine, müşriklerin karnına ve kabirlerine ateş düşür dedi. Evet, namaz bu kadar önemli. Namaz ilk sorgudur dostlar. Bunu da hatırlatıp programımızı inşallah toparlamaya çalışalım, bitirmeye çalışalım. İlk sorgudur. Burada hatırlatalım. İnsanların ilk sorgusu namazdandır, kendisiyle alakalı. İnsanlar arasında ilk sorgu nedir? Katille maktul arasındadır. Genel anlamda insanla hayvan arasındandır. Hayvanların hakkı alınır, hayvanlar toprak olur. Ondan sonra insanların bir kısmı der ki, ah keşke toprak olaydım. Ben de hayvan olaydım ve şimdi de toprak olaydım der. Rabbim bizi böyle bir duruma düşürmesin inşallah. Yüce Rabbim ilk sorgumuz olan, kendimizle alakalı ilk sorgumuz olan namaz dersinden, baraj dersi olan namaz dersinden geçen kullarından eylesin bizleri inşallah. Yüce Rabbim kıldığımız namazları

0: kaliteli eylesin inşallah. Namazın içini dolduran ve namazın gereğini yapan kullarından eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşar'ı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

Boomerang. Boomerang. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o günde insanların kalbini en çok işgal edecek duygunun dehşet olacağına kuşku yok. Anne babanın kendi çocuğundan kaçacağı ölçüde herkes kendi derdinde olacak o gün. İşlenen bütün günahlar için en başta kendilerinin suçlanacaklarını bilen şeytanlar kaçacak delik arayacaklar. Ne ki mahşerin düzlüğü onlara bu imkanı vermeyecek. Sonra sağ ya da sol tarafından amel defterleri verilecek herkese. Gözler sayfalar arasında gezinirken dikkat ve endişe aynı anda okunacak gözlerde. Ve hayretle diller şunu söyleyecek. Vay canına, bu defter en küçük şeyi bile yazmış. Defterinin günaha ayrılmış sayfaları daha çok olanlar, bir yandan pişmanlık duygusu yaşarken, bir yandan da terazinin önüne geldiklerinde kara kara kendilerini nasıl savunacaklarını düşünmeye başlayacaklar. Kim bilir, belki de filmlerde izlediğimiz mahkeme sahnelerine taş çıkartacak sahneler yaşanacak. Herkes aslında kendisinin suçlu olmadığını kanıtlamak için suyu yukarıya akıtmak isteyecek. Kurtarır ümidiyle küçücük bahanelere bile can simidi gibi sarılınacak. Bu kimselerden bazıları kendilerinin hiçbir suçu olmadığını, omuzlarına taşıyabileceğinden ağır yük konduğu için günah işlemek zorunda kaldıklarını iddia edecek. Mesela neden sabrı terk ettin sorusuna, o denli katlanılmaz musibetlere maruz kaldım ki başka seçeneğim yoktu diyecek. Adil-i Hakim ise her bir savunmaya karşı has bir kulunu örnek gösterecek. Bu gibi musibeti bahane edenlerin karşısında misal olarak Eyüp aleyhisselamı koyacak. İşte bu denli ihtişamlı, bu denli büyüktür Eyüp aleyhisselamın sabrı. O kadar ki vücudunun her yerinde oluşan yaralardan çıkan kurtlar, kalbine ve diline kadar iliştiği halde şükürden geri durup da şikayete yöneldiği görülmemiştir. En son kulluk vazifesini yerine getirmemeye başladığı anda halini Allah'a arz etmiş ve şifa talep etmiştir. O da yine kendi rahatı için değil, kulluk vazifesini düşünerek. Halbuki onunkisinden çok daha basit bir hastalığa yakalanan çoğu insan başlardı hemen ah vah edip inlemeye. Sonra yetinmez, hemen yanındakilere şikayet diliyle halini anlatmaya başlardı. Yok efendim, neden o hastalık onu bulmuş, bu kaderin kendisine yaptığı büyük bir haksızlıkmış vesaire. Gayretullah'a dokunan da işte musibete uğrayan kişinin böylesi bir tavır içine girmesidir. Yani Allah'ın kendi üzerindeki tasarrufu hakkında sabırla razı olmaya çalışacak yerde onun rahmetini itham edecek tarzda bir başkasına şikayette bulunmasıdır. Oysa ki kendisine musibet isabet edenin bu hali çekmekte olduğu acıları iki katına çıkarmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu tavrıyla bedeninde çektiği acılara kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesinden neşet eden acıyı ilave eder. Bedeninde hak etmediği bir hastalığın acısını çekiyor olduğu düşüncesi hastalığını gözünde olduğundan çok daha büyütür. Böylelikle tahammül imkanını bütünüyle ortadan kaldırır. Eyüp aleyhisselamın onca acıya tahammül edebilmesinin sırrı İşte bu noktada gizlidir. O bir kul olduğunun bilincindedir ve bir kul olarak en başta Rabbinden gelen müsbet şeylere şükür, menfi şeylere sabır göstermesi gerektiğinin farkındadır. Ayrıca kulluğunun ölçüsünün kendisine isabet eden musibete ne ölçüde tahammül göstereceği olduğunu da bilmektedir. Dolayısıyla onun tahammülüne eşlik eden düşünce, haksız bir uygulamanın kurbanı olmak değil,
tahammülü ölçüsünde kemale ereceği ve büyük bir mükafata mazhar olacağı düşüncesidir. En sonunda kurtlar kalbine ve diline eriştiğinde de korktuğu nokta kulluk edemeyeceği bir konuma düşeceği endişesinden başka bir şey değildir. Aksi takdirde Eyüp aleyhisselam gibi bir sabır kahramanı Rabbinin bedeni üzerindeki tasarrufuna hiç kuşku yok ki sabretmeye devam ederdi. Açıkçası Eyüp aleyhisselamın bize öğrettiği ondan gelene tevekkül içinde tahammül etmektir. Mükafatını da ondan umarak. Sabrı çoğaltan ilimdir. Hızır'la Musa aleyhisselam arasında yaşananlarda bize sabırla ilim arasındaki sıkı ilişki hakkında çok şey söyler. Bilindiği gibi Musa aleyhisselam bir gün Yahudilere hitap ederken ilginç bir soruya muhatap olur. İçlerinden biri ona Allah'ın en alim kulu kendisinin olup olmadığını sorar. Musa aleyhisselam bu soruya evet cevabı verir. Fakat kendisine bu konuda yanıldığı bilgisi ulaşmakta gecikmez. Dahası kendisinden daha bilgili olduğu bildirilen zatla buluşması istenir. Ve Musa aleyhisselam yola koyulur. Bir nehrin kenarında kayanın üzerinde oturur halde bulduğu o zata kendisiyle arkadaşlık etmek istediğini söyler. Hızır aleyhisselam bu teklifi hemen kabul etmek istemez. Gerekçesi ise gayet manidardır. Sen benimle arkadaşlığa sabredemezsin. Ve ilave eder, iç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Nitekim arkadaşlıkları boyunca Musa aleyhisselamın iç yüzünü kavrayamadığı bazı olaylar vuku bulur ve Hızır aleyhisselamın başta söylediği gibi o bunlara sabredemez. Mesela bunlardan birinde ikisinin de bindiği bir gemiyi deler Hızır aleyhisselam. Hazreti Musa'nın buna tepkisi kendi şeriat ilmi çerçevesinde olur. Geminin içindekileri boğmaya mı çalışıyorsun? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Oysa ki işlerin iç yüzü hakkında bir bilgiye sahip olan Hızır aleyhisselam, bindikleri geminin az sonra Şakiler tarafından ele geçirileceğini izni ilahiyle görmüş ve gemiye zarar vererek meta olarak değerini düşürmek istemiştir. Bunda da başarılı olmuş ve Şakiler gemiye el koymaktan vazgeçirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ibretli kıssanın bize söylediği, insanın dış görünüşe göre zarar gibi görünen şeylerin Allah katındaki sırlarını bilmesi halinde o zararın aslında bir fayda olduğunu anlayabileceğidir. İşte sabrı çoğaltan da böylesi bir ilimdir. İnsan hakikaten kendisine isabet eden ve zarar gibi görünen musibetin kendisi için aslında bir fayda olduğunu anladığında, yani işin iç yüzünü kavrayabildiğinde sabır gösterir. Aksi takdirde göstermez. Mesela bedenine ilişen bir hastalığa insan dış görünüşüyle baksa, hem kendisini işinden gücünden eden hem de sürekli acı veren bir beladan başka bir şey değildir. Hastalığın devamı halinde bu bakış açısı insanı Allah'ın rahmetini ve adaletini sorgulamaya kadar götürür. Daha kötüsü içinde nefret hissinin doğmasına neden olur. Buna mukabil hastalığın kendisini Rabbine yönelttiğini, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapmaya vesile olduğunu, zaten Rabbinin kendisine bu yüzden hastalık isabet ettirdiğini kavrayan biri, değil hastalıktan şikayet etmek, şükreder. Musibete sabrın mükafatını düşünerek şükrünü ziyadeleştirir. Açıkçası işin özü ilimdir. Nitekim kardeşlerinin biricik olduğu Yusuf'un öldüğünü haber verdiklerinde, Yakup aleyhisselamın gösterdiği sabrın ardında da ilim vardır. Yakup aleyhisselam ilmi sayesinde Allah'ın her şeyi takdir ederse bir hikmete binaen takdir edeceğini, mutlak manada sonu adaletsizliğe ve abesiyete çıkacak bir fiili yaratmayacağını bilmektedir. Ayrıca çok

korkusuyla ve Allah'ın adaletinden meyus olup belki imanından bile olabilirdi. Sonuç olarak sabır dediğimiz kavram günümüzün popüler kültür içinde anlaşıldığı şekliyle ne basit bir duygusal dayanıklılık ne de musibetin ardından mecburiyet duygusuyla gelen basit bir katlanmadır. Sabır çok daha derinde, imanın en başta gelen rüknüdür. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe imanın olmadığı yerde sabırdan bahsedilemez. Çünkü sabır, Allah'ın menfi ya da müsbet her türlü tasarrufuna rıza ve dünya hayatında insanın başına gelen ümitsizliğe sevk edici her türlü bela, afet, musibet ve haksızlığın ahirette dahi olsa en sonunda adil bir yargılamayla adalet çizgisine çekileceği inancında kökleşir. Bunun dışındaki tüm sabır tanımları günümüz popüler sabır algılamalarında olduğu gibi köksüz ve temelsizdir. Zaten medyada sabırla ilgili geçen tüm haberlerin sabırdan çok sabırsızlıkla ilgili olmasının sebebi de bu, değil mi?

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.